0: ibadete layık tek mabud olduğunu, sadece ondan yardım istemek gerektiğini, doğru yolu bulmak için ona dua edildiğini görmekteyiz. Bu özelliğiyle Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in özü sayılmaktadır.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
0: Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Elhamdülillah.

0: alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, ceza ve hesap gününün tek hakimi olan Allah'a hamdolsun.
1: İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in.
0: Allah'ım, biz ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz.

0: Sen bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapanlarınkine değil. Bakara Suresi. Bakara, sığır anlamına gelir. Bu sure birkaç ayetiyle Yahudilerin kesmeleri emredilen bir sığırdan bahsettiği için bu adla anılmıştır. Bakara Suresi Medine devrinde inmiş olup 286 ayettir. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresidir. İslam hukukuyla ilgili ana prensiplerin büyük bir kısmı bu surede anlatılmaktadır. İsrailoğullarının nankörlüklerinden ve isyanlarından uzun uzun söz eden bu sure, faiz yasağı, borçlar hukuku ve zekat gibi sosyal konular üzerinde de önemli durmaktadır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: هُدًى لِلْمُتَّقِينَ
1: Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde hiç şüphe olmayan ve takva sahiplerine doğru yolu gösteren bir kitaptır.

O takva sahipleri gaybe inanırlar, namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.

Onlar sana indirilen kitaba da, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak iman ederler.

Şu bir gerçek ki, inkar edenleri azapla korkutsan da korkutmasan da birdir. Onlar inanmazlar.

İnsanlardan öyle kimseler vardır ki iman etmedikleri halde biz Allah'a ve ahiret gününe inandık derler.

Onlar Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya çalışırlar. Oysa ki kendilerinden başkasını aldatamazlar. Ama bunu bilmezler.

Onların kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırmıştır. Yalan söylediklerinden dolayı onlar için acı bir azap vardır.

Onlara, insanların iman ettiği gibi siz de iman edin dendiğinde, biz de o beyinsizlerin inandığı gibi mi inanacağız derler. İyi bilin ki asıl beyinsiz olanlar kendileridir. Fakat bilmezler.

İman edenlerle karşılaştıkları zaman biz de iman ettik derler. Elebaşlarıyla baş başa kaldıklarında ise biz sizinle beraberiz, onlarla sadece alay ediyoruz derler.

İşte onlar öyle kimselerdir ki doğru yola karşılık sapıklığı satın aldılar da ticaretleri kar getirmedi. Onlar doğru yolu da bulamadılar.

Onların durumu bir ateş yakan kimsenin durumu gibidir ki o ateş çevresini aydınlatır aydınlatmaz Allah onların ışıklarını yok etti ve onları karanlıklar içinde göremez bir halde bıraktı.

آذانهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق

Yine onların hali gökten boşanan şiddetli bir yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. O yağmurda karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşek çakışları vardır. Düşecek yıldırımlardan ölmek korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah'ın kudreti kafirleri çepeçevre kuşatmıştır.

Şimşek neredeyse onların gözlerini alıverecek. Önlerini aydınlattıkça onun ışığında birazcık görürler. Üzerlerine karanlık çökünce de dikilip kalırlar. Allah dileseydi onların gözlerini ve kulaklarını da giderirdi. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter.

O, yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Gökten su indirip çeşitli ürünlerden sizin için rızık çıkardı. Öyleyse siz de bile bile Allah'a eş koşmayın.

Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz kitaptan şüphe ediyorsanız ve eğer iddianızda doğru sözlü kimseler iseniz, siz de onun benzeri bir sure getirin. Allah'tan başka güvendiğiniz şahitlerinizi de yardıma çağırın.

Yok, eğer bunu yapamazsanız ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlarla taşlar olan ve kafirler için hazırlanmış bulunan ateşten korkun.

Ey Muhammed! İman edip salih amel işleyen kimseler için altlarından ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Kendilerine oradaki meyvelerden bir rızık verildikçe, bu daha önce de yediğimiz şeydir diyecekler. Onlara birbirine benzeyen rızıklar verilecektir. Onlar için cennette tertemiz eşler de vardır. Hem onlar orada ebedi kalacaklardır.

أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون

Şüphesiz ki Allah bir sivrisineği ve ondan daha üstününü misal vermekten çekinmez. İman edenler onun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenlere gelince, Allah bu misalle neyi kastetti derler. Allah bununla birçoklarını saptırır, birçoklarını da doğru yola getirir. Bununla saptırdığı yalnız fasıklardır.

0: أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: O fasıklar söz verip bağlandıktan sonra Allah'a verdikleri sözü bozarlar. Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi koparırlar ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte zarara uğrayanlar onlardır.

Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Oysa ki ölüler idiniz, o sizi diriltti. Sonra sizi öldürecek, sonra tekrar diriltecektir. Ve sonra da yalnız ona döndürüleceksiniz.

Yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyen O'dur. O her şeyi hakkıyla bilir.

0: بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Bir zamanlar Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Melekler, orada bozgunculuk edecek, kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ve eksikliklerden tenzih ediyoruz demişlerdi. Allah da şüphesiz ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dedi.

Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra onları meleklere gösterip, "Eğer sözünüzde doğruysanız bunların isimlerini bana söyleyin," dedi.

0: melekler seni tesbih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Gerçekten sen her şeyi çok iyi bilen, hüküm ve hikmet sahibisin dediler.
1: O alem

Allah, "Ey Adem, onları isimleriyle kendilerine söyle," dedi. Adem de onları isimleriyle meleklere söyleyince Allah, "Ben size göklerin ve yerin gayblerini bilirim. Sizin açıkladığınızı da gizli tuttuğunuzu da bilirim dememiş miydim?" dedi.

Bir zamanlar meleklere Adem'e secde edin demiştik de hemen secde etmişlerdi. Ancak iblis diretti, büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu.

0: Biz demiştik ki, ey Adem, sen eşinle birlikte cennette otur. Onun nimetlerinden ikiniz de bol bol yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz.
1: فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا ف۪يهِ وَقُلْنَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.
0: Şeytan ikisinin de ayağını oradan kaydırdı. Onları içinde bulundukları yerden çıkardı. Biz de dedik ki, birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Yeryüzünde sizin için belli bir vakte kadar duracak bir yer ve yararlanacağınız şeyler vardır.

Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Allah da onun tövbesini kabul etti. Gerçekten tövbeleri kabul eden ve çok merhametli olan odur.

0: خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Biz onlara dedik ki, hepiniz oradan yeryüzüne inin. Benden size bir hidayet geldiğinde, kimler benim hidayetime uyarsa, artık onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyecektir.

Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetlerimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Bir de sadece benden korkun.

Yanınızdaki kitabı tasdik edici olarak indirdiğim Kur'an'a inanın. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın. Ayetlerimi basit menfaatlerle değişmeyin ve yalnız benden korkun.

0: Hakkı batıla karıştırıp da bile bile gerçeği gizlemeyin.
1: وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
0: Namazı kılın, zekatı verin, rükû edenlerle birlikte rükû edin.

Siz kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız?

Ve öyle bir günden korkun ki o gün hiç kimse kimsenin adına bir şey ödeyemez. Kimseden şefaat kabul edilmez ve kimseden fidye alınmaz. Onlara yardım da edilmez. Ve izne

0: لكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
1: Size işkence eden, kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden sizi kurtarmıştık. Bunda sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardır.

sizin için denizi yarmış, sizi kurtarmıştık. Siz bakıp dururken Firavun ailesini suda boğmuştuk.

Musa ile 40 gece için sözleşmiştik. Sonra siz onun ardından haksızlık ederek buzağıyı ilah edinmiştiniz.

0: Bundan sonra da belki şükredersiniz diye sizi bağışlamıştık.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
0: Belki doğru yola gelirsiniz diye Musa'ya kitabı ve Furkan'ı vermiştik.
1: وَإِذْ

0: عليكم إنه هو التواب الرحيم.
1: Musa da kavmine demişti ki, ey kavmim, buzağıyı ilah edinmekle şüphesiz kendinize zulmettiniz. Hemen yaratıcınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün. Bu yaratıcınız katında sizin için daha hayırlıdır. Böylece Allah tövbelerinizi kabul eder. Gerçekten tövbeleri kabul eden ve çok merhametli olan O'dur.

Yine hatırlayın o zamanı ki siz, ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayacağız demiştiniz de sizi bakıp dururken yıldırım çarpmıştı.

0: bulutu üzerinize gölge yaptık. Size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin dedik. Fakat onlar bize değil, kendilerine zulmediyorlardı.
1: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
0: Biz demiştik ki şu şehre girin, orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin, kapısından eğilerek girin ve dileğimiz günahlarımızın bağışlanmasıdır deyin ki biz de hatalarınızı bağışlayalım. Biz iyilik yapanlara daha fazlasını vereceğiz.

Ama zalimler kendilerine söylenen sözü başka bir sözle değiştirdiler. Biz de o zalimlere yaptıkları kötülüklerden dolayı gökten bir azap indirdik.

0: عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Bir zamanlar Musa kavmi için su aramıştı da asanla taşa vur demiştik. Bunun üzerine taştan 12 göze fışkırmıştı. Herkes kendi içeceği yeri bilmişti. Biz Allah'ın verdiği rızıktan yiyin, için ama yeryüzünde bozgunculuk yapıp karışıklık çıkarmayın demiştik.

0: الْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ.
1: Hani siz demiştiniz ki, ey Musa, biz bir çeşit yemeğe dayanamayacağız. Bizim için Rabbine dua et de bize yerin bitirdiği sebzesinden, hıyarından, sarımsağından, mercimeğinden ve soğanından çıkarsın. Musa, iyi olanı daha aşağı olanla mı değiştirmek istiyorsunuz? Siz bir şehre inin, orada istediğiniz vardır demişti. Onlara zillet ve yoksulluk damgası vuruldu ve Allah'ın gazabına uğradılar. Bu, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerindendi. Evet, bu isyan etmelerinden ve haddi aşmalarındandı.

Şüphesiz iman edenler için Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabiilerden Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. وَاِذْ اَخَذْ

Bir zamanlar sizden sağlam bir söz almış, Tur Dağı'nı başınızın üzerine kaldırmıştık. Size verdiğimizi kuvvetle tutun, içinde bulunanı hatırlayın ki korunasınız demiştik.

Bundan sonra yine yüz çevirmiştiniz. Eğer Allah'ın size ihsanı ve merhameti olmasaydı, mutlaka zarara uğrayanlardan olurdunuz.

Cumartesi günü hakkında içinizden azgınlık edenleri elbette biliyorsunuz. Biz işte onlara aşağılık maymunlar olun demiştik.

0: Biz bu cezayı orada bulunanlara ve sonradan gelecek olanlara bir ibret, Allah'tan korkanlara da bir öğüt kıldık.
1: وَإِذْ

Musa kavmine Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Onlar da bizimle alay mı ediyorsun dediklerinde Musa ben cahiller arasına girmekten Allah'a sığınırım demişti.

Onlar bizim için Rabbine dua et de onun ne olduğunu bize açıklasın dediler. Musa şöyle cevap verdi: Rabbim buyuruyor ki o ne çok yaşlı ne de çok körpedir. İkisi arası bir sığırdır. Artık size emredileni yapın.

Onlar, bizim için Rabbine dua et de onun renginin nasıl olduğunu bize açıklasın dediler. Musa, Rabbim buyuruyor ki o bakanların hoşuna gidecek rengi sapsarı olan bir sığırdır dedi.

Onlar, bizim için Rabbine dua et de onun mahiyetini bize bildirsin. Çünkü bu sığırlar bize göre birbirine benziyor. Ama Allah dilerse mutlaka doğruyu buluruz dediler.

0: جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: Musa dedi ki, Rabbim şöyle buyuruyor. O çift sürüp ekin sulayarak ezilmemiştir. Kusursuz ve alacası olmayan bir sığırdır. Onlar da işte şimdi gerçeği bildirdin deyip o sığırı kestiler. Ama neredeyse bunu yapmayacaklardı.

Hani siz bir kişiyi öldürmüştünüz de onun hakkında birbirinizle atışmıştınız. Oysa Allah gizlemekte olduğunuz şeyi ortaya çıkaracaktı.

Biz kestiğiniz sığırın bir parçasıyla o ölüye vurun dedik. İşte Allah böylece ölüleri diriltir ve aklınızı başınıza alasınız diye size delillerini gösterir.

0: وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
1: Sonra bunun ardından kalpleriniz yine katılaştı. Onlar taş gibi, hatta daha da sert oldu. Çünkü öyle taşlar var ki içinden ırmaklar kaynar. Öyleleri de var ki yarılır, içinden sular fışkırır. Ve yine öyle taşlar var ki Allah korkusuyla yukarıdan aşağı yuvarlanır. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.

Artık onların size inanacaklarını ümit eder misiniz? Onlardan bir grup Allah'ın kelamını dinlerdi de düşünüp anladıktan sonra bile bile değiştirirlerdi.

0: رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
1: Onlar iman edenlerle karşılaştıkları zaman biz de inandık derler. Birbirleriyle baş başa kaldıkları zaman da Allah'ın size açıkladıklarını Rabbinizin huzurunda aleyhinize delil getirsinler diye mi onlara söylüyorsunuz? Buna aklınız ermiyor mu derler.

Onlardan bir kısmının okuyup yazması yoktur. Kitabı bilmezler. Bildikleri sadece bir takım uydurmalardır. Onlar ancak zanna dayanırlar.

Kitabı elleriyle yazıp sonra da onu az bir değer karşılığında satmak için "Bu Allah tarafından gelmiştir" diyenlere yazıklar olsun. Ellerinin yazdıklarından dolayı vay onların haline. Kazandıkları günahtan dolayı vay onların haline.

Onlar sayılı birkaç günün dışında bize asla cehennem ateşi dokunmayacaktır derler. Ey Muhammed, onlara de ki, Allah tarafından bir söz mü aldınız ki Allah sözünden asla caymaz? Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz?

0: Hayır, öyle değil. Kim kötülük kazanır da suçu kendisini çepeçevre kuşatırsa, işte onlar cehennemliktir ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
1: وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

0: İman edip salih amel işleyenlere gelince, işte onlar cennetliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır.
1: وَاِذْ

Hani biz İsrailoğullarından Allah'tan başkasına kulluk yapmayın. Anaya, babaya, yakınlara, yetimlere ve yoksullara iyilikte bulunun. İnsanlara güzel söz söyleyin. Namazı kılın, zekatı verin diye kesin söz almıştık. Sonra içinizden çok azınız hariç bu sözünüzden döndünüz ve hala da yüz çevirip dönmektesiniz.

0: ثم أقررتم وأنتم تشهدون.
1: Hani sizden birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız diye kesin söz almıştık. Siz bunu ikrar etmiştiniz ve buna hala şahitlik ediyorsunuz.

0: وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
1: Sonra siz o kimselersiniz ki kendinizden olan kimseleri öldürüyorsunuz. İçinizden bir grubu yurtlarından çıkarıyorsunuz. Onlara karşı günah ve düşmanlıkta birleşiyorsunuz. Onları çıkarmanız yasak olduğu halde eğer size esir olarak gelirlerse fidyelerini verip kurtarıyorsunuz. Siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden bunu yapanın cezası ancak dünya hayatında rezil olmaktır. Onlar kıyamet gününde de en şiddetli azaba itileceklerdir. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.

İşte onlar öyle kimselerdir ki ahireti bırakıp dünya hayatını satın almışlardır. Bu yüzden azapları hafifletilmez ve onlara hiç yardım edilmez.

0: Andolsun ki biz Musa'ya Tevrat'ı verdik ve ardından peş peşe peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Artık size bir peygamber, nefsinizin hoşlanmadığı şeyleri getirdikçe büyüklük taslayıp bir kısmını yalanlıyor, bir kısmını da öldürüyor musunuz?
1: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ
0: Onlar, bizim kalplerimiz örtülüdür dediler. Ama hayır, aksine Allah inkârları yüzünden onları lanetlemiştir. Onlardan çok az kimse iman eder.

0: كفروا به فلعنة الله على الكافرين.
1: Onlara Allah tarafından yanlarında bulunan Tevrat'ı tasdik edici bir kitap geldiği zaman daha önce inkar edenlere karşı yardım isteyip durdukları halde bildikleri kitap kendilerine gelince onu inkar ettiler. Allah'ın laneti inkar edenlerin üzerine olsun.

0: بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Allah'ın kullarından dilediğine bol ihsanından indirmesini çekemeyip Allah'ın indirdiğini inkar etmekle kendilerini ne kötü bir şeye sattılar. Bu yüzden gazap üstüne gazaba uğradılar. Kafirler için aşağılayıcı bir azap vardır.

inanırız derler. Ondan sonra gelen Kur'an'ı inkar ederler. Halbuki o, yanlarında bulunan Tevrat'ı tasdik eden hak bir kitaptır. Onlara, eğer gerçekten inanıyor idiyseniz, neden daha önce peygamberleri öldürüyordunuz diye sor.

0: Andolsun ki Musa size mucizeler getirdi. Sonra siz onun ardından buzağı ilah edindiniz. İşte siz öyle zalimlersiniz.
1: وَإِذْ أَخَذْنَا

Hani sizden kesin söz almış ve Tur Dağı'nı başınızın üzerine kaldırmıştık. Size verdiğimiz şeyi kuvvetle tutun ve dinleyin demiştik. Onlarsa dinledik ve isyan ettik demişlerdi. İnkarları yüzünden buzağının sevgisi kalplerine işlemişti. Ey Muhammed, de ki eğer inanıyorsanız imanınız size ne kötü bir şey emrediyor.

Ey Muhammed, de ki, eğer cennet Allah katında başka insanlara değil de sadece size tahsis edilmişse ve siz de doğru sözlüyseniz ölümü istesenize.

0: önceden işledikleri yüzünden asla istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilir.
1: وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ

Hiç şüphesiz sen onları hayata diğer insanlardan, hatta Allah'a şirk koşanlardan daha düşkün bulursun. Onların her biri 1000 yıl yaşamak ister. Oysa çok yaşaması onu azaptan uzaklaştıramaz. Allah onların yaptıklarını görür.

De ki, kim Cebrail'e düşman olursa Allah'a düşman olur. Çünkü o, Kur'an'ı Allah'ın izniyle kendinden öncekileri tasdik edici, iman edenlere yol gösterici ve müjdeci olarak senin kalbine indirmiştir.

0: Ey Muhammed! Andolsun ki sana apaçık ayetler indirdik. Onları yoldan çıkan fasıklardan başkası inkar etmez.
1: اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Onlar her ne zaman bir ahit üzere anlaşma yapmışlarsa içlerinden bir grup onu bozmadı mı? Zaten onların çoğu inanmaz.

Onlara Allah tarafından yanlarındaki Tevrat'ı tasdik eden bir peygamber gelince, kitap verilenlerden bir grup sanki bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabını arkalarına attılar.

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق

Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanın uydurup söylediklerine uydular. Oysa Süleyman kafir değildi. Fakat insanlara sihri ve Babil'de Harut ve Marut denen iki meleğe indirilen şeyleri öğreten şeytanlar kafir olmuşlardı. Oysa bu iki melek, "Biz sadece bir imtihan vesilesiyiz. Sakın inkar etme." demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmiyorlardı. Fakat insanlar bu meleklerden kişiyle karısının arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Oysa Allah'ın izni olmadıkça onlar bu öğrendikleriyle kimseye zarar veremezlerdi. Onlar kendilerine zarar verecek, fayda sağlamayacak şeyler öğreniyorlardı. Andolsun ki onlar o sihri satın alan kimsenin ahiretten bir nasibi olmadığını çok iyi biliyorlardı. Karşılığında kendilerinin sattıkları şey ne kötü bir şeydir. Keşke bunu bilselerdi.

Onlar iman edip Allah'tan korksalardı, elbette Allah tarafından verilecek sevap onlar için daha hayırlı olurdu. Keşke bilselerdi.

0: اسمعوا وللكافرين عذاب أليم.
1: Ey iman edenler, peygambere "Ra'ina, bizi gözet" demeyin. "Unzurna, bize bak" deyin ve dinleyin. İnkar edenler için acı bir azap vardır.

0: من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
1: Kitap ehlinden olan kafirler ve müşrikler Rabbinizden size bir hayır gelmesini istemezler. Oysa Allah rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük nimet sahibidir.
0: مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ
1: Biz bir ayetin hükmünü kaldırır veya unutturursak ondan daha iyisini veya onun bir benzerini getiririz. Allah'ın her şeye gücü yettiğini bilmez misiniz?
0: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost vardır ne de bir yardımcı.
1: Em turidun en tes'elu rasulakum kema su'ile Musa min qabl.

Yoksa siz de peygamberinize daha önce Musa'ya sorulduğu gibi sorular mı sormak istiyorsunuz? Kim imanı küfürle değiştirirse mutlaka doğru yoldan sapmış olur.

0: الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.
1: Kitap ehlinden çoğu gerçek kendilerine apaçık belli olduktan sonra içlerindeki kıskançlıktan dolayı sizi imanınızdan vazgeçirip yeniden küfre döndürmek isterler. Siz Allah'ın emri gelinceye kadar onları bağışlayın, hoş görün. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter.
0: وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاَاتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ

0: Namazı kılın, zekatı verin. Kendiniz için yapıp önceden gönderdiğiniz her hayrı Allah'ın huzurunda bulacaksınız. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı görür.
1: وَقَالُوا لَنْ يَدَخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا اَوْ نَصَارًا

Onlar, Yahudi veya Hristiyan olanlardan başka hiç kimse cennete girmeyecektir, dediler. Bu onların kuruntusudur. Sen onlara de ki, eğer doğru söylüyorsanız delilinizi getirin.

0: عليهم ولا هم يحزنون.
1: Hayır. Kim iyilik yaparak kendisini Allah'a teslim ederse onun mükafatı Rabbinin yanındadır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

0: لقولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
1: Yahudiler, Hristiyanlar hiçbir esas üzerinde değillerdir dediler. Hristiyanlar da, Yahudiler hiçbir esas üzerinde değildir dediler. Oysa onlar kitabı okuyorlar. Bir şey bilmeyenler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi. Artık kıyamet günü Allah, ihtilaf ettikleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir.

0: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ve o mescitlerin yıkılmasına çalışandan daha zalim kim olabilir? İşte onların bu mescitlere ancak korkarak girmeleri gerekir. Onlar için dünyada bir rezillik ve ahirette de büyük bir azap vardır.
0: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ

0: Doğu da batı da Allah'ındır. Her nereye yönelirseniz Allah'ın rızası oradadır. Şüphesiz Allah'ın rahmeti geniştir. O her şeyi bilmektedir.
1: وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ
0: Onlar Allah çocuk edindi dediler. Haşa, onu tenzih ederiz. Bilakis göklerde ve yerde olanların hepsi onundur. Hepsi de ona boyun eğmektedir.

O göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Herhangi bir şey yaratmak istediği zaman ona sadece ol der. O da hemen oluverir.

0: قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون.
1: Bilmeyenler, Allah bizimle konuşmalı veya bize bir mucize gelmeli değil miydi dediler. Onlardan öncekiler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi. Onların kalpleri birbirine benzemiştir. Biz ayetleri, gerçekleri bilen bir kavme açıkladık.

0: Biz seni gerçekten müjdeleyici ve korkutucu bir peygamber olarak gönderdik. Sen cehennemliklerden sorumlu değilsin.
1: وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى

Yahudiler ve Hristiyanlar dinlerine uymadıkça senden hoşnut olmayacaklardır. De ki, doğru yol ancak Allah'ın gösterdiği yoldur. Eğer sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyarsan, andolsun ki seni Allah'ın azabından koruyacak ne bir dost ve ne de bir yardımcı vardır.

Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu hakkıyla okurlar ve kitaba ancak onlar inanırlar. Onu inkar edenlere gelince işte onlar hüsrana uğrayanlardır.

0: شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
1: Öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse kimsenin adına bir şey ödeyemez. Hiç kimseden fidye kabul edilmez ve hiç kimseye şefaat fayda sağlamaz. Onlara bir taraftan yardım da edilmez.

0: Rabbi İbrahim'i bir zamanlar bir takım kelimelerle denemiş, o da bunları tamamlamıştı. Allah ona, ben seni insanlara önder yapacağım demişti. İbrahim, soyumdan da yap deyince Allah, benim ahdim zalimlere erişmez buyurdu.
1: وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى

Hani biz Kabe'yi insanlar için bir toplanma ve güven yeri kılmış, İbrahim'in makamından bir namazgah edinin demiştik. İbrahim ve İsmail'e, tavaf edenler, ibadetle meşgul olanlar, rükû ve secde edenler için evimi temizleyin diye emretmiştik.

Hani İbrahim, Rabbim burayı güvenli bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları çeşitli ürünlerle rızıklandır demişti. Allah da inkar edeni de bir süre geçindirir, sonra onu cehennem azabına uğramak zorunda bırakırım. Orası ne kötü bir yerdir buyurmuştu.

İbrahim İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltiyordu. Ey Rabbimiz, yaptığımızı kabul et. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen ve işiten sensin.

0: علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
1: Ey Rabbimiz, bizi sana teslim olan kimseler yap. Neslimizden de sana teslim olan bir ümmet meydana getir. Bize ibadet şekillerimizi göster, tövbemizi kabul et. Çünkü tövbeleri kabul eden ve merhametli olan ancak sensin.
0: Rabbena ve ba'ath fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzekkihim. İnneke entel azizul hakim.
1: Rabbimiz, içlerinden onlara senin ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek ve onları kötülüklerden temizleyecek bir peygamber gönder. Şüphesiz güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan ancak sensin.
0: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
1: İbrahim'in dininden ancak kendisini aşağılık yapan beyinsizler yüz çevirir. Andolsun ki biz onu dünyada peygamber seçtik. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir.

İbrahim bunu oğullarına vasiyet etti. Yakup da, oğullarım, Allah sizin için bu dini seçti. Öyleyse siz de ancak Müslüman olarak ölün dedi.

0: Yoksa Yakub'a ölüm geldiği sırada siz de hazır mıydınız? O oğullarına benden sonra kime kulluk edeceksiniz diye sormuştu. Onlar da senin ilahına, senin ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz. Biz ona teslim olanlarız demişlerdi.
1: Tilke ummetun kad halet. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Onlar geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da size aittir. Size onların yaptıklarından bir şey sorulmaz.
1: وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اَوْ نَصَارًا

Kitap ehli olanlar, Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. Ey Muhammed, sen de ki, hayır, biz doğruya yönelen İbrahim'in dinine uyarız. O Allah'a ortak koşanlardan değildi.

0: منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
1: Siz onlara deyin ki Allah'a, bize gönderilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına gönderilene, Musa'ya ve İsa'ya verilene, Rableri tarafından peygamberlere verilene inandık. Onların arasında hiçbir ayrım yapmayız. Biz Allah'a teslim olanlarız.

0: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yolu bulmuş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse mutlaka bir anlaşmazlık içine düşerler. Onlara karşı Allah sana yetecektir. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.
0: Sibgatallahi ve men ehsenu minallahi sibgaten ve nahnu lehu abidun.
1: Allah'ın boyasıyla boyanın. Boyası Allah'ın boyasından daha güzel olan kim vardır? Biz ancak ona kulluk ederiz.

0: ولكم أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون.
1: Sen de ki, Allah bizim ve sizin Rabbiniz olduğu halde onun hakkında bizimle tartışmaya mı giriyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz ona gönülden bağlananlarız.
0: أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

0: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
1: Yoksa İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarının Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine bildirilen bir gerçeği gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.
0: Tilka ummetun kad halet.

0: Onlar geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da size aittir. Size onların yaptıklarından bir şey sorulmaz.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

الحاكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله

الكريم يا الله، يا رقيب يا الله، يا مجيب يا الله،

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر

آمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا

0: Güzel FM.
1: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl, üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla. Bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin, rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır, imanımı derinleştir, derecelerimi yücelt, namazımı kabul buyur, hatalarımı bağışla, senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, İşlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: yayın akışımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam ediyoruz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul gashiyah. Vucuhun yawma idin khashi'ah.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
13: يا رحمن.
14: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2. Şimdi dua zamanı.
13: Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
15: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahiyha min mevtetiha. Allahümme aslih hükkâmeha ve ulâtaha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihim el havf mink ve enza' min kulubihim el havf min el kuffar. Allahümme akdif fi kulubihim el iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel FM.
4: Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Şuara 75-91. Hazreti İbrahim'in duası. İbrahim dedi ki:
2: İyi ama ister sizin, ister önceki atalarınızın olsun, neye taptığınızı biraz olsun düşündünüz mü? İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur. O ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren, içirendir. Hastalandığım zaman bana o şifa verir. O ki benim canımı alacak, sonra diriltecektir. Ve hesap günü hatamı bağışlayacağını umduğum da odur. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler zümresine kat. Sonra gelecekler içinde beni doğrulukla anılanlardan eyle ve beni nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla, çünkü o yanlış gidenlerdendir. İnsanların diriltilecekleri gün beni mahcup etme. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Ancak Allah'a temiz bir kalple gelenler o günde kurtuluşa erer.
1: O gün cennet korunanlara yaklaştırılmıştır. Azgınlar içinde cehennem ortaya çıkarılır.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
8: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
9: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
10: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
4: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
4: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Tahrim 8. Cennetliklerin duası. Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını aydınlatır ve ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin derler.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
2: Özel efem.
3: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı, onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber, o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Bu dünyada Allah'ın size verdiği ruh ve bedenle yaşıyorsunuz. Her gün Allah'ın yarattığı rızıkları yiyor, Allah'ın yarattığı gözle görüyor, Allah'ın verdiği kulakla işitiyorsunuz. Peki tüm bu nimetlere karşı Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Gelin Allah'a daha çok şükredin. O kendine şükredenlere nimetlerini artırandır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
6: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Başiskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
14: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
1: Reklam.

0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeri programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

İslam'ın gelişiyle birlikte kadının sadece kimliği tanınmakla kalmadı. Miras hakları da garanti altına alındı. Yukarıda da belirttiğimiz gibi tarihte İngiltere'de olduğu gibi kocaların alıp satabileceği bir nesne olmaktan kurtuldu. Eski Hint'te de olduğu gibi evlenme, miras gibi haklarından mahrum değillerdi. Artık kadının da erkek üzerinde hakkı vardı. Bu öyle bir haktı ki kadın aile içerisinde başını dimdik tutabiliyordu. Çünkü aile ve toplum düzeninde kadın beklenen yerini almıştı. Kadın hukuku konusunda İslam'ın görüşünü üç açıdan izah eden Mevdudi, Hicab adlı eserinde şöyle demektedir. Birincisi, aile işlerini düzenlemek bahanesiyle erkeğin kadına zulmetmesine, ondan kanunsuz olarak faydalanmasına izin verilemez. İslam nizamında kadın kocasına bağlıdır. Fakat bu bağlılık tabii ve metbu, yani kendine uyulan şeklinde efendi ve köle gibi değildir. Aslında kadını bu duruma getirici pratik çalışmalara da izin verilmemiştir. İkincisi, İslami hayat nizamında kadın her türlü sosyal ve medeni haklardan faydalanır. Hem kendisinin hem de medeniyetin ilerlemesi için çalışır. Medeni hayatta kendisine düşen görevi hakkıyla yapması gerekir. Üçüncüsü, gerçi kadının ilerleme ve medeniyet hizmet yolunda en yüksek dereceye çıkması mümkündür. Fakat kendisini erkek yerine koyması, erkeğe verilmiş bulunan haklara ortak olmaya yeltenmesi doğru değildir. O, kadınlığını korumalıdır. Zira erkeğin yerine geçmesi, fıtrat ve yaratılış itibarıyla erkeğin yapması gereken işleri görmeye kalkması, hem kendisine ait özel çalışmaları aksatır, hem de erkek işinde başarı kazanamaz.

Mevdudi'nin İslam'da kadın hakları konusundaki görüşlerine kaynaklık eden bu konudaki birkaç ayeti kerimeyi aktaralım. Bakara suresinde erkeklerin kadınlar üzerinde bulunan hakları gibi kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır buyurulmuş. Nisa suresinde ana babanın ve akrabanın geriye bıraktıklarından erkeklere pay vardır. Ana babanın ve akrabanın geriye bıraktıklarından kadınlara da pay vardır. Gerek azından gerek çoğundan hem erkeğe hem de kadına bir hisse ayrılmıştır buyurulmuştur. Ayrıca yine Nisa suresi 11, 12, 19, 33, 127, 176. ayetleri de kadının miras konusundaki haklarından bahsetmektedir. Yine kadınların mihir hakları konusunda Bakara suresi 229 ve 237, Nisa suresi 4, 20, 21, 24 ve 25. ayetleri bahsetmektedir. İslam'ın gelişiyle kadınların haklarına kavuştuğu, insan gibi yaşama özgürlüklerini elde ettiklerini yalnızca Kur'an-ı Kerim, hadisler veya İslam düşünürleri söylemiyorlar. Yukarıda da belirttiğimiz gibi birçok dürüst gayrimüslim bu konudaki İslam'ın evrensel mesajını anlamışlardır. Bu konuda Wildurant şöyle söylemektedir ve Muhammed Arapların kız çocuklarını öldürmelerine son verdi. Hukuk davalarıyla mali konularda kadını erkeklerle eşit hale getirdi. Kadın her meşru mesleğe girebilir, kazancını kendine alıkoyabilir, mal ve mülke varis olabilir ve servetini istediği gibi tasarruf edebilirdi. Muhammed, kadınların miras şeklinde babadan oğula intikalini temin eden Arap örf ve adetini de ortadan kaldırdı demektedir. Kadın erkek eşitliği hakkında Jacques Rissler'de hukuk davalarında kadın erkeğe tamamıyla eşit bir dereceye yükseltilmiştir İslam'da. O tarihten itibaren kadın da artık veraset, vasiyet ve meşru bir mesleğe intisap hususunda hürriyet haklarına sahip olmuştur diyor. İslam hukukunda kadın haklarının bugünkü modern hukuk sistemlerine göre daha insani olduğuna dair Joseph Kahn'le René Grosset'in başkanlığında toplanan bir ilim heyeti şu kanaati ortaya koymuştur. Mevcut ahkamıyla İslam şeriatı, eski Roma hukukuyla yeni medeni kanunlarımızın ekserisinden daha insanidir. Çünkü bizim kanunlarımızda kadınla beraber ihtiyarlık çağına gelmiş babalarla analar ekseriyetle ihmal edilmişlerdir. Modern toplumlarda ise kadının özgürlüğünü elde etmesinin şartı olarak hürriyetinin öne sürüldüğünü görüyoruz. Oysa kadın da erkek de tam olarak hür olamazlar. Bu sosyolojik açıdan mümkün değildir. İnsanın kendisine karşı olduğu gibi topluma karşı da sorumlulukları vardır. İnsanın yaşadığı toplumda hem hukuk açısından hem de ahlaki açıdan sorumlulukları mevcuttur. Bu açıdan bakıldığında kadın özgürlüğünü gerekçe göstererek istediği davranışlar içerisine giremez. Bu erkek için de geçerlidir. Konumuz kadın olduğu için doğal olarak kadını ilgilendiren olaylar üzerinde durmaktayız. Çeşitli ailevi, toplumsal sorunlar yüzünden yalnızlaşan kadınların durumlarını gazetelerden, televizyonlardan veya çevremizden görmekteyiz. Bu durumda olan kadınların hiçbirinin mutlu olduğu söylenemez. Bir aileden, bir çocuk sevgisinden mahrum bu insanlar bir yanlış tercihin kurbanı olmuşlardır. Kadınları içinde bulundukları bu sefil durumdan kurtarıp sıcak bir iklime taşıyacak olan tek güç İslam'dır. Çünkü İslam kadın için son derece medeni ve insan onurunu yücelten düzenlemeler getirmiştir.

İslam'da örtü konusuna değinecek olursak, kadın ve erkeğin avret yerlerini örten, çıplaklıktan ötürü doğabilecek şehevi hisleri önlemek için vücudun belirli yerlerini kapatan elbisedir örtü. Hicap ve tesettür kelimeleri Türkçe'de kullandığımız örtünmek anlamına gelmektedir. Kısaca örtünme, kadın ve erkek arasında bir sınıra işaret etmektedir. Örtünmenin farz oluşu Kur'an ve sünnet tarafından belirtilmiştir. Her Müslüman bu emri kabul etmek ve uygulamak zorundadır. Örtünmekten maksat, avret yerlerini görünmeyecek şekilde kapatmaktır. Dolayısıyla teni gösteren şeffaf bir elbise örtü sayılmaz. Böylesi uzvu daha cazip gösterir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cennet kokusunu asla alamayacak kadınlardan bahsederken giyinmiş fakat çıplak kadınlar buyurmaları da bunu belirtmektedir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Nur suresinde şöyle buyurmaktadır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini harama çevirmekten kaçınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Süslerini açığa vurmasınlar. Ancak kendiliğinden görünen hariç. Başörtülerini yakalarının üstünü kapatacak şekilde koysunlar. Süslerini kendi kocalarından ya da babalarından ya da kocalarının babalarından ya da oğullarından ya da kocalarının oğullarından ya da kendi kardeşlerinden ya da kardeşlerinin oğullarından ya da kendi kadınlarından ya da sağ ellerinin altında bulunanlardan ya da erkeklerden yana ihtiyacı olmayan arzusuz veya iktidarsız hizmetçilerden ya da kadınların henüz mahrem yerlerini tanımayan çocuklardan başkasına göstermesinler. Gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Hep birlikte Allah'a tevbe edin ey müminler. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Ayrıca Ahzab suresinde ey peygamber, eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına dış elbiselerinden, cilbaplarından üstlerine giymelerini söyle. Onların özgür ve iffetli tanınması ve eziyet görmemeleri için en uygun olan budur. Allah çok bağışlayandır, çok esirgiyendir buyurulmaktadır. Örtünme ile ilgili hadislerden de iki tanesini paylaşalım. Kainatın Efendisi Ebu Bekir'in kızı olan Esma üzerinde ince elbiseler olduğu halde Resulullah'ın yanına geldi. Resulullah hemen yüzünü ondan başka bir yana çevirdi. Ya Esma, bir kadın hayız görecek çağa ulaştığında şundan ve şundan başka bir yerinin görülmesi iyi olmaz buyurarak yüzüne ve iki eline işaret etti buyurmuş. Ayrıca cehennem ehlinden iki sınıf vardır. Ben şu sırada onları sizin aranızda göremiyorum. İleride görülecektir. Birincisi, yanlarında sığır kuyrukları gibi kamçılar bulunan bir topluluk ki onlar idarecidirler ki ellerinde kamçılarla halkı döverler. Bir diğeri de giyinmiş çıplak, vücudunu oynatan, salınarak yürüyen, başları salınan deve hörgücü gibi kadınlardır. Bunlar cennete giremezler. Onun kokusunu da alamazlar. Halbuki onun kokusu mesafelerin ötesinden alınır ifadesini kullanmışlardır. İslam tarihinde Müslüman kadının örtüsü yüzünden savaş çıkmıştır. Tarihçiler bu olayı şöyle anlatmaktadırlar. Bir Müslüman Arap kadını bazı şeyler satmak üzere Kaynuka oğulları pazarına gidip satacağını sattıktan sonra bir kuyumcuya uğrar. Orada bulunan Yahudiler kadının yüzünü açmak istedilerse de kadın buna direnir. Kuyumcu
kadıncağızın elbisesinin arka eteğini sırtına iliştirir. Kadın ayağa kalkınca edep yeri görünür. Yahudiler gülmeye başlarlar. Kadın feryat eder. O sırada oralarda bulunan Müslümanlardan biri Yahudi kuyumcunun üzerine atılıp onu öldürür. Yahudiler de toplanıp o Müslümanı öldürürler. Öldürülen Müslümanın ailesi de Yahudilere karşı Müslümanlardan yardım ister. Müslümanlar Yahudilere karşı öfkelenirler. Bu yüzden Kaynuka oğulları Yahudileriyle Müslümanlar arasında husumet başlar. Daha sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Yahudileri bu olay dolayısıyla Medine'den dışarı çıkarır. Örtü yüzünden Müslüman kadının başına gelen sadece bu olay değildir. İstiklal Savaşı'nda Müslüman kadının örtüsüne bir Fransız askeri tarafından el uzatılmıştır. Kahramanmaraşlı Sütçü İmam bu olaya sessiz kalmamış, tabancasını çekerek Müslüman kadının namusuna uzanan eli kırmıştır. Günümüzde de çeşitli toplumlarda sırf örtülerinden dolayı okuma özgürlükleri ellerinden alınan Müslüman kızlar vardır. Okuma özgürlükleri ellerinden alınan kızların bir kısmı da halkı Müslüman olan ülkelerde yaşamaktadırlar. Sırf Allah'ın emri olduğu için örtünen bu kızların okuma özgürlükleri niçin ellerinden alınmaktadır? Örtünerek okullarına devam etmelerinin sakıncaları nelerdir? Başörtüsü bilimsel ve akademik çalışmalara engel midir? Yasakçıların bu sorulara inandırıcı cevaplar verdikleri görülmemiştir. Anlaşılıyor ki sırf ideolojik ve siyasi sebeplerle yasakçılığa başvurmaktadırlar. İslam'da örtü birinci derecede Allah'ın emri olduğu için Müslüman kadınlar tarafından uygulanır. Müslüman kadınlar haramdan korunmak, iffetlerini muhafaza edebilmek için bu emre itaat ederler. Gayesi Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak olan ve bu amaçla Allah'ın bütün emirlerini olduğu gibi örtünme emrini de yerine getiren bir Müslüman hanım hem bu dünyada çeşitli kötülüklerden korunarak yaşamak hem de ahirette kazançlı kimselerden olmak istemektedir. Örtünmenin yalnızca uhrevi faydası yoktur şüphesiz. Günümüz toplumlarında cinsellik en büyük tehlikelerden birisidir. Cinselliğin kontrol altında tutulabilmesinin en önemli güvencesi dini ve ahlaki terbiyedir. Örtü de dini bir emir olduğuna göre bir kadının korunmasının en etkili yolu örtünmedir demek mümkündür. Burada bir önemli konuyu açıklığa kavuşturmakta yarar vardır. Bir düşünürün de dediği gibi, İslam'ın kararlaştırdığı örtünme, kadını eve hapsetmek, dışarı çıkmasını önlemek anlamında değildir. İslam'da kadının örtünmesi, erkeklerle karşılaşmada kadının bedenini örtmesi ve gösterişten kendini teşhir etmekten kaçınması anlamındadır. Açıklığı özgürlük olarak ele alıp İslam'ın örtü emrini özgürlüğü kısıtlayıcı bir uygulama şeklinde yorumlamak gerçeği çarpıtmaktır. Kadın vücudunu kullanarak karşı cinsi tahrik edebilir. Bu noktada kadının erkeğe karşı bir tesiri söz konusudur. Dolayısıyla çıplaklık bir tahrik sebebidir. Bu tahriki önleyecek olan örtüdür. Erkeğin bakışlarını cinsel tahriklere çekmemek için örtünün tartışmasız faydası vardır. Netice itibariyle vücudunu teşhir ederek erkeklerin cinsel arzularını kamçılayan kadın da gözlerine harama bakmaktan sakındırmayan erkek de aynı derecede günaha girmiş sayılır.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
4: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofis İçinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
7: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
9: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
10: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28. Darıca.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com. 0537 362 1515.
2: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız.
13: Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 8. 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
16: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Darüsselam programıyla Ramazan Kayan sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dostlar, saygıdeğer dinleyiciler, İnşallah yeni bir programla birlikteyiz. Rabbim bu birlikteliğimizi hayırlara vesile kılsın. Rabbim doğruları gündemleştirmeyi, doğruların arkasında durmayı, doğruları hayata taşımayı bizlere nasip eylesin, kolaylaştırsın. Değerli kardeşler, bugün özellikle unutulan kavramlarımızdan birini, İslam'ın en yüce ve en güzel kavramlarından birini ele almaya çalışacağım. Belki de unuttuğumuz ya da bize unutturulan bu kavramın bugünün dünyasında ne kadar önem arz ettiğini birazdan açıklamaya durduğumda inşallah fark edeceksiniz. Günümüzde kimi İslami kavramlar var ki modern algıya kalırsa bu kavramları anlamak mümkün değildir. Çünkü modernizme göre bu kavramların rasyonel izahı yoktur. Mantıksal olarak da bir yere oturtmak mümkün değildir. Bilimsel verilerle tarif etmeye kalkışsanız yine garip karşılanacaktır. Belki de akıl dışılıkla suçlamak gerekecektir. İşte seküler mantalite, seküler algıyla anlaşılması oldukça zor olan bir kavramımız. Bugün işte bunu ele almaya çalışacağım. İsar. Evet, biz müminler için İsar kavramı nedir? Ne anlam içeriyor? Hele hele bugünün dünyasında bunu nasıl anlamamız lazım? Bugüne taşımaya kalkıştığımızda neler yapmamız gerekiyor? Bu güzel kavramımızı insanlık değerimize değer katmak, insani boyutta yıpranmışlığımızı, aşınmışlığımızı, çürümüşlüğümüzü telafi etmek için özellikle bu kavrama çok ciddi anlamda ihtiyaç vardır. İsar. Biraz şöyle bir giriş sadedinde bir ön bilgi vermek istiyorum. İmanın zirve noktası nedir diye bir soru bize sorulacak olsa herhalde imanın doruk noktasını şöyle tanımlarız. Yakini bir iman. Yani imanın zirvesi ikandır. Neydi ikan? Yakin. İman ettiğimiz hususları gözümüzle görüyormuşçasına, elimizle temas ediyormuşçasına bizzati bu şekilde bir iman seviyesinde olabilmek. Böylesi bir kabulü, böylesi bir tasdiki gerçekleştirebilmektir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de ahiretten bahsederken şunu görüyoruz. Ve bil ahiretihum yuqinun. Onlar ahirete yakini bir seviyede iman ederler. Kesinlikle iman ederler. Hiçbir kuşkuya, hiçbir tereddüde, hiçbir istifhama mahal bırakmayacak bir düzeyde iman ederler. Yani ahirete iman öyle bir iman ki o iman ahirete öylesine önemsiyor ki kişi bizzat dünyada yaşıyormuşçasına, görüyormuşçasına bir kabulle olayı kabullenmektir. Yine kulluğun zirvesi nedir diye bir soru soracak olsak kulluğun zirvesi de ittikadır, takvadır. Şayet kulluğumuzu takva seviyesinde sürdürebilirsek Allah Azze ve Celle'nin işaret ettiği güzel bir kulluğu, makbul ve meşru bir kulluğu yakalamış oluruz. Peki ibadetlerimizde zirve nedir diye bir soru yöneltecek olursak ibadetlerde zirvenin karşılığı da ihlastır. Amellerimizi anlamlı hale getiren, indi ilahide müstecap ve makbul bir seviye kazandıran da ihlasımızdır. Ki bu tevhid içinde hayatın tamamı içinde geçerli olan bir kuraldır. Samimiyetimiz, ciddiyetimiz, sadakatimiz nispetinde kulluğumuz da kalite kazanacak. Yani kullukta en temel kriter, en önemli belirleyici boyut ihlas olduğunu göreceğiz. Peki kardeşliğimizde zirveyi nasıl yakalayacağız? Kardeşliğin hakkını verebilmek, zirve bir kardeşlik modelini sunabilmek için de İsa'ya ihtiyacımız var. Evet, şekli sathi bir kardeşlikten öte, kalıcı, kavi bir kardeşlik için olmazsa olmazımız İsa karşımıza çıkıyor. Şimdi şu konu üzerinde durabiliriz. Peki nedir bu İsa meselesi? Belki de çok da kullanmadığımız, hatta Müslümanların bile literatüründe fazlaca kullanmadıkları, ilgilenmedikleri bu İsa'yı öğrenmemiz gerekiyor. İsa üzerinde durmamız gerekiyor. Aslında İsa, ihsan, infak, iyilik bunlar birbirine yakın kavramlardır. İsa'yla ihsan arasında küçük bir nüans farkını önce ifade edeyim. Kendi yararına yaşayışını sürdürürken başkalarının faydası için uğraşmak, buna ihsan diyoruz. Yani bir Müslüman kendi halinde, kendi hayatında, kendi yararında bir yaşam sürüyor ve aynı zamanda başkasının da faydası için bir şeyler yapıyor. Biz buna ihsan diyoruz. Peki ihsar nedir? İhsar ihsandan daha ileri bir mertebedir. Peki bunu nasıl toparlayacağız? Başkasını kendine tercih etmektir. Ötekisi için yaşama erdemini kuşanmaktır. Kendini yoksul ve yoksun bırakmak pahasına başkasının ihtiyacını gidermektir. Kardeşini kendi nefsine tercih etmektir. Bireysel yarar ve çıkar hesapları yapmak yerine toplumsal zaruretleri öncelemektir, buna yoğunlaşmaktır. Biz bu temel kavramın anlaşılması için şuna da biraz değinelim. Cömertle ihsarlık arasındaki, cömertlikle ihsarlık arasındaki farka da değinelim. Cömert denilince bizim zihin dünyamızda, kültürümüzde şuna çağrışım yapar. Kendine lazım olmayanı başkasına vermektir. Buna cömertlik diyoruz. İhsar ise kendine lazım olanı verebilmektir. Kendi ihtiyacı olduğu halde verebilmektir. Başkasını kendisine tercih edebilmek, bu diğer gamlık seviyesini yakalayabilmektir. Haliyle ahlak çadırının temel direği tek kelime ile ihsardır. İhsar aynı zamanda ahlakın da doruk noktası olarak önümüze çıkıyor. Bu bağlamda ihsarı biraz daha açmamız gerekirse şunları ifade edebiliriz. Eğer bir insan ihsar aşamasına geldiyse o aşama insan başkasını kendine üstün tutar ve bu konuda kendini feda da eder. Canını, menfaatini, şöhretini, kariyerini, mutluluğunu, huzurunu, malını, gelirini bu uğurda gözden çıkarır. Bunu göze alır. Kendini geri çekmek, kardeşini öne çıkarmaktır. Kardeşinin başarısı için kaybetmeyi göze almaktır. Yaşama zevki yerine yaşatma hazzı ile hayata ulvi bir boyut

demektir. Ümmetin geleceğini kendi bireysel geleceğinizin önüne geçirmiş demeksiniz. Toplumun ihtiyaçlarını kendi ihtiyacınızın önünde tutmuş oluyorsunuz. Aslında ihsar öylesine ulvi bir erdemdir ki yeni kuşakların kurtuluşu için kendi tutsaklığını bile göze alabilmektir. Şayet benim hayatımdan vazgeçmem toplumun dirilişine vesile olacaksa canım bu yola kurban olsun diyebilmektir. Hani tıpkı Yasin suresinde kendisini linç eden Ashab-ı Karye kıssasında geçen, kendisini linç eden kavmine karşı şehrin en uzak ucundan gelen delikanlının şehit edildikten sonra bile قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي بِمَا غَفَرَ لِرَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ Keşke kavmim bilseydi Rabbimin bana ikramda bulunduğunu ve beni mağfiret ettiğini onlar bilselerdi. Yani öylesine bir toplumsal duyarlılık ki cennete giderken bile toplumsal sorunun ızdırabıyla keşke bilselerdi. Adeta şu mesajı veriyor. Sadece benim cennete gitmem mesele değil. Kendisiyle imtihan olunduğum bu toplumun hidayeti için daha fazla ne yapabilirdim kaygısıyla, bilinciyle hareket etmektir. Nesillerin ateşten kurtulabilmesi için ateşten gömlekler giymeye razı olmaktır. Bundan anlıyoruz ki ihsar sadece kendi cennetini düşünenlerin işi değildir. Cehenneme yürüyen her bir muhatabın acısını yüreğinin ta derinliklerinde hissetmektir. O ki insanlık için çıkarılmış hayırlı bir ümmetiz. İnsanlığa olan borcumuzu ancak ihsar ile ödeyebiliriz. Kuntum hayre ümmetin uhricet linnas. Sizler insanlık için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. O zaman insanlık için nasıl bir adanmışlığı, nasıl bir odaklanmayı sürdüreceğiz? Bunun üzerinde durmamız lazım. Buna yoğunlaşmamız lazım. İnsanlığın hidayeti, salahı, felahı, özgürlüğü, güvenliği, barışı için gerekiyorsa kelepçeyi, çileyi, sürgünü, zindanı, hatta organı bile göze almaktır. Ashab-ı Uhdud olayındaki delikanlıyı düşünelim yani. Zalim despot kralın kendini yok etmeye yönelik tüm girişimleri karşısında kral aciz kalınca şunu diyebiliyor. Eğer benim bedenimi yok etmek istiyorsan bunun yolu şudur. Beni bir dar ağacına bağlayacaksın. Ahali toplanacak. Bana oku. Okçu attığı zaman Bismillahi Rabbil Gulam diyecek ve ahali de bunu işitecek. O zaman beni öldürebilirsin. Nitekim denilen gibi oluyor. Atılan ok. Okçu attığı zaman Bismillahi Rabbil Gulam, delikanlının Rabbinin ismiyle diyerek, o ismi zikrederek atıyor. Ahali bunu duyuyor. Delikanlı atılan okla şehit oluyor. Delikanlının ancak bu şekilde şehit olduğuna tanıklık eden ahali bu defa amenne bi rabbil gulam, delikanlının Rabbine iman ettik diyerek kitleler halinde imana dönüyorlar. İslam'a giriyorlar. Akabinde ateş dolu hendekler ve hendeklerde başlayan işkenceler ama imanlarından dönmeyen kitleler. Ancak bu kitlelerin hidayeti ne zaman başladı? Delikanlı kendinden vazgeçince, kendini, hayatını feda edince o adanmışlığın sonucu olarak toplumsal diriliş gerçekleşiyor. İşte bizler İhsar kıvamında bir sorumluluk kuşandığımız vakit ihtiyaçlarımız konuşmayacak. Çıkarımız konuşmayacak. Bencilliğimiz konuşmayacak. O zaman insanlığımız devreye girecektir. Sana ihtiyacım var diyenlerin çığlığı kalbimizde çınlayacak. Sızlayan tüm mazlum ve mahrumların acısı kalplerimizde o zaman mâkes bulacak. Evet.

0: İsar nedir? Yüce bir insanlık ihtimamının ismidir İsar. Arzuların egemenliğinden azat olup ulvi amaçlara odaklanmaktır. İnsanlığın, ihvanlığın, ihsanın, infakın, iyiliğin zirvesi nedir diye soracak olursanız derim ki olsa olsa İsar'dır. Peki bu kadar önemli, bu kadar ciddiyet arz eden bu konuda biz bugün Müslümanları ne durumdayız? İsar'dan nasibimiz nedir? İsar hassasiyetiniz nedir? Bunu kendimize soracağız. Günümüz insanı ise maalesef bu konuda hasarlı. Niçin hasarlı? Çünkü İsarsız. İsarsızlık beraberinde insafsızlığı, ihsansızlığı, infaksızlığı getiriyor. Evet, inhisar, ihtikar, ihtiras ve hırslar İslam'ın en temel, en yüce kavramlarından olan kardeşliğin mayası olan İsar'ı vuruyor. İsrafçı ve istifçi yaşamlar ve bu müsrif ya da bencil toplumlar İsar'ı nasıl anlayacak? İsar'dan nasıl nasiplenecek? Bunu ifade etmek, bunu izah etmek gerçekten bugün çok zor. Bencil, birici, dünyacı, akılcı akımların etkisinde insanlık kalitesi ve kalibresi küçülen insanlar, bu insanları İsar'a nasıl ikna edeceksiniz? Bu meseleyi nasıl izah edebileceksiniz? Çünkü popüler kültürle, seküler algıyla, pozitivist bakış açılarıyla zihin, allak bullak, ruh dünyası, kalp dünyası adeta felç edilmiş dünya. Ben merkezci bir bireycilik gittikçe teşvik görüyor. Egoizmin, narsizmin, kapitalizmin, pragmatizmin, opürtünizmin kol gezdiği bir zamanda İsa'nın zerresini bulmak ne kadar zor değil mi? Çok zor. Yani şunu söyleyelim ki İsar uyanıkların, kurnazların, iş bitiricilerin, çok akıllıların, çok bilmişlerin işi değildir. Evet, alabildiğine çok bilmişler bu gibi şeylerden uzaktırlar. İşte bu noktada insanlık seviyesi niçin gittikçe düşüyor? İnsanlık neden iflas ediyor? İsarsız kalan insanlar iflasla yüz yüze kalıyorlar. Ben varım, ötesi hiç diyenlerin semtine İsar hiç uğrar mı dersiniz? Ve şunu da bilelim ki hümanizma bu sınırın semtine bile uğramamıştır. Hayata hep kar ve zarar zaviyesinden bakanlar için İsar açıklanabilir bir durum değildir. Algılanabilir, anlaşılabilir bir durum değildir. Çünkü tek dertleri dünyalık getiriler, hesaplar, rakımlar, puanlar, karneler, grafikler, göstergeler, borsalar, bunlarla zihni dolu olan, insanlık değerleri gittikçe tükenmiş olanların İsar gibi temel bir kavrama zihin dünyalarında yer açmalarını nasıl bekleyeceğiz? Günümüzün homo economicus, homo politicus insanı, yani ekonomik insanı, politik insanı, siz de takdir edersiniz ki bu perspektife, bu algıya, bu seviyeye, bu inceliğe oldukça uzak düşüyor. Bu öz eleştiriyi yaparken ya da geneldeki sekülerleşen, dünyevileşen insanların içine düştüğü bu açmaza dikkat çekerken biraz da kendi iç dünyamıza yönelmemiz lazım. Biz müminlerin bu konudaki durduğu yer neresidir? Algı dünyamız, tahlil dünyamız olayı nasıl ele alıyor, nasıl yaklaşıyor? Bunlar üzerinde de bir nebze durmamız lazım. Şimdi kendimize soralım. Biz müminler hayata hangi pencereden bakıyoruz? Bu pencereden mi bakıyoruz? Yani İsar penceresinden, kardeşlik penceresinden, evrensel İslam kardeşliğinin hayatiyeti noktasından mı bakıyoruz? Yoksa bulunduğumuz yerde dar, sığ, çiğ bir bakış açısıyla mı olayı değerlendiriyoruz? Dünyadaki tüm olup bitenleri bir de İsar üzerinden okumaya kalkışsak acaba nasıl olur? Evet, dünyadaki açlık, kuraklık, salgın hastalık, işsizlik, kıtlık, çocuk ölümleri, kaynakların dağılımındaki adaletsizlik, tüm bu sorunları bir de bu bakış açısıyla okumaya kalkışsak acaba nasıl bir durumla karşılaşacağız? Evet, önemli olan bu seviyede, yani İsar seviyesinde, İsar kıvamında Suriye'yi görebilmek, Suriye gerçeğini biz de bir de Kur'an-ı Kerim'de geçen bu kavramın sunduğu bir bakış açısıyla ele almak, Arakan'ı bununla İsar ile iliklerine kadar hissetmek, bu hassasiyetle Filistin'e dokunmak, Patani'yi hatırlamak çok farklı olacaktır. Bunu yapabildiğimiz zaman göreceğiz ki dünya hazları, zevkleri, renkleri, şehvetleri başımızı döndürmeyecek. İçimize kapanmayacağız. İnsanlığın derdiyle yollara düşeceğiz. İnsanlığın elinden tutmak için, ateşe sürüklenen kitlenin önüne geçmek için, onları kucaklayıp hakka taşımak için müthiş bir enerji, ciddi bir bilinç bizim de tebarruz edecektir. İnsanlığın kemali İsar'dır. Eğer İsar yoksa insan noksandır, nakıstır. Şayet İsar'ımız yoksa okçular tepesinde dökülürüz. Hani Uhud Savaşı'nda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem okçular tepesine diktiği 50 kadar okçuyu sıkı sıkıya tembihledi. Savaş anında sonuç ne olursa olsun benden ikinci bir emir size gelmedikçe kimse asla bu tepeyi terk etmeyecek demişti. Yırtıcı kuşların bizi parçaladığını görseniz bile yine yerinizi terk etmeyeceksiniz. Yani sonuç zafer de olsa, hezimet de olsa siz yerinizden ayrılmayacaksınız. Ancak savaşın ilk aşamasında ganimetler sahadaki Müslümanlar tarafından toplanmaya başlayınca, düşman kaçışınca bakıyoruz ki ganimet sevdası okçular tepesindeki nöbetteki o Müslümanların zihnini, kalbini etkiledi. 50 kişiden 40 kişi terk etti. Okçular tepesinden ayrıldılar. Savaşın seyri değişti. Müminler acı bir yara aldılar. Evet, altını çizerek İsar diyorum. İstiksar demiyorum. Çünkü istiksar daha fazlasını elde edeceği beklentisiyle vermektir. Yani istiksarda da bir verme olayı var ama daha fazlası ileride bana gelir, geri dönütü olur beklentisiyle. Bunun Türkçedeki karşılığı, tarifi şöyledir de diyebiliriz. Kaz gelecek yerden tavuğu esirgememektir. Peki İsar nedir? İsar istiksardan farklıdır. İsar beklentisiz vermektir. Hem de öylesine vermek ki kendisi muhtaç iken, kendisinin ihtiyacı var iken verebilmektir. Şimdi anlattığımız bu olayın daha da somutlaşması için, anlaşılabilmesi için Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet-i kerimeye bakmamız lazım. Şu ayet-i kerime İsar konusunu çarpıcı bir şekilde, net bir şekilde gözlerimizin önüne seriyor. وَالَّذ۪ينَ تَبَعُوا الدَّارَ وَالْاِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Kendilerinden önce o yurdu, Medine'yi hazırlayıp imanı gönüllerine yerleştirenler ise hicret edenleri severler ve onlara verilen şeylerden dolayı içlerinde bir ihtiyaç arzusu duymazlar. Hicret edenleri severler ve onlara verilen şeylerden dolayı içlerinde bir ihtiyaç duymazlar. Kendilerinde bir ihtiyaç olsa bile kardeşlerini, öz nefislerini tercih ederler. Kim nefsinin cimri ve bencil tutkularından korunmuşsa işte onlar felah bulanlardır, kurtuluşa erenlerdir. Evet. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kim nefsinin cimri ve bencil tutkularından korunmuşsa işte onlar felah bulmuşlardır. Evet. Şimdi bu ayet-i kerimenin sebeb-i nüzulü üzerinde bir nebze duralım. Konu o zaman daha iyi anlaşılacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir ihtiyaç sahibi gelir. Aç, perişan bir hali var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evinde bu acın, aç insanın ihtiyacını giderecek, açlığını giderecek bir şey yok. Ama Efendimizin kendisine gelenleri reddetmek gibi bir durumu da yok. Mutlaka onun ihtiyacını gidermek için bir yol, bir çözüm bulmak durumunda. Kendi evinde bir şey olmayınca yanındaki sahabesine seslenir. Bu kişinin ihtiyacını kim giderir diye soru verince sahabe içerisinden bir kişi kalkar. Ey Allah'ın Resulü, ben inşallah bunu misafir ederim ve açlığını, ihtiyacını gideririm der. Hemen hanımına gider, böyle böyledir, bir misafirimiz var, onu ağırlayabilecek evde neyimiz var? Hanımı da der ki, çocukların yiyeceği kadar bir yemek, bunun dışında hiçbir şey yok. O sahabi hanımına durumu anlatır, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle arasında geçen konuşmayı bahseder ve kendisi de misafiri kabul etmek durumunda kaldığını ifade eder. Hanım ona şunu söyler. Madem ki yetecek kadar yemek yok, akşam misafir eve gelmeden önce çocukları avut ve uyut. Onlar uyumuş olsunlar. Misafir geldiğinde de yemeği önüne koyduğunda bir şekilde ışığı da söndür. Karanlıkta yemek yemek durumunda kalırız. Misafir yemeği yerken biz de yermiş gibi yaparız. O şekilde misafir karnını doyurmuş ve biz aç kalsak bile evimize gelen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yönlendirmiş olduğu bu Allah'ın kulunu ihtiyacını gidermiş, karnını doyurmuş oluruz. Bu şekilde misafir eve gelir, aynen hanımıyla anlaştıkları gibi yemeğe oturdular, ışık söndürüldü, kendileri yemek yiyor gibi yaptılar ama yemediler, misafir yedi. Onlar hiçbir şey yemeden sabahladılar. Sabahleyin ev sahibi Resulullah'a gittiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyordu: Allah misafire yaptığınız davranışı beğendi, sizden hoşnut kaldı. Ve demin okuduğumuz ayet-i kerime nazil oldu. Kendilerinde bir ihtiyaç olsa bile kardeşlerini, öz nefislerini tercih ederler. Kim nefsinin cimri ve bencil tutkularından korunmuşsa işte onlar felah bulanların ta kendileridir. Ve bu ayet İsar ayeti olarak önümüzde duruyor. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın hayatına baktığımızda da aynı güzellikleri, aynı hassasiyetleri görmekteyiz. Hazreti Ebubekir öylesine bir infak ve ihsan üzerinde idi ki bunu isar seviyesinde gerçekleştiriyordu, sürdürebiliyordu. Hatta bir defasında öyle bir infakta bulundu ki elinde avucunda evinde ne varsa hepsini infak etti. Kendisine sorduklarında, kendine ailene ne bıraktın? Verdiği cevap şudur: Allah ve Resulünü bıraktım. Bu seviyede bir infakı hayatlarının merkezine taşımış idiler. Bu seviyede bir insanlık zirvesini kendi bulundukları çağda ispat etmiş idiler. Hatta kimi rivayetlerde Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Bekir'in bu durumu ile ilgili Allah azze ve celle o durumda Ebu Bekir'in hayatından Rabbinden razı olup olmadığını sorduğunda ben Rabbimden razı olmaz mıyım, ben Rabbimden razı olmaz mıyım diyerek gözyaşlarını boğduğunu biliyoruz. İshar meselesini dediğim gibi bu çağın mantığını anlatmak çok zor. Çünkü bugün insanlık çıkar ilişkilerinden, karanlık ve kirli ilişkilerden, şaibeli ilişkilerden bu ahlaki seviyeyi, bu insanlık zirvesini düşünmekten, tahayyül etmekten bile uzaklaştı. Yine İslam tarihinde Yermük Savaşı'nda anlatılan bir kare var. Gerçekten insanı çokça etkileyen bir kare. Nedir? Yermük Savaşı çetin bir savaş olarak İslam tarihinde yerini almıştır. Savaş sonrasında yaralılar vardır. Son nefeslerini vermek üzeredirler. Alanda şehitler de bulunuyor. Bir Müslüman elinde bir kırbaç su ile son anlarında, son nefeslerinde susuzluktan inleyenlere bir yudum su ulaştırmak için savaş alanında geziniyor. O sıra bir yaralının derin iniltisini, su talebini duyuyor. Elindeki suyu o yaralıya uzatıyor. Ama tam yaralı suyu içmek üzereyken biraz ötede çok daha içten, derinden su diye seslenen, su ızdırabıyla kıvranan başka bir yaralının sesini duyunca o bir kırbaç suyu, bir tas suyu kendisi içmiyor. Şu kardeşimin ızdırabı, iniltisi benimkinden daha derin, suyu ona götür diyor. Suyu ikram eden kişi ikinci yaralıya gidiyor. Ona tam suyu vermek üzere bu defa üçüncü bir yaralının seslenişine tanık oluyor. İkinci yaralı da suyu kabul etmiyor. Çünkü biraz ileride üçüncü bir yaralı su isteğiyle adeta içi kavruluyor ve su talep ediyor. İkinci yaralı da suyu içmeyip üçüncüye yönlendiriyor suyu veren kişiyi. Suyu ikram eden kişi bari üçüncüye götüreyim, üçüncü kişiye yetişmeden onun son nefesini verdiğini görüyor. Hadi üçüncüye nasip olmadı, bir önceki ikinci yaralıya bu suyu kavuşturayım diyor. Fakat ikincinin yanına ulaşıncaya kadar o da çoktan ruhunu teslim etmişti. Hiç olmazsa birinci yaralıya şu suyu yetiştirsem diyerek gayrete geliyor. Ama maalesef ona da yetişemiyor. Elinde su kala kalıyor. İshar dediğimiz son nefesinde kendisi çok ciddi ihtiyaç sahibi olsa bile yine de kardeşini kendi nefsine tercih edebilme erdemi gerçekten çok farklı bir olay, çok farklı bir gerçeklikle bizi karşı karşıya bırakıyor. Evet, İslam tarihinde anlattığımız Yermük Savaşı'ndaki bu kare, bugün çıkardan dolayı birbirlerine yaka paça olan, birbirlerini alabildiğine karalayan hakaretler, aşağılamalar, tehditlerle kardeşliği bitirenlerin haline ne diyeceğiz? Fakat bazen bu olumsuzlukları aşmış olan 21. asırda da İsa'yı gündemimize taşıyan güzelliklere şahitlik edebilmekteyiz. Bu erdemi bu çağda kuşanabilen yiğitlerle de karşılaşabilmekteyiz. İsterseniz son bir hatıra olarak İhsar'ı bu çağda da taşıyabilen sahabe ruhlu güzel insanların var olduğunu ifade sadedinde şu hatıramı sizlerle paylaşayım. Mavi Marmara gemisini bilirsiniz. Hani şu İsrail'in saldırısına maruz kalan, Gazze'ye insani yardım götürmek için Türkiye'den yola çıkan, insanın ortak paydası, ortak vicdanı, ortak duyarlılığı olan o gemi, işte o gemide bulunmak nasip oldu. O gemideki bir kareyi sizlerle paylaşırsam, İhsar'ın bugünün şartlarında da nasıl bu çağa taşındığını da sizler de duymuş olacaksınız. Gemideki şu kare gerçekten etkileyici bir kare. İsrail gemiye saldırınca beklemediği bir direnişle karşılaştı. Silahsız o yolcular, o yiğitler bu zulmü bertaraf etmek için göğüslerini siper ettiler. Ancak gözü dönmüş olan İsrail canileri korkunç bir katliama imza attılar. Nöbet tutan tüm insanlara kurşun yağdırdılar. İşte o gün 54 kardeşimiz yaralandı, 9 kardeşimiz de şehit düştü. Yaralılar tek tek gelmeye başlayınca oturduğumuz koltukların üzerine yaralılar dizildi. Tabi hepsi de kurşun yarası. Hepsi de kan kaybı içerisindeler. Gemide ancak 5-6 doktor kardeşimiz var. Sınırlı sayıda tıbbi malzeme, ilaç bulunuyor. Doktor kardeşlerimiz tüm güçleriyle 50'nin üzerindeki yaralıya ilk müdahaleyi yapmak için çırpınıyorlardı. İşte o sahne içerisinde gemide bulunan İstanbul'dan bu gemi konvoyuna katılan Doktor Mevlid'in anlattığı şu kare evrensel İslam kardeşliğinin günümüz şartlarında da ne güzel temsil edildiğini, ne güzel bu çağa taşındığını göstermesi açısından oldukça ibretlik ve örneklik arz ettiğini düşünüyorum. Doktor Mevlid şunu söylüyor: benim mesleğim doktor. Gelen yaralılara baktım. Aciliyet durumuna göre ilk müdahaleye kimden başlasam diye düşündüm. İlk müdahaleyi şuna göre yapmaya karar verdim. Kan kaybı en fazla olan yaralı hangisi ise ondan işe başlayayım dedim. Ve bir yaralının üzerine gittim. Durumu ciddi idi. Ciddi kan kaybına maruz kalmış idi. Ama sağımda solumda diğer yaralıların da acısını, iniltisini duyuyordum. Üzerine eğildiğim, kan kaybı içerisindeki o yaralı kardeşimizin kan kaybını durdurmak için ilk müdahaleyi yapmak üzereyim. O kardeşimiz o kritik anda bile, ki ben mesleğim icabı durumunun ne boyutlarda olduğunu bildiğim halde bana şunu söyledi: beni bırak, benim durum ağır değil. İlerideki şu kardeşimin durumu daha ciddi, daha ağır. Önce ona git dedi. Tedaviyi kabul etmedi. Beni başka bir yaralıya yönlendirdi. Israrla yönlendirdi. Ve ben başka bir yaralıya gittim. Ama çok duygulandım. İkinci yaralıya gittiğimde o da beni bir başka yaralıya yönlendirdi. İşte Mavi Marmara gemisinde gerçekleşen bu olay, anlatmaya çalıştığım İhsar'ın hayattaki karşılığı nedir? Daha önceleri sahabenin hayatında okuduğumuz bu İhsar olayını bu çağa taşıyan sahabe ruhlu insanların bu hassasiyeti karşısında duygulanmamak, etkilenmemek mümkün değildir diye düşünüyorum. Hamdolsun ki insanlarımız, güzel insanlarımız bu örneklikleri ile hayatın basit çıkarlarına, menfaatlerine tav olmuyorlar. Hayatın ihtiyaçları, talepleri karşısında kendilerini kaybetmiyorlar. Kendi ihtiyacından evvel kimin bana ihtiyacı var sorusuyla harekete geçebiliyorlar.
1: şahsi çıkarlarını aşmış, aşkınlık iklimine yücelmiş ruhların sert ettikleri işte bu tablo üzerinde ciddiyetle durmamızı ve bunu çok iyi değerlendirmemizi gerektiriyor. İşte bu zaviyeden bakarsak Suriyeli çocukların ızdırabını ve o çocukların yarasını nasıl sarmamız gerektiğine mutlaka yol bulabiliriz. Ama sadece kendi çocuklarımızı düşünürsek, Suriyeli çocukları, Arakanlı çocukları, Patanili çocukları, Filistinli çocukları gündemimize almaz isek, Afrika'daki çocukların ızdırabını yüreğimizde hissetmez isek, korkarım ki tüm imkanlarını kendi çocuklarına tahsis eden, kendini bununla sınırlayan bizler bir gün gelir kendi çocuklarımızı da kaybetmek durumunda kalırız. Belki kendi çocuklarımızda sözümüz geçmeyebilir. Evet, biz sadece kendi çocuklarımızla kendimizi sınırlayamayız. Ötekilerinin çocuklarını, başkasının çocuklarını kendi çocuğumuz gibi önemsediğimiz zaman, öncelediğimiz zaman belki o zaman Allah kendi çocuklarımızı da bize bağışlayacaktır. Onları bize geri çevirecektir. Onlara istediğimiz bilinci, istediğimiz istikameti kazandırma imkanı da hasıl olacaktır. Yani kısacası Allah bizi bizimle, bizi insanlıkla, bizi ümmetle imtihan ediyor. Bizi kardeşlikle imtihan ediyor. Bu imtihanın hakkını verebilmek için daha bir gayretli olacağız, daha bir ciddi inşallah olacağız. Hani bu ishar öyle bir şeydir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin فَتَّقُنْ نَارْ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ yarım hurma ile de olsa kendinizi ateşten kurtarınız buyuruyor. Ama siz ishârı gündeminize aldığınız zaman hurmanın yarısını bile kendinize ayırmaya ihtiyaç duymayacaksınız. Bir hurmanız varsa o tek hurmayı bile ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilmek için yol arayacaksınız. Onların size gelmesini de beklemeyeceksiniz. Siz onlara ulaşabilmenin gayretiyle ve ciddiyetiyle harekete geçmiş olacaksınız. İşte bizler inşallah bu hayati sorumluluğu yerine getirebilmek, bu çağın hatta ümmetin unuttuğu bu değeri, İsar değerini yeniden hayatın merkezine koyabilmek için sadece İsar'ın sözlü tarifini değil, İsar'ın bizzat kendisini yaşama noktasında ısrarcı oluruz. Bizden beklenen bu. Allah Azze ve Celle'nin met ettiği, Allah Azze ve Celle'nin işaret ettiği güzellikler budur. Bu güzelliklere nail olmak için dediğim gibi sorumluluğumuzun farkında olmamız lazım. Rabbim bizleri her türlü bencillikten, bireyselcilikten, dünyevileşmekten muhafaza eylesin. Kendini aşabilenlerden, dünyayı aşabilenlerden, aşkınlık ruhu ile insanlara ulaşabilenlerden bizleri kılsın. Sizlere Allah'a emanet ediyorum.
2: Kıymetli dinleyenler, Darüsselam programıyla Ramazan Kayan'ı dinlediniz. Allah.

0: Özel FM uyarıyor. Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
2: Özel FM.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
3: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
6: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
7: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
11: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
13: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
14: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
15: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Çocuklara yaş ve psikolojilerine uygun Allah'a iman başta olmak üzere iman esaslarını nasıl kavratabiliriz? İbadet eğitimine ne zaman başlamalı, hangi yaş grubunda neler yapmalıyız? Çocuklarımızı doğruya nasıl yönlendirebiliriz? Başarılı anne baba nasıl olunur? Çocuklarım istediğim gibi yetişmedi. Nerede hata yaptım? Ya da artık çocuğum beni dinlemiyor. Nerede nasıl davranacağımı bilemiyorum diyorsanız sizleri Yeni Ufuklar programına bekliyoruz.
1: Yeni Ufuklar programıyla Süleyman Karacelil her cuma saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Fatiha suresi 1-7. Müminlerin duası. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Tüm övgüler varlık dünyasının Rabbi Allah içindir. Rahmandır o, Rahim'dir. Hesap gününün hakimidir o. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İlet bizi dosdoğru yola, nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıtanlarınkine değil. Amin.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et. Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Tesibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Tesibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Tesibona.
4: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
5: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
6: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri domates 17.99, kabak 39.99, Ayşe fasulye 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49. Avcılar.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dost doğru yoldan sapmış olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
17: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh şöyle demiştir. Nefsani zevk ve düşkünlüklerin neden olduğu bütün günahların affedilme ümidi vardır. Fakat kibir ve gururun neden olduğu hiçbir günahın affedilme ümidi yoktur. Zira iblisin günahının nedeni kibir ve gurur, Adem'in hatasının nedeni ise nefsin özlem ve arzularıdır.
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Özel FM uyarıyor. Siz de kendinizi kandırıyor olabilir misiniz? İnsanların birçoğu kendi kendilerine bazı mazeretler uydurarak Allah'a kulluk etmekten ve dini yaşamaktan kaçınır. Örneğin, ibadetlerimi yaşlılığımda yapacağım, benim zaten kalbim temiz, dine ne gerek var diyenler hep kendi kendilerini kandırmaktadırlar. Gelin kendini kandıranlardan olmayın ve Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşayın. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel FM. Özel FM. Tüm

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırımı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
0: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da mürdüm erik 34.99, çekirdeksiz üzüm 49.99, şeftali 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
10: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
11: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
12: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
13: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
14: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 11.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla, yaratan Rabbinin adıyla, Rabbin adına oku. Nefes kesilmeden, hayat son bulmadan önce kitabını oku. O tüm zamanlara ve tüm insanlığa gönderildi. Her türlü ön yargıdan uzak, temiz, duru, dingin bir kalple okunması için. Onu anlayalım, ilkelerine göre yaşayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2

Biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse kendisi için şükreder. Kim nankörlük ederse bilsin ki Allah müstagnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü övgüye layıktır.

0: Lokman oğluna nasihat ederken, evladım dedi, sakın Allah'a eş, ortak uydurma. Çünkü şirk pek büyük bir zulümdür.
1: وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنًا

Biz insana, annesine babasına iyi davranmasını emrettik. Zira annesi onu nice zahmetlerle karnında taşımıştır. Sütten kesilmesi de 2 yıl kadar sürer. İnsana buyurduk ki, hem bana hem de annene babana şükret. Unutma ki sonunda bana döneceksiniz.

Onlar seni şerik olduğuna dair hiçbir bilgin olmadığı şeyleri bana ortak saymaya zorlarlarsa sakın onlara itaat etme. Ama o durumda da kendileriyle iyi geçin. Makul bir tarzda onlara sahip çık. Bana yönelen olgun insanların yolunu tut. Sonunda hepinizin dönüşü bana olacak ve ben işlediklerinizi tek tek size bildirip karşılığını vereceğim.

Evladım, yapılan iş bir hardal tanesi kadar küçük olsa, bir kayanın içinde saklı da olsa, yahut göklerin veya yerin herhangi bir noktasında bile bulunsa, mutlaka Allah onu meydana çıkarır. Allah öyle latif, öyle habirdir. İlmi gizliliklere pek kolay bir tarzda nüfuz eder.

Evladım, namazı hakkıyla ifa et. İyiliği yay, kötülüğü de önlemeye çalış. Ve başına gelen sıkıntılara sabret. Çünkü bunlar azim ve kararlılık gerektiren işlerdendir. وَلَا تُصَعِّدْ

0: Kibirli davranarak insanlara yüzünü dönme, yerde çalımlı çalımlı yürüme. Çünkü Allah, kibirle kasılan, kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez.
1: وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ.
0: Yürürken ölçülü, mutedil yürü. Konuşurken sesini ayarla, bağırarak konuşma. Unutma ki seslerin en çirkini, avazı çıktığınca bağıran eşeklerin sesidir.

Görmüyor musunuz ki Allah göklerde ve yerde olan şeyleri sizin hizmetinize vermiş. Görünen görünmeyen bunca nimete sizi garg etmiş. Yine de öyle insanlar var ki hiçbir bilgiye, yol gösterici bir rehbere veya aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın Allah hakkında tartışıp durur.

0: Kendilerine gelin Allah'ın indirdiği buyruklara uyun denilince, hayır, biz babalarımızdan ne görmüşsek onu uygularız, sadece onlara uyarız derler. Peki şeytan atalarını o alevli ateş azabına çağırmış olsa da mı onların peşinden gidecekler?
1: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ
0: Kim etrafına hep iyi davranarak yüzünü ve özünü Allah'a teslim ederse, o kimse en sağlam tutamağa sarılmıştır. Bütün işlerin sonu Allah'a raci olur.

0: Her kim de dini inkar ederse, onun küfrü seni üzmesin. Sonunda bize dönecekler ve biz de onlara yaptıkları her şeyi bir bir bildirip karşılığını vereceğiz. Allah kalplerden geçen düşünceleri dahi bilir.
1: نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ.
0: Biz onlara kısa bir süre ömür sürme imkanı veririz. Ondan sonra da şiddetli bir azaba mahkum ederiz.

0: Şayet onlara gökleri ve yeri yaratan kimdir diye soracak olursan, elbette Allah'tır diye cevap vereceklerdir. De ki, elhamdülillah ki müşrikler bile onu inkar edememektedirler. Fakat onların ekserisi bunun anlamını bilmezler.
1: لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ
0: Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Muhakkak ki Allah müstagnidir, hamiddir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her türlü övgüye layıktır.
1: وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ

Eğer Allah'ın kelimelerini yazmak üzere dünyadaki bütün ağaçlar kalem olsaydı ve denizlere de 7 deniz daha katılıp bütün onlar da mürekkep olsaydı, bunlar tükenir, yine de Allah'ın sözleri tükenmezdi. Allah öyle aziz, öyle hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Ey insanlar! Sizin hepinizi yaratmak veya hepinizi öldükten sonra diriltmek, bir tek kişiyi diriltmek gibidir. Allah semiyedir, basirdir, her şeyi hakkıyla işitir ve görür.
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ

Bilmiyor musun ki Allah geceyi gündüze katıyor, gündüzü geceye katıyor. Böylece sürelerini uzatıp kısaltıyor. Güneşi ve ayı hizmete koşmuş, her biri belirlenen bir vadeye kadar akıp gidiyor. Gerçekten Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

Bu böyledir. Çünkü Allah gerçeğin, hakkın ta kendisidir. Müşriklerin ondan başka yalvardıkları tanrılarsa batıldır. Gerçekten Allah çok yücedir, çok büyüktür. Elem tera enne

Denizdeyken onları dağlar gibi dalgalar kapladığında bütün kalpleriyle yalnız Allah'a yalvarırlar. Fakat O onları kurtarıp karaya çıkarınca bir kısmı işi gevşetir, imanla inkar arasında ortada kalır. Bizim ayetlerimizi gaddar ve nankör olandan başkası inkar etmez.

0: Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Öyle bir günden çekinin ki, o gün hiçbir baba evladına asla fayda veremez. Evlat da babasına fayda sağlayamaz. Allah'ın vaadi elbette gerçektir. O halde sizi dünya aldatmasın ve çok hilekâr şeytan da sizi Allah ile aldatmasın. Allah'ın affına güvendirmesin.
1: اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ

0: Kıyamet saatinin ne zaman geleceğini yalnız Allah bilir. Yağmuru da O indirir. Rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Her şeyi mükemmel tarzda bilen ve her şeyden haberdar olan Allah'tır. Secde Suresi Mekke'de indirilmiş olup 30 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Bu kitabın alemlerin Rabbi tarafından indirildiğinde hiçbir şüphe yoktur.
1: اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِ

yoksa onu uydurdu mu diyorlar. Bilakis o gerçeğin ta kendisidir. Senden önce kendilerine uyaran hiçbir peygamber gelmemiş olan bir toplumu doğru yolu bulmaları ümidiyle uyarman için Rabbin tarafından gönderilmiştir.

Allah, o hak mabuddur ki, gökleri, yeri ve ikisinin arasındaki varlıkları 6 günde yaratmış, sonra da arşına kurulmuş mutlak hükümrandır. Sizin ondan başka ne haminiz ne şefaatçiniz vardır. Hala gereğince düşünmez misiniz?

0: yere kadar her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün bu işler sizin hesabınıza göre 1000 yıl tutan bir günde ona yükselir.
1: ذَٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمِ
0: İşte gaybı ve şehadeti, görünmeyen ve görünen alemleri bilen, mutlak galebe ve kudret, mutlak rahmet sahibi O'dur.
1: اَلَّذ۪ي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِينٍ
0: Yarattığı her şeyi güzel ve muhkem yapıp insanı ilkin çamurdan yarattı.
1: ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ
0: Sonra onun neslini önemsiz bir suyun özünden, meniden üretti.

Sonra ona en uygun şeklini verdi. Ona ruhundan üfledi. Size kulaklar, gözler, gönüller verdi. Ne az şükrediyorsunuz.

Bir de A. Toprağın dibinde toz olup kaybolduğumuz zaman, gerçekten bu hale gelmiş olan bizler mi yeniden yaratılacağız derler. Hatta onlar Rablerinin huzuruna varacaklarını da inkar ederler.

Sen de ki, sizi canınızı almakla görevlendirilen ölüm meleği vefat ettirecek. Sonra da Rabbinizin huzuruna götürüleceksiniz.

Bir görseydin o suçluları, Rablerinin huzurunda mahcupluktan başları önlerine eğilmiş şöyle derken, gördük, işittik ya Rabbena, ne olur bizi dünyaya bir gönder, öyle güzel, makbul işler yaparız ki, çünkü gerçeği kesin olarak biliyoruz artık.

Eğer dileseydik, bütün insanlara hidayet verir, doğru yola koyardık. Lakin cehennemi cinlerden ve insanlardan bir kısmıyla dolduracağım hükmü kesinleşmiştir.

Öyleyse siz nasıl bugünkü buluşmayı unuttunuz ve bu unutmayı ömür boyu sürdürdüyseniz, biz de bugün sizi unuttuk. Yaptıklarınızdan ötürü tadın bakalım sürekli azabı.

Bizim ayetlerimize ancak o kimseler inanır ki, kendilerine o ayetler hatırlatıldığında, derslerini hemen alır, secdeye kapanır, Rablerine hamd, onu takdis ve tenzih ederler. Asla kibirlenmezler.

0: Teheccüd namazı kılmak için yataklarından kalkar, cezalandırmasından endişe ederek, rahmetinden ümid içinde olarak Rablerine dua edip yalvarırlar ve kendilerine nasip ettiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar.
1: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: İşte onların dünyada yaptıkları makbul işlere mükafat olarak gözlerini aydın edecek, gönüllerini ferahlatacak hangi sürprizlerin, hangi nimetlerin saklandığını hiç kimse bilemez.
1: اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ
0: Öyle ya, mümin olan hiç fasık gibi olur mu? Bunlar asla bir olmazlar.

İman edip güzel ve makbul işler işleyenlere yaptıklarına karşılık konukluk olarak meyve cennetleri vardır.

Yoldan çıkmış fasıkların ise barınakları cehennemdir. Her ne zaman oradan çıkmak isteseler yine oraya itilirler. Onlara cehennem azabını yalan sayıyordunuz. Tadın da görün bakalım denir. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ O kafirlerin dönüş yapmaları ümidiyle onlara en büyük azaptan önce dünyada açlık, musibet, esaret, ölüm gibi peşin bir azap tattıracağız.

Rabbinin ayetleriyle kendisine nasihat edildiğinde sırtını dönüp uzaklaşan kimseden daha zalim kimse olur mu? Biz o suçlulardan elbette intikam alıp onları cezalandıracağız.

Şu bir gerçektir ki sana verdiğimiz gibi Musa'ya da kitap vermiş, sana vahyettiğimiz gibi ona da vahyetmiştik. Dolayısıyla onun da böyle bir vahiy aldığından hiç tereddüdün olmasın. Biz ona verdiğimiz kitabı İsrail oğullarına rehber kıldık.

Onlar sabrettiği ve ayetlerimize kesin olarak inandıkları müddetçe, biz emir ve irşadımızla onlardan doğru yolu gösteren önderler tayin ettik.

Senin Rabbin kıyametteki büyük duruşma günü ihtilaf ettikleri hususlarda onlar arasında kesin hükmü elbet verecektir.

Yurtlarında dolaştıkları nice nesillerin hayatlarını sona erdirmemiz, onları doğru yola irşad etmiyor mu? Elbette bunda ibretler vardır. Hala nasihat dinlemeyecekler mi?

0: Görmüyorlar mı ki biz otsuz kır araziye su sevk ediyoruz. Onun sayesinde hayvanların ve kendilerinin yiyecekleri ekinleri yetiştiriyoruz. Hala bunları görmeyecekler mi? Bir de eğer iddianızda doğruysanız bu fetih, zafer veya kesin hüküm ne zaman derler?
1: قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ
0: De ki, fetih günü kafirlere imanları fayda vermez. Onlara mühlet de verilmez.
1: فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ
0: Şimdi sen onları kendi hallerine bırak. Yardımımızı veya onların helak edilmelerini bekle. Çünkü onlar da senin helak olmanı bekliyorlar. Ahzab Suresi. Medine'de Hicri 5. yılın sonlarında nazil olmuştur. 73 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Ey peygamber! Allah'a karşı gelmekten sakın! Kâfirlere ve münafıklara itaat etme! Muhakkak ki Allah her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Rabbinden sana vahyolunan buyruklara uy. Allah ne yapıyorsanız onların hepsinden haberdardır.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا
0: Yalnız Allah'a dayanıp güven. Koruyucu olarak Allah yeter.

0: يقول الحق وهو يهدي السبيل.
1: Allah hiçbir adamın içinde iki kalp yaratmamıştır. Kendilerine zihar yaptığınız eşlerinizi anneleriniz kılmamıştır. Evlatlıklarınızı da öz oğullarınız kılmamıştır. Bunlar ağızlarınızla söylediğiniz manasız sözlerden ibarettir. Allah gerçeği söyler ve doğru yola iletir.
0: اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ

0: Öyleyse evlatlara babalarını esas alarak isim verin. Böyle yapmak Allah nezdinde daha doğrudur. Eğer babalarını bilmiyorsanız, bu takdirde onları kardeş veya Mevla olarak kabul edin. Yanılarak isimlerde yaptığınız hatalardan ötürü size vebal yoktur. Ama kalplerinizin kasten yaptıklarında vebal vardır. Allah gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.
1: En-Nebiyyü evlâ bil-mu'minîne min enfusihim.

Peygamberin müminler üzerinde haiz olduğu hak, onların bizzat kendileri hakkında haiz oldukları haktan daha fazladır. Onun eşleri de müminlerin anneleridir. Akrabalar miras bakımından Allah'ın kitabında birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız müstesna. Yani dostunuza vasiyetle bir mal bırakabilirsiniz. Bunlar kitapta yazılıdır.

0: Bir vakit biz peygamberlerden kuvvetli bir söz almıştık. Senden, Nuh'dan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem'in oğlu İsa'dan. Evet, onlardan pek sağlam söz almıştık ki, vakti gelince o, sadıklara sözlerine bağlılıklarını sorsun.
1: لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا.
0: Kafirlere ise gayet acı bir azap hazırladı.

Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani birleşik ordular üzerinize saldırmıştı da, biz onlara karşı bir rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptığınız her şeyi görüyordu.

0: O vakit onlar hem üstünüzden hem alt tarafınızdan gelmişlerdi. Gözleriniz şaşkınlıktan ötürü kaymış, yüreğiniz ağzınıza gelmişti. Siz de Allah hakkında türlü türlü zanlar beslemeye başlamıştınız.
1: هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا
0: İşte orada müminler çetin bir imtihana tabi tutulmuş, şiddetle silkelenmiş ve kuvvetli bir şekilde sarsılmışlardı.

Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık, iman zayıflığı olanlar, Allah ve Resulünün bize zafer vaat etmesi meğer bizi aldatmak içinmiş diyorlardı.

Bir kısmı, ey Yesribliler, burada düşmana karşı koyamazsınız. Mevzilerinizi bırakıp evlerinize dönünüz, diyordu. Onlardan bir başka bölük, evlerimiz korunmasız diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Halbuki gerçekte evleri tehlikeye maruz değildi. Onlar sadece savaştan kaçmak istiyorlardı.

Demek Medine'nin her tarafından hücum edilseydi ve kendilerinden İslam'dan dönmeleri istenseydi, hiç tereddüt etmeksizin bunu derhal yapacaklardı.

0: Halbuki daha önce düşmandan kaçmayacaklarına dair Allah'a yemin ederek söz vermişlerdi. Allah'a karşı verilen o ahitlerin hesabı elbette sorulacaktır.
1: قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذًا لَا تُمَتَّعُونَ اِلَّا قَلِيلًا.
0: De ki, eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak asla size fayda vermez. Faraza, başarsanız bile hayatta kalacağınız süre nihayet çok sınırlıdır.

De ki, Allah size bir felaket dilese, sizi Allah'a karşı korumak kimin haddine düşmüş? Yahut o size bir rahmet dilese, bunu kim engelleyebilir ki? Onlar kendileri için Allah'tan başka ne bir koruyucu ne de bir yardımcı bulabilirler.

Allah, içinizden bozgunculuğa meyledip, savaştan alıkoymak isteyenleri ve kardeşlerine bize gelin diyenleri elbet biliyor. Zaten bunlardan ancak pek az bir kısmı savaşa geliyorlardı.

Savaşa katıldıklarında da size karşı pek cimri ve kıskanç davranırlar. Hücum eden düşmanın ortalığa saldığı büyük korku gelince, ölüm sekeratına düşmüş kimsenin bakışı gibi gözleri dönmüş bir tarzda sana baktıklarını görürsün. Korku hali geçince, Allah yolunda harcamada cimrice bir tavır içinde keskin dilleriyle sizi incitirlerdi. İşte onlar iman etmemişler, Allah da onların yaptıkları bütün işleri boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre kolaydır.

Münafıklar, Birleşik Kuvvetlerin çekilip gitmediklerini sanıyorlardı. Şayet Birleşik Kuvvetler tekrar gelecek olsa, çok isterler ki çöldeki göçebeler içinde bulunsunlar da, sizin savaşınız hakkındaki haberleri uzaktan sorsunlar. Esasen yanınızda bulunsalardı dahi, onlardan pek azı savaşırlardı. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ

0: Hakikaten Allah'ın Resulünde sizler için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı bekleyenler ve Allah'ı çok zikredenler için en mükemmel bir numune vardır.
1: وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ

Müminler saldıran o birleşik kuvvetleri karşılarında görünce işte bu derler. Allah ve Resulünün bize vaat ettiği zafer. Allah da elçisi de elbette doğru söylemişlerdir. Müminlerin düşman birliklerini görmeleri onların sadece iman ve teslimiyetlerini arttırdı.

Müminlerden öyle yiğitler vardır ki, Allah'a verdikleri sözü yerine getirip, sadakatlerini ispat ettiler. Onlardan kimi adağını ödedi, canını verdi, kimi de şehitliği gözlemektedir. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.

Allah böylece sadık kalanları doğruluklarına karşılık ödüllendirecek, münafıkları da dilerse azaba uğratacak veya tövbe nasip edip tövbelerini kabul buyuracaktır. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.

Allah o kâfirleri elleri boş olarak kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Müminlerin savaşmasına hacet bırakmadı. Herkes anladı ki Allah pek kuvvetlidir, mutlak galip.

O kâfir düşmanlara içerden destek vererek hıyanet eden ehli kitaptan Beni Kurayza'yı da kulelerinden indirdi ve kalplerine korku saldı. Bir kısmını öldürüp diğer bir kısmını da esir aldınız.

Onların arazilerine, yurtlarına, mallarına, hatta sizin ayak bile basmadığınız topraklara sizi varis yaptı. Allah her şeye kadirdir.

Ey peygamber! Eşlerine de ki, eğer dünya hayatını ve süsünü istiyorsanız, gelin size boşanma bedellerinizi vereyim ve sizi güzelce boşayayım.

Yok eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret mülkünü isterseniz, haberiniz olsun ki, Allah sizin gibi iyi hanımlara büyük mükafat hazırlamıştır.

0: Ey peygamber hanımları! İçinizden kim çirkinliği aşikar bir günah işlerse, onun cezası iki kat olur. Bu Allah'a göre kolaydır.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa qalila.
4: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: Gülben Ek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
5: Nebevikitap.com sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin, indirimli fiyatları kaçırmayın.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
12: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
14: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com hayata anlam katan kitaplar.
1: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
15: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
17: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
14: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
18: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم Onlar namazlarını kılarlar ve onlara verdiğimiz rızıktan infak ederler. Enfal suresi 3. ayet. Muhterem mümin kardeşlerim, bugünkü hutbemizin konusu infaktır. Değerli kardeşler, alimlerimizin infak tanımlamalarına baktığımızda genel olarak şu anlamlar karşımıza çıkmaktadır. Malı ihtiyaca harcamak, kullara ulaşan faydalarda onlara iyilikte bulunmak, insanların mallarında gerekli olan bütün harcamalar ile farz ve nafile olsun hayır yolunda yapılan bütün harcamalardır. Kısacası infak, kişinin Allah için harcadığı her şeydir. Bu, para veya para değerindeki altın, gümüş ve benzeri madenler de olabilir. Mal, mülk, bağ, bahçe, yiyecek, giyecek, güç, kuvvet, ilim, irfan, zeka, firaset ve zaman gibi şeyler de olabilir. Çünkü Allah Celle Celaluhu her kuluna ayrı ayrı imkanlar vermiştir. Mesela Allah Celle Celaluhu kimine zenginlik vermiştir? O kimsenin Allah'ın kendisine verdiği zenginlikten Allah için Allah'ın salih olan fakir kullarına infak etmesi, komşu ve akrabalarına, Allah için ilim öğrenen ve öğretenlere, yetime, yolda kalmışa, Allah için Allah'ın hükümleri hayata hakim olsun diye cihad eden mücahitlere infak etmesi, onun Allah'ın rızasını kazanması demektir. Aksi takdirde Allah'ın kendisine verdiği zenginliği Allah'ın razı olmadığı yerlere harcaması, haram olan yiyecek ve içeceklere kullanması, ihtiyaç sahiplerini gözetmemesi ve o zenginliği Allah yolunda cihad eden mücahitlere harcamaması, Allah'ın gadabına müstahak olması demektir. Yine Allah-u Teala'nın bazı kullarına ilim vermiştir. Yani Allah-u Teala bazı kullarına da ilim vermiştir. O kimsenin Allah'ın kendisine verdiği bu ilmi Allah için, Allah'ın yarattığı kullarının iman etmesi için ve Allah'ın razı olacağı bir hayatı yaşamaları için kullanması ya da Allah'ın dininin hayata hakim olması için kullanması onun Allah'a razı etmesinin bir göstergesi ve Allah'ın ondan razı olması demektir. Mesela Allah-u Teala bu verdiği ilimle onun rızasının dışında hareket edecek olursa kendisine verdiği ilim ve irfanı yeryüzünde bozgun çıkaracak silahlar üretip yeryüzünü fesada götürecek olması ya da fitne ve fesat çıkarmakla birlikte bu ilimle zalim ve tağutlara belamlık yapıp dini onların istek ve arzularına göre yorumlaması, Allah'ın ayetlerini birkaç paraya satması, Allah'ın gadabına müstahak olması demektir. Misalleri daha çoğaltabiliriz fakat buna ihtiyaç yoktur. Mesele anlaşılmıştır zannedersem. Allah Celle Celaluhu Secde Suresinin 16. ayetinde şöyle buyuruyor. Onlar gece namazına kalkmak için yataklarından uzaklaşırlar. Rablerine korku ve umutla yalvarırlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan da infak ederler. İşte bu ve bunun gibi birçok ayet-i kerimede
Müttaki müminlerin en önemli özelliklerinden birinin infak özelliği olduğunu ve infak edenlerin de gerçek müminlerden olduğunu görüyoruz. Değerli kardeşlerim, infakla ilgili bazı hususlar vardır ki bunları bilmemiz lazımdır. Bunlara kısa kısa göz atacağız inşallah. Bir, niyet. İnfak amelinde niyet sadece Allah için olmalıdır. Maddi ve manevi menfaat elde etmek ya da mevki ve makam sahibi olmak için veya gösteriş yapmak için olmamalıdır. Müminlerin emri Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ameller ancak niyetlere göre karşılık görür. Herkese niyet ettiği şey vardır. Hicret ederken niyeti Allah ve Resulü olanın hicreti Allah'a ve Resulünedir. Kimin hicret ederkenki niyeti elde edeceği bir dünya malı veya evlenmek istediği bir kadınsa onun hicreti de onadır. 2. Helal ve temiz olanlardan infak etmek. İbn Mesud radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Haramdan kazandığı parayı infak ettiği takdirde asla bereketi olmaz. Ondan sadaka olarak verirse asla kesinlikle ondan kabul olunmaz. 3. Varlıkta da darlıkta da infak etmek. Allah Celle Celaluhu Ali İmran suresinin 134. ayetinde şöyle buyuruyor. Onlar bollukta da darlıkta da infak edenler, öfkelerini yutanlar ve insanları af edenlerdir. 4. İyilerinden ve sevdiklerinden infak etmek. Yani infak edeceği şeylerin iyilerinden ve sevdiklerinden infak etmek. Yine Allah Celle Celaluhu Bakara suresinin 267. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden rızık olarak çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilirse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye layıktır. Ali İmran suresinin 92. ayetinde de Rabbimiz Allah şöyle buyuruyor. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe asla birre yani iyiliğe erişemezsiniz. Her ne infak ederseniz Allah onu şüphesiz bilir. 5. İnfakta ölçü. Allah Celle Celaluhu Talak suresinin 7. ayetinde şöyle buyuruyor. Geniş imkanları olanlar geniş imkanlarına göre nafakayı versin. Rızkı kısıtlı bulunanlar da artık Allah'ın kendisine verdiği kadarıyla versin. Allah hiçbir nefse ona verdiğinden başkasıyla yükümlülük koymaz. Allah bir güçlüğün ardından bir kolaylığı kılıp verecektir. Evet kardeşlerim, bütün bunlar infakta olması gerekli olan şeylerdir. İşte bunlarla birlikte kişide infak etme istek ve arzusu olmalıdır. Gönülde şehadet sevdası gibi infak sevdası olmalıdır. Çünkü şehadet sevdasına ulaşmak, yani canı infak edecek dereceye ulaşmak, diğer infakları gerçekleştirmekten geçer. Allah için gücünü, kuvvetini, ilmini, irfanını, malını, mülkünü, işini, aşını ve zamanını infak edemeyenlerin canını infak etmesi söz konusu değildir. Değerli kardeşlerim, bütün başarılı işlerin altında infak şuuru yatmaktadır. İnfak şuuru oluşmamış toplumların başarılı olmaları mümkün değildir. Eğer bugün bizlere İslam nimeti ulaşmışsa, İslam'la şereflendiysek bunun sebebi bizden önceki mümin kardeşlerimizin fedakarca çalışmalarından, gayret etmelerindendir. Allah'ın kendilerine verdiği imkanları onun yolunda infak etmelerindendir. O kardeşlerimizin malını, canını, zamanını, ilmini, gücünü, kuvvetini yüce bir sevdayla Allah yolunda infak etmeleri bu dini bu zamana taşımıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyaç olduğu zamanlarda
ashabını Allah yolunda infak etmeye çağırdığında bu çağrıyı duyan müminler hemen bütün imkanlarını Allah yolunda infak ediyorlardı. Malının tamamını getirip ailesine Allah ve Resulünü bırakanlar, malının yarısını getirenler, malının üçte birini getirenler, bir avuç hurma getirenler ve İslam ordusunu donatanların hepsi infak şuurunu malına, canına ve diğer imkanlarına sindirmiş kimselerdi. Allah onlardan razı olsun. Evet kardeşlerim, bizler de Allah'ın dininin bizden sonraki kardeşlerimize ulaşmasında bir katkımızın olmasını istiyorsak infak amelini hemen gündemimize almalıyız. Allah'ın verdiği imkanları Allah'ın belirlemiş olduğu yerlere büyük bir sevinçle infak edip kendimizi o hesap gününe hazırlamalıyız. Çünkü Allah Celle Celaluhu bu konuda şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu enfiku mimma razaknakum min kabli en ye'tiye yevmun la bey'un fihi ve la kulletu ve la şefa' vel kafiruna humuz zalimun. Sadakallahul azim. Ey iman edenler, alışverişin, dostluğun ve aracılığın fayda etmediği gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıklardan infak edin. Kafirler zalimlerin ta kendileridir. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizi de infak şuuruna ulaşan kullarından eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblegan nizam. Kelamullahi melik el aziz el allam. Kema kâle Allahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Ve izâ kuriyel kur'ân festemî'û leh. وانصتوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام

Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, sinelerde olana bir şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet geldi. De ki, Allah'ın ihsanıyla ve rahmetiyle yalnızca bunlarla sevinç duysunlar. Bu, onların biriktirip durduklarından daha hayırlıdır. De ki, baksanıza Allah sizin için nice rızıklar indirdi. Siz onlardan bir kısmını haram, bir kısmını helal yaptınız. De ki, size Allah mı izin verdi, yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Allah'a yalanı iftira edenler kıyamet gününü ne sanıyorlar? Allah insanlara çok ihsanda bulunmuştur. Lakin insanların çoğu şükretmezler.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Fatiha suresi 1-7. Müminlerin duası. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Tüm övgüler varlık dünyasının Rabbi Allah içindir. Rahmandır o, Rahim'dir. Hesap gününün hakimidir o. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İlet bizi dosdoğru yola, nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıtanlarınkine değil. Amin.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıktan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
2: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Tezibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir? Allah.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Dikensiz gül olmazmış. Gül güzel ama yanı başında dikenler nöbet tutuyor. İnci, mercan çok kıymetli ama köpek balıklarıyla boğuşma tehlikesi var. Bülbül dikenden korkarsa gül koklayamaz. Anne doğum sancısından korkarsa çocuk sevemez. Çiftçi serçeden korkarsa darı ekemez. Müslüman da kafirden korkarak yolundan geri dönerse iki dünyada izzet bulamaz. Gülü seven dikenine katlanır. Bedir harbinden önce Medine'den çıkan ashab-ı kiramın birçoğu Mekke'nin ekonomik gücünü kırarak hem onları zayıflatmak hem de kendilerini güçlendirmek istiyorlardı. Ama Bedir'de düşman silahıyla karşılaşınca biz harp için çıkmamıştık, biz mal için çıkmıştık diyerek itiraz edenler olduğunu Enfal suresinin 6. 7. ayetleri açıklar. Rabbimiz de hakkın gerçekleşmesi, batılın yok olması için bu harbin gerçekleştiğini haber verir. Bir insan hak etmediği mala daldıkça bala dalan sinek gibi keyif alarak ölümünü hazırlar da farkına varamaz. Mal, makam, rütbe, ünvan hangi şey ki kişiyi Rabbinden uzaklaştırıyorsa o kişi için öldürücü zehirdir. Zehir içmekte olan birinin elinden bardağını alıp kırmanız o adam için hayat olduğu gibi bizi Rabbimizden uzaklaştıran şeylerin elimizden alınması da bizim için rahmettir. Biz elimizde Kur'an'la gaflet uykusuna dalmıştık. Birileri elindeki bu Kur'an neyin nesi diyerek kırbaç vurursa bu kırbacı biz Beni İsrail'in ölüsüne vurulan öküz kuyruğu gibi kabul ederiz. Dirilişimize sebep olur. Yeryüzünde çiçekler dikenlerden fazladır. Ama bir tek diken elimize ayağımıza bassa onun acısını unutamayız. Halbuki biz gülün kokusunu unutmamalıyız. Leyla'sının yurduna yalın ayak başı kabak giderken ayağına batan dikenlerden haberi olmayan Mecnun gibi oluversek. Mısırlı kadınların Hazreti Yusuf'un güzelliğini gördüklerinde ellerindeki bıçak ellerini kestiği halde acı duymadıkları gibi bizler hep cennet özlemiyle yaşayabilirsek bu dünyanın acılarının farkında olmayız. Rabbimizin yarattığı dünyada onun verdiği ayaklarla yürüyor, gözlerle görüyor, akılla anlıyoruz. Ağzımıza giren lokmayı gördüğü için haram yiyemeyiz. Ağzımızdan çıkan sözü işittiği için yalan söyleyemediğimiz gibi verdiği bela ve musibetler karşısında feryat edip bağıramayız. Bu imanla biz hayatımızı yaşarken sevdiğimizin bize baktığına iman ettiğimizden, güzel nimetlere sahip olduğumuzda şımarmadığımız gibi belalara bulandığımızda da feryat etmeyiz. Çünkü sevgilimiz bizi görüyor. Eli silahlı, cüzdanı dolarlı imansızları gördüğümüzde dikenler arasındaki gülün gelişini hayal edelim. Azerlerden İbrahimleri bekleyelim. Ebu Cehillerden İkrimelerin doğacağını hayal edelim. İnsanın hem canını hem de tenini rahatsız eden bela ve musibetler geldiğinde insanın canı tenine sığmaz olur. Canı çıkacakmış gibi sıkıntı verir. Patlamaya hazır balon gibi gerilir. İşte o anda Rabbini hatırlaması, ondan gelip ona gittiğinin farkına varması, çıplak geldiği bu dünyadan yalnız kefenle gideceğini düşünmesi gerilimi azaltacaktır. Hatta Allah yolunda çektiği çileler tat vermeye başlar. Mahmut Toptaş, Milli Gazete.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç. İlahi. Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme. Ya Rab.
1: Özel efendim.
0: Tüm İslam milletine samimiyet, himmet, özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla. Ya Rab.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Özel FM.
1: 103.2. Duyur.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Doğru sözlü ol, asla yalan söyleme. Peygamberimiz şöyle der: doğruluk iyiliğe götürür, kişi doğru söylemeye devam eder. Allah katında sıddık olarak yazılıncaya kadar. Yalan da kötülüğe götürür, kişi yalan söylemeye devam eder. Allah indinde yalancı olarak yazılıncaya kadar.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

iki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad et.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? İnsanları kesin olarak birbirlerinden ayırt eden farklılıklardan biri parmak uçlarıdır. Günümüzden 3000 yıl önce yaşayan insanların da bundan 100 sene sonra doğacak olan insanların da parmak uçları birbirinden tamamen farklıdır. Bu önemli gerçek bilim adamları tarafından geçtiğimiz yüzyılda keşfedilmiştir. Oysa Allah Kur'an'da bu gerçeğe 1400 yıl önce dikkat çekmiştir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Senin okulun.
4: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
5: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 7798.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 357 Ümraniye.
7: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
8: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No. 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
10: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
11: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ay sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
12: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
14: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
16: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
17: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
18: Reklamları dinlediniz.
19: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
20: Özel FM.
21: www.özelfm.net. özelfm.net.
22: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

0: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 8-9. İlimde derinleşenlerin duası.
1: Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi kaydırma ve bize katından bir rahmet bahşet. Çünkü yalnız sensin, hiç karşılıksız, sınırsızca lütfeden. Rabbimiz, geleceğinden kuşku duyulmayan o günde sen insanlığı bir araya toplayacaksın. Çünkü Allah vaadinden asla yüz çevirmez.

0: Özel FM uyarıyor. Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Hazreti Ömer oğlu Abdullah'a, "Bak, benim boynumda ne kadar borç vardır hesap et," dedi. O da, "86 bin dirhem," dedi. Ömer, "Eğer Ömer'in ailesinin malları bunu karşılıyorsa onların mallarından öde. Aksi takdirde Beni Adi bin Kavoğullarından iste. Eğer onların malları kafi gelirse ne âlâ. Aksi takdirde Kureyş'ten iste. Fakat Kureyş'in dışına taşma. Müminlerin annesi Ayşe'ye git. Ona selam söyle ve Ömer bin Hattab senden izin istiyor. Sakın Emir el Müminin tabirini kullanma. İki arkadaşının yanına defnedilmek için izin istiyor," de. Abdullah bin Ömer Hazreti Ayşe'nin yanına geldiğinde Hazreti Ayşe'nin oturmuş ağladığını gördü. Selam verdikten sonra Ömer bin Hattab arkadaşlarının yanına defnedilmesini istiyor. Defnedilmesi hususunda izninizi talep ediyor," dedi. Ayşe, "Orada kalan bir mezar yerini kendim için seçmiştim. Fakat bugün Ömer'i nefsime tercih edeceğim," dedi. Abdullah babasına geldiğinde Hazreti Ömer, "Ne haber getirdin?" diye sordu. Abdullah da, "Ayşe sana izin verdi," dedi. Ömer, "Benim için bundan daha mühim bir şey yoktu. Bununla beraber yine de ben öldüğümde beni tahtaya koyup oraya götürün ve ondan bir daha izin isteyin. İzin verirse beni oraya gömün. Eğer izin vermezse geri getirin ve Müslümanların mezarlığına defnedin," dedi. Hazreti Ömer'in cenazesi kaldırıldığında halk sanki daha önce hiç musibet görmemiş gibi oldular. Hazreti Ayşe'nin hücresinin kapısına vardıkları zaman Abdullah, babasının vasiyeti gereği Ayşe'den bir daha izin istedi. Hazreti Ayşe izin verdikten sonra onu Hazreti Peygamber'le Hazreti Ebu Bekir'in yanına gömdüler. Hazreti Ömer ölmeden önce ona, "Yerine birini seç," dediler. O da, "Ali, Osman, Talha, Zübeyir, Abdurrahman bin Avf ve Sa'd bin Ebi Vakkas'ın isimlerini söyleyerek, "Bu iş için bunlardan daha uygunu yoktur. Çünkü Hazreti Peygamber bunlardan hoşnut olarak vefat etti. Bu altı kişi aralarından kimi seçerse halife odur. Eğer Sa'd'ı seçerlerse bu güzel olur. Fakat başkası seçilirse Sa'd'ın görüşlerinden yararlanmayı ihmal etmesin. Çünkü ben Sa'd'ı herhangi bir kusurdan dolayı azletmemiştim," dedi. Sonra, "Eğer oylar eşit çıkarsa oğlum Abdullah oyunu kime verirse halife o olsun," diyerek Abdullah'ı da şuraya kattı. Fakat oğluna seçilme hakkını vermedi. Hazreti Ömer vefat ettikten sonra bu altı kişi toplandı. Abdurrahman bin Avf, "Vekaletimizi aramızda üç kişiye verelim," dedi. Bunun üzerine Zübeyir, Ali'ye, Talha, Osman'a ve Sa'd da Abdurrahman'a vekalet verdiler. Abdurrahman, Ali ile Osman'a, "Eğer vekaletinizi bana verirseniz, söz veriyorum ki hanginizi daha üstün ve yararlı görürsem hilafeti ona vereceğim. Bu konuda asla taraf tutmayacağım," dedi. Onlar da vekaletlerini verdiler. Abdurrahman, Ali ile yalnız kalarak ona, "Sen Hazreti Peygamber'in akrabası ve İslam'da kıdemlisin. Eğer hilafeti sana verirsem adil davranacağına ve eğer Osman'a verirsem ona itaat edeceğine Allah adına söz verir misin?" dedi. Ali de, "Evet," dedi. Sonra Osman'la yalnız kalarak ona da aynı şeyleri söyledi ve ondan da aynı cevabı aldıktan sonra Osman'a, "Uzat elini, sana biat edeyim," dedi ve Osman'a biat etti. Bundan sonra herkes Hazreti Osman'a biat etti. Hazreti Ömer ölüme yaklaştığı zaman bana Ali, Talha, Zübeyir, Osman, Abdurrahman bin Avf ve Sa'd'ı çağırınız, dedi. Onlardan yalnız Ali ve Osman'la konuştu. Ali'ye, "Ey Ali, bu kişiler senin Resulullah'la akrabalığını ve onun damadı olduğunu biliyorlar.
Allah'ın sana verdiği kavrayış ve yeteneği de biliyorlar. Eğer sen halife seçilirsen Allah'tan kork. Beni Abdülmuttalib'i Müslümanlara takdim etme. Onları halkın boynuna bindirme dedi. Hazreti Osman'a da bunlar senin Hazreti Peygamber'in damadı olduğunu biliyor. Olgunluğunu ve şerefini de biliyorlar. Eğer sen halife seçilirsen Allah'tan kork. Fakat oğullarını halkın boynuna bindirme dedi. Sonra Hazreti Ömer bana Süheyb'i çağırınız dedi ve Süheyb'e halkın önünde 3 gün imam ol. Bunlar da bir evde toplansınlar. Eğer bir kişiyi seçerlerse ona muhalefet edenin boynunu vurunuz dedi.

Hazreti Ebubekir hastalığı esnasında halkı topladı ve kendisini minbere götürmelerini emretti. Minbere çıktıktan sonra Allah'a hamd ve sena etti ve "Ey insanlar, dünyadan sakınınız, dünyaya güvenmeyiniz, aldanmayınız. Ahireti dünyaya tercih ediniz, ahireti seviniz. Onlardan hangisini severseniz diğerinden uzaklaşırsınız. Şunu da bilin ki bizim için çok önemli olan hilafet görevi eğer başta ehil olana verilmezse yapılan hata sonra tamir edilemez. Öyleyse içinizde en güçlü ve iradesine hakim olan, sert davranmak gerektiği zaman sert davranan ve yumuşak davranmak gerekince de yumuşak davranan, güzel görüşlerden faydalanmasını bilen, gereksiz şeylerle ilgilenmeyen, kuruntu ve hayallere dalıp üzülmeyen, bilmediklerini öğrenmekten utanmayan, ani ve olağanüstü durumlarda şaşırmayan, ümmetin malını koruyarak hıyanete meydan vermeyen, geleceği gören, şiarı takva olan kimse ona veriniz. Böylesi de ancak Ömer bin Hattab'tır dedi ve minberden indi.

İbni Abbas şöyle anlatıyor. Hazreti Ömer'in hizmetinde bulundum. Ondan çekinir ve ona sevgi duyardım. Bir gün evine gittim. Tek başınaydı. Öyle derin bir iç çekti ki canının çıkacağını sandım. Sonra başını göğe doğru kaldırarak derin bir iç daha çekti. Kendi kendime cesaret vererek vallahi bunun sebebini soracağım dedim ve ey müminlerin emiri vallahi senin bir üzüntün var dedim. Bana evet üzüntüm var hem de çok büyük bir üzüntü. Halifelik için bir adam bulamıyorum. Herhalde sen şimdi benim adamım hilafete ehildir diyorsun dedi. Ben de ey müminlerin emiri. Benim adamım hem muhacir hem de peygamberin en yakını olmasına rağmen yine de hilafete ehil değil midir dedim. Hazreti Ömer, durum senin söylediğin gibidir. Fakat o kendisinde mizah olan bir kişidir dedi. Bu işi ancak zafiyet olmaksızın yumuşak, şiddet olmaksızın sert, itiraf olmaksızın cömert, cimri olmaksızın tutumlu olan bir zat yüklenir dedi. Sonra devam ederek bu vasıflara da ancak şu kimseler sahip olabilir ki haksızlığa göz yummaz, menfaat peşinde koşmaz, davranışlarında gösteriş bulunmaz, ağzıyla tek bir kelime söylemez. Fakat azminde sebat eder, kendinin ve yakınlarının aleyhine dahi olsa hakla hükmetmekten ayrılmaz diye cevap verdi. Selman şöyle anlatıyor. Hazreti Ömer bana ben kral mıyım, halife miyim diye sordu. Ben de eğer Müslümanların arazisinden bir dirhem veya daha azını veya daha fazlasını alırsan, onu hak olmayan yolda kullanırsan sen kralsın, halife değilsin dedim. Ben bunları söyleyince Hazreti Ömer ağladı. Hazreti Ömer'in meclisinde bulundum. Arkadaşlarından Talha, Selman, Zübeyir ve Ka'b da vardı. Hazreti Ömer, ben sizden bir şey soracağım. Sakın bana yalan söylemeyiniz. Yoksa beni helak edersiniz. Siz de helak olursunuz. Allah'la size yemin verdiriyorum. Ben halife miyim yoksa kral mı diye sordu. Bu sual karşısında Talha ve Zübeyir, sen bize öyle bir şey soruyorsun ki vallahi biz halife ile kral arasındaki farkı bilmiyoruz dediler. Selmansa etimle ve kanımla şehadet ederim ki sen halifesin, kral değilsin dedi. Hazreti Ömer, sen bir şey söylersen makbuldür. Çünkü sen Hazreti Peygamber'in huzuruna giriyor, oturuyordun dedi. Sonra Selman, bunun sebebi şudur. Sen halk arasında adaleti icra ediyorsun. Malları eşit bir şekilde taksim ediyorsun. Kişinin aile efradına olan şefkatiyle onlara muamele ediyorsun. Allah'ın kitabıyla hükmediyorsun dedi. Bu sözler karşısında Ka'b da bu mecliste benden başka halifeyi kraldan ayırt edecek kimse yoktur zannediyorum. Fakat Allah Selman'ın kalbini hüccet ve ilimle doldurmuştur dedi. Sonra şehadet ederim ki sen halifesin, kral değilsin dedi. Hazreti Ömer bu nasıl olur diye sorunca Ka'b, ben seni Allah'ın kitabında Tevrat'ta gördüm dedi. Hazreti Ömer, beni orada ismimle mi görüyorsun diye sordu. Ka'b, hayır fakat sıfatınla seni görüyorum. Allah'ın kitabı önce peygamberlik, sonra halifelik, sonra yine halifelik, sonra ısırıcı bir saltanat olacaktır diye haber veriyor dedi. Hazreti Ömer halife seçildiğinde Resulullah'ın minberinden Allah'a hamd ve sena ettikten sonra ''Ey insanlar! Biliyorum ki siz benden şiddet ve katılık görüyorsunuz. Çünkü ben Hazreti Peygamber'le beraberken onun kölesi ve hizmetkarıydım. O da Allah'ın buyurduğu gibiydi. Müminler için Rauf ve Rahim'dir. Ben Resulullah'ın elinde kınından çekilmiş kılıç gibiydim. Ancak beni kına koyduktan veya herhangi bir işi
yapma dedikten sonra dururdum. Aksi takdirde peygamberin yumuşaklığından ötürü ben halkın üstüne giderdim. Böylece Hazreti Peygamber'le beraber vefat edinceye kadar devam ettim. Vefat ederken benden razıydı ve bundan ötürü de Allah'a çokça hamdü senalar ediyorum ve bundan dolayı mes'udum. Sonra aynı yerde Ebu Bekir'le beraberdim. O da Resulullah'ın halifesiydi. Onun keremini, şeref ve yumuşaklığı hakkındaki durumunu biliyorsunuz. Ben onun hizmetkarıydım ve onun elinde kılıç gibiydim. Benim şiddetim onun yumuşaklığına karışırdı. Ancak o önüme geçtiğinde dururdum. Aksi takdirde yürürdüm. Ben bu duruma devam ettim. Ta ki Ebu Bekir benden razı olduğu halde vefat edinceye kadar. Bundan ötürü de Allah'a çokça hamd ederim ve ben bu durumumla da mes'udum. Sonra bugün vazife bana verilmiştir. Ben biliyorum sizden birisi, başkası işin başındayken Ömer bize katı davranırdı. İşte şimdi işin başına geldikten sonra hali ne olacaktır der. Biliniz ki herhangi bir suçlunun bağışlanması için benden ricada bulunmayacaksınız. Çünkü siz beni tanıyorsunuz ve beni denediniz. Hazreti Peygamber'in sünnetini de biliyorsunuz. Resulullah'tan sorulmasını istediğim her şeyi sordum ve bu hususta hiç pişman değilim. Biliniz ki zalim hakkında halife seçildikten sonra benim bildiğiniz katılığım kat be kat artmıştır. Saldırgan hakkında da böyledir. Müslümanların hakkını, zayıfın hakkını kuvvetlilerden almak hususunda da böyledir. Fakat iffetli, namuslu ve Allah'ın hükümlerine boyun eğen kimselere de yüzümü yere koyarım. Benimle herhangi birinizin arasında bir ihtilaf olursa onunla istediği kimseye gitmekten zerre kadar çekinmeyeceğim. Bunun denemesini yapabilirsiniz. Ey Allah'ın kulları, Allah'tan sakınınız. Beni kötülük yapmaya mecbur etmeyin ve bana iyiliği emretmek ve kötülükten nehyetmek suretiyle yardımcı olun dedi ve minberden indi. Ali, Osman, Zübeyr, Talha, Abdurrahman bin Avf ve Sa'd bir araya geldiler. Bunların içinde Ömer'e en çok sözü geçen Abdurrahman bin Avf'tı. Ona, müminlerin emiriyle halk için konuş. Bir kişi ihtiyacı için sana geliyor. Fakat senin heybetinden ihtiyacını sana söylemeye cesaret edemiyor ve geri dönüp gidiyor desen çok iyi olur dediler. Bunun üzerine Abdurrahman halifenin huzuruna girdi ve ey müminlerin emiri, halka karşı yumuşak ol. Çünkü adam geliyor, senin heybetin seninle konuşmasına engel oluyor. Adam ihtiyacını arz etmeden dönüp gidiyor dedi. Hazreti Ömer, ey Abdurrahman, Allah için bana doğru söyle. Seni Osman, Talha, Zübeyir ve Sa'd mı gönderdi dedi. Abdurrahman, evet onlar gönderdi dedi. Hazreti Ömer, ey Abdurrahman, Allah'a yemin ederim ki insanlara öyle yumuşadım ki bu yumuşaklık hususunda Allah'tan korktum. Sonra onlar hakkında öyle şiddetlendim ki bu şiddet içinde Allah'tan korktum. Peki bunun çıkış noktası nedir deyince Abdurrahman ağladı, abasını sürüyerek çıktı ve senden sonra bu toplumun vay haline demeye başladı. Hazreti Ömer, vallahi kalbim bazı durumlarda Allah için o kadar yumuşar ki kaymaktan bile daha yumuşak hale gelir. Bazı durumlarda da o kadar katılaşır ki taştan bile daha sert olur dedi. Hazreti Ömer, halife seçildiğinde birisi neredeyse bazı insanlar bu işi senden uzaklaştıracaklardı dedi. Ömer neden diye sorunca adam onların iddialarına göre sen katısın dedi. Hazreti Ömer, hamd o Allah'a mahsustur ki benim kalbimi merhametle onların kalbini de benden korkuyla doldurmuştur dedi.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
3: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
4: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
5: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
2: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Zengin kahvaltılık çeşitlerimiz toptan ve perakende satışlarımızla Ümraniye'de hizmetinizdeyiz. Mümin Gıda 0530 419 66 65.
9: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 68 07 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
13: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
14: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
15: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
16: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar
0: kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Nebevi Davet Metodu. Programı hazırlayan ve sunan Seyfullah Kartal.
1: Özellik. Birinci hadise. Azuk isminde mahir bir okçunun liderliğinde bir Yahudi okçu birliği Resulullah Aleyhisselam'ın ikamet etmekte olduğu deriden yapılmış bir çadır olan yönetim merkezini ok yağmuruna tutmuştu. Azuk ikinci bir girişimle yanındaki grupla beraber Resulullah Aleyhisselam'ı öldürmek üzere harekete geçtiğinde Hazreti Ali radıyallahu anh pusu kurarak kendisini öldürdü. Resulullah Aleyhisselam bununla yetinmeyip Ebu Dücane ve Sehl İbni Huneyf radıyallahu anh'in komutasında bir grup göndererek bu öncü Yahudi birliğini tamamen imha ettirdi. Hepsinin başları kesilerek kuyulara atıldı. Bu olay Müslümanların maneviyatlarının yükselmesinde büyük bir rol oynamıştı. Bu olay bizlere de ders olup başarılı gerilla operasyonlarıyla düşman saflarına korku yaymanın gerekliliğini göstermektedir. Bu olaydan sonra Yahudiler kalelerini terk edip okçular göndermeye cesaret edememişlerdi. Çünkü göndermiş oldukları kahramanlarının öldürülmesinden sonra kendi canlarının da tehlikede olduğunu çok iyi biliyorlardı. İkinci hadise. Yahudilerin geçimlerini sağlamış oldukları hurmalıklarına yapılan taarruzdu. Müslümanlar Yahudilerin hurmalık ve mahsulatını ateşe veriyorlardı. Bu görevi temfiz etmek için önceden Yahudilerin din adamlarından olup sonradan Müslüman olan Abdullah İbni Selam ile Ebu Leyla el-Mazini radıyallahu anh görevlendirilmişti. Onlar hurma ağaçlarını yakmaya ve kesmeye başlayınca Yahudiler, "Ya Muhammed, sen alemi fesattan men ettiğin halde şimdi kendin yaş ağaçları kesip yakıyorsun," diye bağırışmışlar ve yaş hurma ağaçlarının bırakılmasını istemişlerdi. Yahudilerin bu sözleri ve yaş ağaçların yakılması üzerine kargaşalık baş göstermiş ve yeni bir fitne uyanmıştı. Müslümanların gönüllerinde yöneticilerinin davranışlarına karşı bir şüphe belirmişti. Kimi değerli değersiz hurma ağaçlarını, kimi de yalnız değersizlerini kesip ateşe veriyordu. Sonunda Kur'an-ı Kerim iki davranışında doğru olduğunu belirtip Yahudilerin planlarını çıktığı yere döndürmüştü. İnkarcı kitap ehlinin yurtlarında hurma ağaçlarını kesmeniz veya onları kesmeyip gövdeleri üzerinde ayakta bırakmanız Allah'ın izniyledir. Allah yolundan çıkanları böylece rezilliğe uğratır. Haşr suresi 5. ayet. Düşmanın teslim olmasını sağlamak için sahip olduğu en kıymetli şeye taarruz etmek gerekir. Resulullah aleyhisselam da Yahudilere karşı bunu uygulamıştı. Üçüncü hadise. Yukarıda bahsettiğimiz iki hadisenin neticesinde 6 gün devam eden kuşatmadan sonra Yahudiler Medine'yi terk etmeye hazır olduklarını belirtip Resulullah aleyhisselamdan eman dilediler. Fakat şimdi durum değişmişti. Kuşatmadan önce Resulullah Aleyhisselam bütün her şeyleriyle birlikte Yahudilerin Medine'yi terk etmelerini istemişti. Fakat kuşatmadan sonra konulacak şart kuşatma öncesi konulan şart gibi olamazdı. Onun için Resulullah Aleyhisselam, "Bugün o şartı kabul etmiyorum. Fakat silahlarınızı bırakıp develerinizin yükü kadar eşya alarak çıkabilirsiniz. Kanlarınıza ise dokunulmayacaktır," dedi. Huyey bu teklifi kabul etmedi. Konuyla ilgili olarak şu söyleyeceklerimiz bizi üzmektedir. Binlerce senedir yaşamlarını devam ettiren Yahudiler, tarihten aldıkları bu katı dersi idrak edip hafızalarına yerleştirmişler ve Resulullah Aleyhisselam'ın kendileri üzerinde uyguladıkları metodu Müslümanların üzerinde uygulamışlardır. 1967 yılında Yahudiler silah gücüyle Arap topraklarını işgal ettiklerinde Araplar 1947 senesinde öngörülen Filistin'in taksimi kararına dönmeyi kabul etmişler Fakat Yahudiler 4 Haziran'daki sınırlarına dönmeyeceklerini belirterek bu kararı reddetmişlerdir. Dipnot: Filistin'in Araplarla Yahudiler arasında taksimini öngören karar. 29 Kasım 1947 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 3/2 çoğunluk oyuyla alınmıştır. Bu karara göre Yahudi devletine kurulması için ayrılan topraklar tüm Filistin topraklarının %60 kadar bir bölümünü içeriyordu. Bu dersi Yahudiler, Arap Yarımadası'nda varlıklarını yok eden ilk düşmanları olan Resulullah Aleyhisselam'dan almışlar ve onun kullanmış olduğu metotları ona tabi olanlarla yaptıkları savaşlarda uygulamışlardır. Kur'an'ını ve peygamberini terk etmiş olan sefil neslimizse Allah'ı ve peygamberini tanımaksızın Yahudilere karşı savaşa girmişti. Onun için Allah bu nesli zillete düşürüp cezalandırdı. Tam 20 sene otoriteyi ele geçirmek için mücadele edip hükmü ellerine geçirmek için birbirleriyle rekabet ettiler. Hükümetler Yahudilerle savaşıyoruz maskesi altında halklarının kanını emdiler. İş ciddiyete bindiği zaman da oluşturdukları bozuk yapı yerden koparılmış, kökü olmayan kötü bir ağaç gibi Yahudilerin bir vuruşuyla çöküverdi. Yahudiler silahsız olarak çıkmayı reddettiler. Resulullah Aleyhisselam da kuşatmaya devam etti. Yahudilerin arasında Müslüman olarak teslim olanların bütün mallarını alabileceğine dair bir haber yaydı. Bunun üzerine Yamin İbni Ömer ve Sa'd İbni Veheb Müslüman oldular ve bütün malları kendilerine verildi. Bu iki Yahudiden Yamin İbni Ömer, Yahudilerin arasında büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Ortaya 10 veya 5 dinarla bir deve yükü hurma ödül koymak suretiyle Resulullah Aleyhisselam'a suikast düzenlenmesini isteyen amcasının oğlu Amr İbni Cahş'ı bir suikast düzenleyerek öldürttü. Suikasti Kays'tan bir adam gerçekleştirdi. Bu olay Resulullah Aleyhisselam'ı memnun etti. Bu olay mücahitlerin hangi yoldan olursa olsun düşmanlarına ulaşabilmeleri için büyük bir genişlik sağlamıştır. İyi korunma altında oldukları için Müslümanların bazen düşmanlarına ulaşması mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda kafirlerin içinde yaşayan fertler mal ve parayla örgütlenerek bu düşmanların ortadan kaldırılmasını gerçekleştirebilir. Savaş hiledir. Kendilerine savaş açıp karşı durduğumuz, düşman olarak nitelendirdiğimiz kimselere karşı hedeflerimizi gerçekleştirmek için hedefe ulaştıracak olan herhangi bir yolu kullanmamızda hiçbir sakınca yoktur. Düşmanın kendi içindeki şahısların mala ve paraya olan rağbetlerini kullanarak onları yok etmeye yönelik hedeflerimizi gerçekleştirebiliriz. Düşmanın zayıf noktalarını ve içindeki bozuklukları kendi içindekiler kadar iyi hiç kimse bilemez. Yamin radıyallahu anh'in de Müslüman oluşu üzerinden daha bir veya iki gün bile geçmeden onu Resulullah Aleyhisselam'ın öcünü almaya itmiş ve kendisine en yakın kişilerden olan amcasının oğlunu öldürtmüştür. Yahudilere karşı kurulan kuşatma 15 gün devam etti ve Yahudilerin yurtlarından çıkarılmasıyla sonuçlandı. Yahudilerin çıkarılması görevini Muhammed İbni Mesleme radıyallahu anh üstüne aldı. Kuşatma esnasında Yahudiler kendi elleriyle kendi evlerini yıkıyorlardı. Müslümanlar da ulaşabildikleri Yahudi evlerini yakıp yıkıyorlardı. Anlaşma yapılana kadar durum böyle devam etti. Sonunda mallarını, kadın ve çocuklarını develere yükleyip Medine'yi terk ettiler. Kadınlar develerin üzerine yerleştirilen hevdeçlere binmişlerdi. Üzerlerine ipek ve dibaçtan elbiseler giymiş, altından süs ve takılarını takmışlardı. Hüzün ve teessür göstermemek için def çalıp şarkı söylüyorlardı. Medine çarşısından geçerken halk yolun kenarlarında onların geçişlerini seyrediyordu. Kervanları tam 600 deve yükünden oluşmaktaydı. İçlerinden bazıları kendilerine yakın olan Hayber'e, bazıları da Şam topraklarına gittiler. Hayber'e gidenler Huyey İbn Ahtab, Selam İbn Ebil Hukayk ve Kinane İbn Rabi, İbn Ebil Hukayk gibi büyük Yahudilerdi. Münafıklar Yahudilerin Medine'yi terk edişine çok üzülmüşlerdi. İşte bir Yahudi milleti hezimete uğruyor ve kinleri kendi evlerini elleriyle yakacak dereceye varıyordu. Tüm silahlarını Müslümanlara ganimet olarak bırakarak anlaşmaya mecbur ediliyor, sözleşmeyi bozmalarının cezası olarak yeryüzünde dağınık bir şekilde yaşamaya maruz bırakılıyorlardı. Mallarını ve kıymetli eşyalarını almışlar, silahlarını ve şereflerini Müslümanlara ganimet olarak bırakıp gitmişlerdi. Allah-u Teala onların bu durumunu şöyle vasıflandırmaktadır: Kitap ehlinden inkarcı olanları ilk sürgünde yurtlarından çıkaran O'dur. Oysa ey inananlar, çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın azabı onlara beklemedikleri yerden geldi. Kalplerine korku saldı, evlerini kendi elleriyle ve inananların elleriyle yıkıyorlardı. Ey akıl sahipleri, ders alın. Allah onlara sürülmeyi yazmış olmasaydı dünyada başka şekilde azap verecekti. Ahirette de onlara ateş azabı vardır. Bu Allah'a ve peygamberine karşı gelmelerinden ötürüdür. Kim Allah'a karşı gelirse bilsin ki Allah'ın cezalandırması şüphesiz çetindir. Haşr suresi 2-3-4. Allah-u Teala onları yurtlarından çıkardı ve kalplerine korku saldı. Çünkü onlar Allah'a karşı gelip onun elçisine savaş açtılar. Öyleyse bugünkü durumlar nedendir? Yahudiler vaat edilen topraklara kendilerinin iddia ettikleri gibi muzaffer olarak dönüyorlar, yurtlarından çıkmak ve hicret etmekte İslam topraklarının çocuklarına kalıyor. Mülteciler ve yurtlarından çıkarılmış olan kişiler sıfatıyla göçe tabi tutuluyorlar. Yahudilerle yapılan bunca savaştan sonra çıkıp gitmek Müslüman ismiyle isimlendirilenlere kalıyor ve Yahudiler toprağın varisleri oluyorlar. Bunun sebebi Yahudilerin çıkarılış sebeplerinin aynısıdır. Çünkü onlar Allah'a ve peygamberine karşı gelmişlerdi. Kim Allah'a karşı gelirse Allah'ın cezalandırması şüphesiz çetindir. Bugün Filistin'e, Yahudilerin gasp ettiği Esra ve Miraç topraklarına dönmek isteyen Filistin devrimi aynı sancakla dönmek istemektedir. Allah'a ve peygamberine karşı gelmek sancağıyla dünyanın Filistin halkının yegane temsilcisi olarak kabul ettiği Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin devrimi topraklarına laiklik ismiyle dönmek istiyor. Devletini kurmak isterken dine değil, beşeri kanunlara, beşeri cehalet ve heveslere dayanmak istiyor. Hükmün Allah'tan başkasına ait olmasını istiyor. Allah'a ve peygamberine karşı gelmenin hangi türü bundan daha kötüdür? Onun için iş gittikçe zorlaşıyor. Akıtılan kanlar toprağı yakınlaştıracağı yerde uzaklaştırıyor. Yahudiler bu topraklarda yaşayan Müslümanları Filistin'den Lübnan'a uzaklaştırdılar. Bütün yeryüzüne dağılmalarına sebep oldular. Sadece yurtlarından uzaklaştırmakla kalmayıp yurtlarının civarından bile uzaklaştırdılar. Yeryüzünde darmadağın olan bu insanların Allah'a dönerek onun yardımına kavuşmak, Allah'a tevbe ederek onun zaferine ulaşmak vakitleri gelmedi mi? Yurtlarından uzaklaştırılanlar Allah'tan uzak oldukları sürece yurtlarına dönemezler. Onlar da şimdi İsrailoğullarının düştüğü şaşkınlık içerisinde. Bu şaşkınlık 40 yıldır süre gelmiştir ve hala da Müslümanlar uyanmamışlardır. Tehlikenin ve çarenin nereden geldiğini anlayamamaktadırlar. İsrailoğulları, İsmailoğulları ve yeryüzünün bütün ehli için durum aynıdır. Bu Allah'a ve peygamberine karşı gelmelerinden ötürüdür. Kim Allah'a karşı gelirse bilsin ki Allah'ın cezalandırması şüphesiz çetindir. Müslümanların Yahudilerden ganimet olarak aldıkları silahlara gelince bunlar 50 zırh, 50 miğfer ve 340 kılıçtan ibaretti. Bu silahların gelişmekte olan İslam ordusunun silahlandırılmasında büyük katkısı olmuş ve kafirlere karşı yaptıkları savaşlarda müminlere kuvvet kazandırmıştır. Kureyza oğulları. Kaynuka oğullarının sona erişi Bedir'den sonra, Nadir oğullarının Uhud'dan sonra, Kureyza oğullarınınsa Hendek'ten sonradır. Dipnot. Nadiroğulları gazvesinin Bedir'den 6 ay sonra olduğunu belirten bir görüş daha bulunmaktadır. Kureyza oğullarının Müslümanlara yaptığı kalleşlik çok büyüktü ve tam olarak Yahudilerin tabiatını sergiliyordu. Onun için sonları da çok kötü bir son olmuştu. Bu olayda en büyük rol yenik lider Nadiroğulları'nın efendisi Huyey İbni Ahtab'ındı. Hayber Yahudilerinin yanına sığınmış olan Huyey, Mekke'ye giderek Muhammed'e karşı onunla kendi yurdunda savaşmak ve ondan intikam almak üzere savaş ateşleri yaktı. Ahzab-ı Harbi, Hendek gazası Yahudilerin sebep olduğu bir savaştır. Şöyle ki, Resul-i Ekrem aleyhisselam Beni Nadir'i yurtlarından sürgün ettiği zaman bunların eşrafı Hayber Yahudilerinin yanına sığınmışlardı. Hayber'de kuvvet ve adet yönünden üstün bir Yahudi halkı bulunmaktaydı. Bunlardan başlarında Huyey İbni Ahtab ve içlerinde Selam İbni Ebil Hukayk, Kinane İbni Ebil Hukayk, Evs'ten Havze İbni Kays El-Vail ve Ebu Amir Er-Rahib olmak üzere 20 kadar Yahudi Mekke'ye giderek Kureyş'e yakındılar ve onları Resulullah

en yakın ve en sevgili insanlardır," dedi ve bütün Kureyş öbeklerinden 50 kişi çıkararak sırtlarını Kabe duvarına dayamak suretiyle birbirlerine destek olacaklarına ve içlerinden tek kişi bile kalmayana kadar Muhammed'e karşı tek vücut halinde çarpışacaklarına dair yemin edip anlaştılar. Sonra Ebu Süfyan, "Ey Yahudi milleti, siz ilk kitap ve ilim ehli olan insanlarsınız. Muhammed'le bizim ihtilafa düştüğümüz konu hakkında bize bilgi verin. Bizim dinimiz mi yoksa Muhammed'in dini mi hayırlıdır? Bildiğiniz gibi biz Kabe'nin bakımını yapar, yaşlı develeri kurban eder, hacılara su dağıtır ve putlara taparız," dedi. Yahudiler, "Yemin olsun ki siz ondan daha evlasınız. Siz Kabe'yi yüceltiyor, hacıları suluyor, develeri kurban ediyor ve babalarınızın taptıklarına tapıyorsunuz. Yemin olsun ki siz ondan daha evlasınız," dediler. Bunun üzerine Allah-u Teala şu ayeti celileyi nazil etti: "Kendilerine kitap verilmiş olanların puta ve şeytana inanıp inkar edenlere, bunlar inananlardan daha doğru yoldadır," dediklerini görmedin mi? Nisa suresi 51. ayet. Sonra Yahudiler Kureyş'te buluşmak üzere bir vakit belirleyerek yanlarından ayrıldılar. Gatafan, Beni Süleym, Beni Esed, Fizare, Beni Mürre, Eşca gibi kabileleri de dolaşarak Hayber'in bir senelik hurma mahsulünü kendilerine vermek vaadiyle bunları da ayaklandırdılar. Nadir oğullarının yurtlarından zillet ve kin içerisinde çıkarılmaları, Muhammed'in birinci düşmanı olan Kureyş'le ittifak içerisine girmelerine neden olmuştur. Siyasi çalışmalar neticesinde Arapların çoğunu Resulullah'a karşı savaşmak için hazırlamışlardır. Kureyş, Gatafan ve Süleym gibi kabileleri Resulullah'a karşı savaşmaya ikna edebilmişlerdir. Günümüzün İslami hareketleri er veya geç Yahudilere karşı bir savaşa girişecektir. Yahudilerin Müslümanları ortadan kaldırmak için düzenlemiş olduğu planları öğrenmenin bu savaşta Müslümanlara çok büyük faydası olacaktır. İşte belirli bir süre Müslümanlara boyun eğmiş olan Nadir oğullarının kalplerindeki kin ateşi yenilgiden sonra birdenbire alevlenmişti. Sonuçta sadece Muhammed'i yenilgiye uğratmak için değil, onu tamamıyla ortadan kaldırmak için Araplarla anlaşmışlardır. Günümüzde de Yahudiler İslami hareketleri kendi toprakları üzerinde vurup kökünü kazımak için Arap liderleriyle perde arkasından ve açıkça ilan edilmemiş bir ittifak içerisindedirler. Allah yolunda çarpışan mücahitlerin ortadan kaldırılmaları için çoğu zaman İsrail, komşuları olan Arap ülkelerine karşı sessiz kalmakta ve bölgede güveni sağlamaktadır. Hama ve Lübnan olayları buna en güzel örnektir. İslam'ın sesinin yükselmemesi için şehirler, içindeki halkıyla beraber yerle bir edilmiş, mescitler, cemaatleriyle beraber gömülmüştür. Yahudilerin bu iş için ne kadar mal sarf ettiklerini ve malın bir silah olarak Yahudilerde ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Filistin'e hicret etmelerine müsaade etmesi için Sultan Abdülhamit Han'ı mal karşılığında satın almayı düşünmüşlerdi. Hatta Filistin'de Yahudi devleti kurmayı öngören Balfour'un deklarasyonuna karşılık Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizleri parayla satın almışlardı. Burada da Gatafan ve diğer Arap kabilelerinin Müslümanlara karşı savaşa girmelerinin karşılığında Hayber'in tam bir senelik hurma mahsulatını teberru etmekte ve Müslümanlara karşı savaşmalarını sağlamak için düşmanlara lojistik destek sağlamaktadırlar. Diğer yandan Afrika kıtası da Yahudi pazarlarından biriydi. Tam 17 Afrika ülkesinin İsrail'i resmen kabul etmeleri de bunun bir meyvesidir. Siyaset dünyasında sadece Müslümanlar hariç olmak üzere prensiplere yer yoktur. Yahudiler menfaatlerinin olduğu noktada prensiplerine rahatça ters düşmekten kaçınmazlar. Bu durumları itibariyle aynı Hristiyan ve müşriklere benzerler. Hatta onlardan daha kötüdürler. Onun için Allah'a inanıp onun kitabıyla hükmeden Müslümanlara karşı putperest müşrikleri daha efdal saydıklarını, Muhammed'in Allah katından gönderilmiş bir peygamber olduğunu bildikleri halde Kureyş'in putperestlik dinini doğru kabul ettiklerini

0: görüyoruz. Onun için müttefiklerimizle aramızda olan ortak yönlere bakarak aldanmamamız gerekir. Çünkü menfaatlerin karşısında prensipler bir kenara atılmakta, menfaatler değiştikçe prensiplerin hükümleri de düşmektedir. Diğer bir yandan Yahudilerin dünyada İslam ve Müslümanlara karşı uygulamakta olduğu fikri saptırmalar Müslümanların ufuklarını kapatacak dereceye gelmiştir. Yahudiler Müslümanları kökünden silip atmak için dünyanın her yerinde çeşitli isimlerle bir takım sapık fikirler ortaya atmaktadırlar. İşte Mason locaları, bir takım varlık ve kurtuluş fikirleri, Marksizm ve laisizm fikirleri bu fikri saptırmalara birer örnektir. Onlar puta ve şeytana inanıp inkar edenler için bunlar inananlardan daha doğru yoldadır demektedirler. Yahudilerin olayların gelişmesindeki rolleri çok büyüktü. Bununla da kalmayıp ahdi bozmaları için kardeşleri Kurayza oğullarını da kışkırtmaya başladılar. Siyer'in Huyey İbni Ahtab hakkındaki rivayetlerine göre bu kışkırtma savaş esnasında vuku bulmuştur. Ordunun yürüyüşü esnasında Huyey İbni Ahtab, Ebu Süfyan İbni Harp ve Kureyş'e "Milletimden olan Kureyza oğulları da sizinle beraberdir. Kureyza oğullarının yeterli savaş gücü bulunup tam 750 savaşçıları vardır." diyordu. Medine'ye yaklaştıklarında Ebu Süfyan kendisine "Milletinin yanına git de Muhammed'le aralarında olan ahdi bozsunlar," dedi. Bunun üzerine Huyey Kureyza oğullarının yanına geldi. Resulullah aleyhisselam Medine'ye geldiği zaman Nadir ve Kureyza oğulları ve onlara tabi olan Yahudilerle kendi aleyhlerine olmamaları üzerine sulh yapmıştı. Medine'ye hücum edenlere karşı kendisine yardımda bulunmaları ve Evs ve Hazreç kabileleri arasındaki ilk yerlerinde ikamet etmeleri üzerine sulh yaptığı da söylenmektedir. Huyey, Kureyza oğullarıyla Resulullah arasındaki anlaşmayı yapan Kâb İbni Esed'e gitti. Kureyza oğulları Huyey İbni Ahtab'ın yurtlarına girmesinden hoşlanmadılar. Huyey, liderliği ve baş olmayı sevdiği için ondan hoşlanmıyorlar ve kendisini Kureyş'in Ebu Cehil'ine benzetiyorlardı. Huyey'in ilk karşılaştığı kişi Azzal İbni Semuel oldu. Huyey Azzal'e, "Seni Muhammed'den rahatlatacak bir haberle geldim. İşte Kureyş Akik Vadisi'ne, Gatafan'da Zigabe'ye girmiş vaziyetteler," dedi. Azzal, "Vallahi bize zamanın zilletini getirdin," dedi. Huyey de, "Böyle söyleme," diye cevap verdi.
1: Dinlemekte olduğunuz program reklamlardan sonra devam edecek.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıktan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
4: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
5: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
6: Enes Duşakabin Sistemleri. Estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 7308.
7: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi. 0554 747 30 29.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 İki telli Mahmut Bey.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
11: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
12: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
13: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
14: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
15: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
16: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
17: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
18: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
19: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
20: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
21: Reklamları dinlediniz.
22: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
23: Kâb, Huyey İbni Ahtab'ın geldiğini duyunca kalesinin kapısını kapattırdı. Huyey içeri girmek için izin istedi. Kapıyı açmayı reddetti. Huyey Kâb'a seslenerek, "Ey Kâb, yazıklar olsun sana, aç kapıyı," dedi. Kâb, "Ey Huyey, asıl sana yazıklar olsun. Sen uğursuz bir adamsın. Ben Muhammed'le bir anlaşma yaptım ve aramızdaki bu anlaşmayı da bozacak değilim. Çünkü şu ana kadar kendisinden doğruluk ve vefadan başka bir şey görmedim, dedi. Huyey, yazıklar olsun sana, kapıyı aç da öyle konuşalım, dedi. O da açmam diye cevap verdi. Huyey, yemin ederim ki senin yemeğinden yemeyeyim diye cimriliğinden kapıyı açmıyorsun, dedi. Bunun üzerine Kâb kapıyı açtı. Huyey, ey Kâb, sana yazıklar olsun. Sana zamanın izzetini getirdim. Bütün eşrafı ve liderleriyle Kureyş'i getirip onları Revme yakınında serlerin toplandığı bir vadiye indirdim. Bütün eşrafı ve liderleriyle birlikte Gatafan'ı getirip onları Uhud yanında Zemb-i Nukma denilen bölgeye yerleştirdim. Muhammed'in sonunu getirmeden dönmeyeceklerine dair benimle anlaşıp söz verdiler, dedi. Kâb, vallahi bize zamanın zilletini getirdin. Gürleyip parlayan fakat içinde hiçbir şey olmayan suyu tükenmiş bulutları getirdin. Yazıklar olsun sana Huyey. Beni kendi halime bırak. Ben şu ana kadar Muhammed'den doğruluk ve vefadan başka bir şey görmedim, dedi. Huyey her türlü kurnazlık ve ikna kabiliyetini kullanarak konuşmaya devam edip sonunda Kâb'ı ikna etti ve eğer Kureyş ve Gatafan Muhammed'e ilişmeden dönecek olurlarsa senin başına gelecek olanların benim de başıma gelmesi için seninle birlikte kalene girip savunma yapacağım, diyerek Kâb'a söz verdi. Bunun üzerine Kâb İbni Esed ahdi bozdu ve Resulullah Aleyhisselam'la aralarında olan anlaşmadan muaf olduğunu ilan etti. Sonra Kureyza oğullarının liderlerinden olan Zübeyr İbni Bata, Nebbaş İbni Kays, Azal İbni Semuel, Ukbe İbni Zeyd ve Kâb İbni Zeyd'i çağırarak onlara anlaşmayı bozduğunu bildirdi. Allah kendilerinin helak olmasını istediğinden durum bu şekle girmişti. Kavmiyetçilerin çoğu zaman Yahudilerle Siyonistlik arasındaki farktan söz ettiklerini, Siyonizme karşı savaştıklarını fakat Yahudilere karşı savaşmadıklarını, aksine Yahudilerden çoğunun kendilerine yardımcı olduklarını kabul ettiklerini duyuyoruz. Gasp edilmiş topraklarda Filistin'deki savaşın sadece Siyonistlere karşı olduğunu, hukuki kabul veya kurtarılmak suretiyle toprak meselesi halledildiğinde Yahudilerle kavmiyetçiler arasında bir ihtilaf kalmayacağını vurgulamaktadırlar. Kavmiyetçilerin laik olduklarını, din veya din toplumuna karşı olmadıklarını, Arap topraklarının gasp edilip Yahudilere peşkeş çekilmesine karşı olduklarını söylemektedirler. Böyle düşünenlerin hepsine birden neticede Yahudilerin bir blok halinde birleşeceklerini gösteren bu canlı örnekleri sunmaktayız. Yahudilerin bazıları diğerlerinden daha kindar olabilir. Fakat neticede hepsi düşmandırlar. Onun için anlaşmayı bozmuşlardır. Müslümanlar ittifak ve anlaşmalar yaparken düşmanlarına karşı sadece onların tarihlerini göz önüne alarak davranmamalıdırlar. Fakat onların bu kara tarihlerini unutmak ve bunu hesaba katmamak da ahmaklıktır. Kavmiyet, davetçilerin bazılarında bu ahmaklık, Yahudilerin Müslümanlarla olan tarihlerinden hiçbir şey bilmemek derecesine kadar varmıştır. Yahudilerin tarihi, Rusya, Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerindeki tarihinden bahsetmekte, fakat Arap topraklarında Müslümanlarla olan savaşlarından bahsetmemektedir. Arap topraklarından Yahudi dikeninin ancak İslam'la ve Resulullah Aleyhisselam'ın eliyle çıkarıldığını unutmakta ve görmemezlikten gelmektedirler. Resulullah Aleyhisselam'ın bu girişimleri neticesinde Yahudilerin 14 asır boyunca süren askeri varlıkları sona ermişti. Ancak İslam'ın hükmünün sona erişiyle yeniden ortaya çıkmış Kureyza ve Hayber'in intikamını almaya başlamışlardır. İslam varlığını kökünden silip atmak düşüncesiyle Hayber'de kalan Kaynuka, Nadir ve Kureyza Yahudilerinin hepsi orduları ve grupları bir araya getirip Müslümanlarla savaşmak için saflarını birleştirmişlerdir. Burada düşmanlarının zayıf olduğu durumda Yahudi tabiatının nasıl olduğu belirmektedir. Nasıl olabilir ki? Size üstün gelselerdi bir yakınlık veya ahit gözetmezlerdi. kalpleriyle istemezlerken sizi ağızlarıyla hoşnut etmeye uğraşırlar. Onların çoğu fasıktırlar. Tevbe suresi 8. ayet. Onlar zayıf oldukları müddetçe ahde vefa gösterirler. Saldırıya geçmek için bir fırsat bulduklarında da ahdi bozarlar. Onlar kendilerine Resulullah Aleyhisselam'la yapmış oldukları anlaşma hatırlatıldığında "Muhammed de kim oluyor? Muhammed'le aramızda anlaşma yoktur." demişlerdi. Ahzab Harbi'nin şartları kadar ağır şartlar Müslümanların başından geçmemişti. Yahudilerle yapılan anlaşma böyle günler içindi. Buna rağmen savaşın en şiddetlendiği bir anda antlaşmayı bozdular. Liderleri olan Kâb'ın iyilik belirtileri göstermesine rağmen neticede o da bir Yahudiydi ve İslam varlığının sona ermesi kadar hiçbir şey onu memnun edemezdi. Onun için kendisiyle aynı görüşte olanlara katıldı. İşte ne kadar sevgi gösterip barışçı davransalar da Yahudi ve Hristiyanların nihai hedefi budur. Kendi dinlerine uymadıkça Yahudi ve Hristiyanlar senden hoşnut olmayacaklardır. De ki, doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Sana gelen ilimden sonra onların heveslerine uyarsan, andolsun ki Allah'tan sana ne bir dost ne de yardımcı olur. Bakara suresi 120. ayet. Onlar güçleri yettikleri sürece ne teorik olarak ne de pratikte İslam'la beraber yaşamayı kabul etmezler.

Nebevi Davet Metodu. Programı hazırlayan ve sunan Seyfullah Kartal.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Unutmayın ki Allah için iyilik yapanlara daha iyisi ve güzeli vardır. Allah'ın kanunlarına göre iyilik için çalışanlar bunun misliyle mükafatlandırılırlar. Dahası kötülük için çalışanlara da üstün gelirler. Öyleyse siz de iyiler, dürüstler, vicdanlılar ve adaletlilerle birlik olun. Alçak gönüllülere, affedicilere, merhametlilere, hayırseverlere ve hoşgörülülere destek verin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
3: Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah'ın varlığının delillerini düşünüyor musunuz? İnsan düşünmediği sürece Allah'ın sanatını ve yarattığı fevkalade güzellikleri fark edemez. Oysa Allah, Kur'an'da bizi evren ve canlılar üzerinde derin derin düşünmeye davet etmektedir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 0330.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
11: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
14: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
15: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim.
14: anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru Okul, Doğru Eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
16: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
17: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an tefsiri programıyla Ali Küçük sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ve etemmut teslimu ala seyyidina Muhammedin el meb'ûs rahmeten lil alamin. Allahumme la sehle illa ma cealtehu sehla. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا إلى آخر الآيات صدق الله العظيم محترم مؤمنler adını ilk ayetindeki Furkan kelimesinden almış Mekke'de nazil olmuş 77 ayetlik bir sureyle karşı karşıyayız. Mekke'de Mü'minun suresinin indiği dönemlerde sevgili peygamberimizin Mekke döneminin hemen hemen ortalarında nazil olmuş 77 ayetlik bir sureyle karşı karşıyayız. İnşallah bu haftadan itibaren bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek, elimizden tutup bizi hangi hedeflere götürecek, bizim konumumuzu, bizim çapımızı, bizim gramımızı nasıl belirleyecek, bize hangi şerefli bilgileri aktaracak? İnşallah bu haftadan itibaren bu sureyi, Furkan suresini tanımaya başlıyoruz. Tebârakellezî nezzelel furkâne alâ abdihi liyekûne lil âlemîne nezîrâ. Kuluna Furkan'ı indiren Allah ne mübarek oldu. Kul Muhammed Aleyhisselam, Furkan da elimizdeki şu Kur'an'dır. Kulu Muhammed Aleyhisselam'a Furkan isimli şu kitabı indirmekle Allah çok bereketli bir iş yapmıştır. Çok mübarek bir iş yapmıştır. Berekete kaynaklık etmiştir. Berekete konu, tebrike layık bir iş yapmıştır. Kulu Muhammed Aleyhisselam'a ve onun şahsında hepimize Furkan ismindeki şu kitabını göndermekle Rabbimiz bizi bu dünyada karanlıklar içinde, cehalet içinde bocalamaktan kurtarmış, bizim cennet yollarımızı açmış, bizim cehennem yollarımıza barikatlar koymuş. Böylece Rabbimiz çok mübarek bir iş yapmıştır, çok bereketli bir iş yapmıştır. Tebareke, bereket, mübarek, tebrik hep aynı kökten gelir. Bereket bir kişideki birikimin onu cennete götürücü özellik kazanmasının adıdır. Bir kişideki mal birikimi, bilgi birikimi, eşya birikimi, para birikimi eğer onu cennete doğru götürmeye başlamışsa işte o onun için bereketlidir, bereket kaynağıdır. Ama damlaya damlaya göl olur diye bir söz var ya, eğer insanlar o damlacıkların arasında kendilerini kaybetmişler, ahireti unutmuşlar, eğer o birikimler onların cennetine engel olmaya başlamışsa, onlar asla bereket değildir. Çok mal bereket değildir. Çok bilgi bereket değildir. Çok para bereket değildir. Eğer kişideki birikim onu cennete doğru götürmeye başlamışsa, işte o zaman berekettir. Değilse onun cennetine engel olmaya, onu cehenneme doğru götürmeye başlamışsa Allah korusun, onlar bereket değildir. Öyleyse bu tebrik kelimesini mübarek kelimesini, bereket kelimesini nerede kullanmamız gerektiğini çok iyi bilmek zorundayız. Ben birkaç cümle söyleyeyim. Bir insan gerek kendisiyle alakalı, gerek çevresiyle alakalı, kendisini ve çevresini cennete götürücü bir iş yapmışsa, o bereketli bir iş yapmıştır, mübarek bir iş yapmıştır, tebrike layık bir iş yapmıştır. Bakın Rabbimiz bu kelimeyi nasıl kullandı? Kulu Muhammed'e Furkan isimli bir kitabı göndermekle, kulu Muhammed Aleyhisselam'ın şahsında hepimizin cennet yollarını açıp cehennem yollarımıza barikatlar koymakla Allah mübarek bir iş yapmıştır. Eğer bizler de Furkan isimli şu kitabı çevremizdeki insanlara götürmeye, onlara ulaştırmaya, onların cennet yollarını açıp cehennem yollarına barikatlar koymaya başlamışsak, biz de mübarek bir iş yapmışız demektir. Biz de berekete kaynaklık etmişiz demektir. Biz de tebrike layık bir iş yapmışız demektir. Rabbimizin bu tebareke kelimesini, mübarek kelimesini böylece kullanmasıyla şunu söyleyelim. Namaza başlamışsın, mübarek olsun. Tamam, burada bu cümle söylenir. Buhari'yi okumaya başlamışsın, mübarek olsun. Kur'an okumaya başlamışsın, mübarek olsun. Nişanlanmışsın, mübarek olsun. Evlenmişsin, mübarek olsun. Hac etmişsin, mübarek olsun. Umreden gelmişsin, mübarek olsun. Filanlarla barışmışsın, mübarek olsun. Bütün bunlar, şu sayılan şeyler insanı cennete götürücü eylemler olduğu için buralarda mübarek kelimesini kullanmak caizdir. Ama ev yaptırmışsın, mübarek olsun. Dükkanı açmışsın, mübarek olsun. Filanın gözünü çıkarmışsın, mübarek olsun. Arabanın bir model daha yenisine ulaşmışsın, mübarek olsun. Filan yere müdür olmuşsun, mübarek olsun. Eğer bu genel kurala uygunsa söyleyelim. Değilse, eğer o yaptığımız şeyler bizi cennete götürmüyorsa orada mübarek kelimesini kullanmayalım. Tebrik ederiz kelimesini kullanmayalım. Adam bir pislik yuvasının başına müdür olmuş. Eşi dostu tebrike gidiyor. Aman mübarek olsun filan yere müdür olmuşsun diye. Eğer o makam onu cennete doğru değil de cehenneme doğru götürüyorsa orada mübarek olsun sözü söylenmez. Orada tebrik ederiz sözü söylenmez. Evet, Allah kulu Muhammed'e Furkan'ı göndermekle bereketli bir iş yapmıştır. Bizim cennet yollarımızı açmıştır. Bize cennete gidiş yollarını göstermiştir. Bizim cehennem yollarımıza barikatlar koymuştur. Bir de Furkan kelimesi üstünde birkaç cümle söyleyelim. Furkan, Tevrat'ın ve Kur'an'ın bir diğer ismidir ya da sıfatıdır. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Tevrat'a da Furkan der, Kur'an-ı Kerim'e de Furkan der. Peki ne demektir Furkan? Furkan kelimesinin iki anlamı var. Bir tanesi hakkı ve batılı ayıran, ayrıştıran, hakkı ve batılı tanımlayan, tanıtan, hakkı ve batılı kalın çizgilerle insanların gözünün önüne koyan anlamına bir kelimedir. Öyleyse şu kitabı tanımadan bizim hakkı ve batılı tanımamız mümkün değildir. Furkan olan şu kitapla bakmadan, bu kitabın gözlüğünü takınmadan, bu kitabın gözlüğüyle hadiselere bakabilecek bir noktaya gelmeden bizim batıllardan uzaklaşmamız, hakka yönelmemiz kesinlikle mümkün değildir. Çünkü hakkı ve batılı ortaya koyan, kalın çizgilerle hakkı ve batılı bize gösteren Furkan'dır bu kitap. Furkan kelimesinin ikinci manası da fark ettiren anlamınadır. Fark ettiren, neyi fark ettiren? Bu kitapla baktığınız zaman, bu kitapla gördüğünüz zaman, bu kitapla konuşmaya, bu kitapla düşünmeye, bu kitapla yürümeye başladığınız zaman yolunuzdaki tüm kötülükleri, tüm şirkleri, tüm küfürleri, tüm isyanları, ilhatları, tüm bid'atleri, tüm bozuklukları görüverirsiniz, fark ediverirsiniz. Tıpkı eline el feneri alarak yola çıkan bir adam gibi ya da arabasının farını yakıverince önündeki uçurumu, köprüyü, virajı görüveren bir insan gibi işte Kur'an da fark ettirendir. Bakın, Furkan'ı tanıyan kişi onu tanımayan kişiden farklıdır. Ya da farklı olmalıdır. Mesela İhlas suresini tanıyan bir adam, İhlas suresini bilmeyen kişilerle aynı harekette bulunuyorsa, farklı değilse, o zaman şu soruyu sormak lazım: niye öğrendin İhlas suresini? Veya mesela Bakara'yı bilenlerle Bakara'yı bilmeyenler aynı olacaksa, farklı olmayacaksa, o zaman şu soruyu sormak gerekmez mi? Niye öğrendin Bakara'yı? Yani Bakara'yı bilenle bilmeyen arasında bir fark olmayacaksa, niye öğrendin Bakara'yı? Furkan suresini bilen birisiyle Furkan suresini tanımayan birisi aynı olacaksa, o zaman niye okuyoruz şu anda biz Furkan suresini? Hayır hayır. Kur'an'ı tanıyan kişi, Furkan'ı tanıyan kişi, Furkansızlardan, Kur'ansızlardan farklı olmalı. Evi farklı olmalı, eğitimi farklı olmalı, çocuklarıyla, hanımıyla ilişkisi farklı olmalı, düğünü farklı olmalı, kılık kıyafeti farklı olmalı, yemesi içmesi farklı olmalı, hukuku eğitimi farklı olmalı, sosyal ve siyasal tüm hayatı farklı olmalı. Kulu Muhammed Aleyhisselam'a Furkan'ı gönderen Allah ne mübarek oldu. لِيَكُونَ لِلْعَالَم۪ينَ نَذ۪يرًا. O Muhammed Aleyhisselam kendisine gelen bu Furkan'la bütün alemleri uyarsın diye. İşte bu ifadeden öğreniyoruz ki Resul-i Ekrem Efendimiz tüm alemleri uyarmak için gelmiş bir peygamberdir. Onun peygamberliği sadece kendi dönemiyle sınırlı değildir. Kıyamete kadar gelecek bütün insanları uyarmak üzere, şu kitapla uyarmak üzere Allah elçisine bu kitabı göndermiştir. Tabii insanların ve cinlerin dışında bu kitabın muhatabı başka varlıklar var mı yok mu bilmiyoruz. Kitabımızın bir başka suresinin beyanıyla söyleyecek olursak, cinler sevgili peygamberimizden önce Musa Aleyhisselam'a iman ettiler, İsa Aleyhisselam'a iman ettiler. Ahkaf suresinin beyanıyla son elçi Muhammed Aleyhisselam'a da iman ettiler. Biz biliyoruz ki şu Kur'an'ın muhatabı insanlar ve cinlerdir. Acaba başka alemlerde, başka yerlerde cinlerin ve insanların dışında bu Kur'an'ın muhatapları var mı? Çünkü Rabbimiz diyor ki, bakın, bütün alemleri uyarsın diye biz bu kitabı kulumuz Muhammed Aleyhisselam'a indirdik diyor. Allah nezzele yapmış, indirmiş. Biz Allah'ın yaptığının tamamen tersini yapmayalım. Allah'ın indirdiğini biz kaldırmadan yana, insanların ulaşamayacağı uzak yerlere koymadan yana bir tavır almayalım. Aman Kur'an'ları kaldırın, yükseğe kaldırın, kimsenin ulaşamayacağı yerlere kaldırın demeden yana olmayalım. Kur'an'a hürmet, Kur'an'a saygı bilelim ki o elimizin altında, dilimizin altında olmalı. Yastığımızın yanı başında. Hatta ben bazen hanımlarla derslerimde derim ki, sabahleyin kocalarınızın, çocuklarınızın önüne kahvaltı sinisini getirirken zeytin koydunuz, işte çay, peynir koydunuz, bir tabağın içine de iki sayfa mealli Kur'an'ı yırtın, bir tabağın içine de onu koyun, zeytinle peynirle onu da yesinler, onu da okusunlar diyorum. İşte Kur'an'a saygı budur. Kur'an'a saygı onu uzaklaştırmakla değil, onu kendimize yakın kılmakladır. Bunu unutmayalım. Yani Allah indirdik diyor, biz kaldırmadan yana bir tavır almayalım. Ellezî lehu mulkus semâvâti vel ard. O Allah göklerin ve yerin mülkünün sahibidir. Allah mülkün sahibidir. Göklerde ve yerde hükümran sadece O'dur. Göklerde ve yerde söz sahibi sadece Allah'tır. Bakın Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bize kendisini tanıtıyor. Aslında bize bizi tanıtıyor. Bakın, bu kitabı tanıyan kişi hem Allah'ı tanır hem de kendisini tanır. Bu kitabı tanımayan bir insan ne Rabbini tanır ne de kendisini tanır. Bu kitabı tanıyan bir kişi Allah'ı bilir, eşyayı bilir, varlıkları bilir, varlıkların var edicisini bilir, varlıkların varoluş sebebini bilir. Yine bu kitabı tanıyan kişi evrende kendi yerini, kendi konumunu bilir. Sahabe-i kiram efendilerimizden bir tanesi der ki, Kur'an'ı tanımayan bir kişi evrende gezip dolaşmasın. Çünkü Kur'an'ı tanımayan bir kişiye gezip dolaştığı yerler hiçbir şey söylemez. Önceki derslerimin birisinde demeye çalışmıştım. Tüm eşyanın, tüm varlıkların, tüm alemin fihristi bu kitaptır. Mesela şu kitapla Kabe'yi tanımayan bir adam, bu kitabı okuyarak Kabe'yi öğrenmemiş bir kişi, bırakın Kabe'yi tavaf etmesini, Kabe'nin kapısını açsalar içinde yatıp kalksa bile Kabe-i Muazzama o kişiye hiçbir şey söylemeyecektir. Şu kitapla Lut gölünü, Lut kavminin helakini, o krater gölün nasıl oluştuğunu şu kitapla öğrenmeyen, bilmeyen bir kişi, Lut gölünün içinde yatıp kalsa bile Lut gölü ona fazla bir şey söylemeyecektir. Bakın, sahabe-i kiram efendilerimizden birisinin cümlesini bir daha tekrar edeyim. Şu kitabı tanımayan, bu kitabın şerefiyle şereflenmeyen bir kişi alemde gezip dolaşmasın. Bu kitabı tanıyan kişi Allah'ı tanır, kendisini tanır, eşyayı tanır. Bakın Rabbimiz bu kitabında, bu ayeti kerimesinde kendisini bize mülkün sahibi olarak anlatıyor. Göklerde ve yerde mülk olarak ne varsa hepsi Allah'ındır. Söyleyin Allah aşkına, şu ayeti bilmeyen bir insan, Allah'ı mülkün sahibi olarak bilmeyen

biliyorlar ne de bir karış yoğurdu Allah kullarıyla paylaşmadan yana bir tavır alabiliyorlar ne de namaz kılabiliyorlar. Bakın Rabbimiz bu ayeti kerimesinde son derece açık ve net bir biçimde bize kendisini tanıtıyor. Allah göklerin ve yerin mülkünün sahibidir. Ben de mülküm, benim sahip olduklarım da mülk, hepimizin sahibi Allah'tır. Buna inanan bir kişi ancak kulluğa yönelebilir. Buna inanan bir kişi ancak paylaşmadan yana bir tavır alabilir. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا O Allah oğul edinmedi. O Allah'ın oğlu kızı yoktur. Hristiyanlar yalan söylüyorlar. İsa Allah'ın oğludur diye. Yahudiler yalan söylüyorlar. Üzeyir Allah'ın oğludur diye. Müşrikler yalan söylüyorlar. Melekler Allah'ın kızlarıdır diye. Hayır hayır. Allah'ın oğlu da kızı da yoktur. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ Bir de o Allah'ın mülkünde ortağı da yoktur. Yani haşa, göklerin ve yerin yönetimi konusunda Allah aciz kalmış, birilerine yetki devretmiş, yahu gelin şuraları da siz yönetin, benim gücüm yetmedi, şuralarda da siz yetki sahibi olun, benim ortaklarım olun diye Allah birilerine yetki devrinde bulunmamıştır. Göklerin ve yerin yönetimi konusunda Allah'ın ortağı yoktur. Allah'ın eşi yoktur. Ve halaka kulle şeyin her bir şeyi yaratan da Allah'tır. Fekaddarahu takdira yarattığı her bir varlığa Allah bir kader belirlemiş. Yarattığı her bir varlığa Allah bir yasa belirlemiş, bir yörünge belirlemiş, bir program belirlemiş. Yarattığı kullarının tümüne ölçüp biçip en güzel plan, program, yasa belirleyen Allah'tır. Hürmette, saygıda, itaatte, sevgide, giyimde, kuşamda, gecede, gündüzde, kazanmada, harcamada, savaşta, barışta, babalıkta, analıkta, sosyal ve siyasal hayatın tümünde, ekonomide, hukukta ölçüp biçen, düzen koyan Allah'tır. Allah'ın koyduğu düzenin dışında düzen aramak batıldır. Allah'ın koyduğu sistemin dışında sistem aramak batıldır. Kim ki Allah yasalarını beğenmiyor, Allah'ın koyduğu ölçüyü, ölçütü beğenmiyor, başka yerlerde ölçü ve ölçüt aramaya kalkıyorsa, bilelim ki o kesinlikle kafirdir, kesinlikle müşriktir, kesinlikle o batıldadır. Bakın, sevgili Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde buyururlar ki, çocuklarınız dillenmeye başladığı zaman işte bu ayeti kerimeyi öğretin. Çocuklarımız dillenmeye başladığı zaman, konuşmaya başladığı zaman ey analar, ey babalar unutmayın, Furkan suresinin 2. ayetini çocuklarınıza öğretmek zorundasınız. Oğlum, benim de sahibim Allah, anayın sahibi de Allah, şu kardeşlerin sahibi de Allah, senin sahibin de Allah, bütün alemin sahibi Allah. Allah göklerin ve yerin mülkünün sahibidir. Hepimizin sahibi odur diye çocuk babasını büyük görmeye, anasını büyük görmeye başladığı bir ortamda yanlışa düşmesin diye anayın sahibi de, babayın sahibi de, kardeşlerin sahibi de Allah'tır oğlum, kızım diye çocuklarınız konuşmaya başladığı zaman bu ayeti kerimeyi öğretin diyor sevgili Peygamberimiz. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً Hal böyleyken, Allah göklerin ve yerin yegane hükümranı iken, insanlar tutmuşlar, Allah berisinde bir kısım varlıkları putlaştırmışlar, onları ilah edinmişler, onlara kulluk etmeye başlamışlar. Bazen tümüyle Allah'ı devre dışı bırakarak o varlıklara tapınmış insanlar, bazen de Allah'ı kabulle birlikte o varlıkları da Allah'ın ortakları bilmek suretiyle şirke düşmüşler. Böylece o varlıklara kulluk etmişler. Kim bunlar? Melekler, cinler, peygamberler, insanlar, hayvanlar, ay, güneş, yıldızlar ya da taştan tuştan yapılmış maddeler, putlar. İşte insanlar Allah berisinde bir kısım varlıkları ilahlaştırmışlar, tarih içinde onlara tapınmışlar. Peki bu varlıkların ortak özelliği neymiş? Bakın Allah onu şöylece ortaya koyuyor. La yahlukun şey'en ve hum yuhlakun.
İnsanların Allah'ı bırakıp da tapındıkları bu varlıkların hepsinin ortak özelliği şudur:

0: Onlar hiçbir şey yaratmamışlar. Bırakın bir şey yaratmayı, kendileri bizzat Allah tarafından yaratılmış aciz varlıklardır. Bırakın bir başka şey yaratmayı, kendi yaratılışları konusunda bile onlar Allah'a muhtaçtırlar, Allah'a borçludurlar. Hiçbir şey yaratmamış varlıklardır onlar. İkinci ortak özellikleri de bakın şuymuş. وَلَا يَمْلِكُونَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. Allah berisinde insanların tapındığı bu varlıklar kendilerine zerre kadar bir faydayı sağlama gücüne sahip olmadıkları gibi kendilerinden zerre kadar bir zararı da def etme gücüne sahip değillerdir. Söyleyin Allah aşkına, insanların Allah berisinde tapındığı şu varlıklardan hangisi Allah'tan kendilerine gelebilecek bir belayı def edebilmişler, bir zararı uzaklaştırabilmişler? Allah'tan kendilerine gelebilecek bir ölümü def edebilen bir varlık biliyor musunuz? Allah'tan kendilerine gelebilecek bir ihtiyarlamaya çözüm bulan birilerini biliyor musunuz? Allah'tan kendilerine gelebilecek bir hastalığa çare bulan birilerini tanıyor musunuz? Allah'tan kendilerine gelebilecek bir acıkma, bir susama yasasına, bir ihtiyarlama yasasına çare bulan birilerini biliyor musunuz? Bakın, Allah dışında insanların tapındığı varlıkların hiçbirisi zerre kadar kendileri için bir faydayı sağlamaya güçleri yetmediği gibi Allah'tan kendilerine gelebilecek bir zerre kadar belayı, bir azabı da def etme gücüne sahip değillerdir onlar. O zaman şu soruyu soralım. Madem ki Allah dışında insanların tapındığı bu varlıklar kendilerine zerre kadar bir fayda sağlayamıyorlar, kendilerinden zerre kadar bir zararı da def edemiyorlar iken tapınan kullarına ne fayda sağlayacaklar, onlardan ne tür zararları kaldırabilecekler, onu bir daha düşünmek lazım. Düşünün, kulları ölüm döşeğine başını koydukları zaman bu tapındıkları varlıkları çağırsalar, ey Tanrımız, ey Tanrılar Tanrısı, ben şu anda ölüm döşeğine başımı koydum, çoluk çocuğumla helallaşamadım, bir saat benim ömrümü uzatabilir misin deseler, buna güç getiren birileri var mı? Ya da çölde susadığınız bir ortamda, ey Tanrılar Tanrısı, dilim damağıma geldi, susuzluktan ölmek üzereyim, ne olur gökten bana iki damla su indiriver, iki damla yağmur yağdırıver deseler, bunu becerebilecek birileri var mı? Hayır, hayır. Şu insanların Allah berisinde tapındığı varlıkların hiçbirisi ne kendilerine zerre kadar bir fayda sağlamaya, ne de kendilerine tapınan kullarına zerre kadar bir fayda sağlamaya, ne kendilerinden ne de kendilerine tapınan kullarından zerre kadar bir kaderi, bir Allah belasını, bir Allah azabını, bir Allah yasasını, bir Allah zararını uzaklaştırma imkanına sahip değiller. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا. Ne ölüme, ne dirilişe, ne de hayata güçleri yetmeyen varlıklardır onlar. Bundan sonra Rabbimiz Mekke müşriklerinin şu elimizdeki Furkan isimli kitapla alakalı bir itirazlarını gündeme getirecek. Bakın şöyle buyuruyor. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Kafirler dediler ki in haza illa ifkun iftirahu. Şu Kur'an Muhammed'in uydurduğu sallallahu aleyhi ve sellem bir uydurma bir şeydir. Bunu Muhammed uydurmuştur. Muhammed aleyhisselam bu sözleri kendisi uyduruyor. Bir de utanmadan bunları bana Allah indiriyor diye Allah'a iftira ediyor. Bu onun uydurduğu bir şeydir. Tabii tek başına bir insanın böyle bir şeyi söyleyemeyeceğini bildikleri için bir beşerin, bir insanın bu tür sözleri söylemesinin mümkün olmadığını bildikleri için söyleyin Allah aşkına, cenneti görmemiş bir insanın bu kadar net ve açık bir biçimde cenneti vasfetmesi mümkün mü? Cehennemi görmemiş bir insanın, bir beşerin bu kadar açık ve net bir biçimde cehennemi tavsif etmesi, ortaya koyması mümkün mü? Şu yasaları bir insanın söylemesi mümkün mü? Şu yasaları bir insanın bilmesi mümkün mü? Mümkün değil. Bunu onlar da biliyorlar. Önce diyorlar ki bakın, bu kitabı Muhammed uyduruyor dedikten sonra diyorlar ki ve e'anehu aleyhi kavmun aharun, bir başka topluluk, bir başka kavim de bunu uydurması konusunda ona yardımcı olmuştur. Şuna bakın. Kim yardım etmiş deyince de ciddi hiçbir iddiada bulunamıyorlar. Ciddi hiçbir söz söyleyemiyorlar. Yani ne yapsın adamlar? Onu reddedecekler. Kur'an'ı reddedecekler. Bu kitabı insanların gözünden, gönlünden gizleyecekler. Bu kitabı insanların ilgi alanından düşürecekler. Ellerinden de başka bir şey gelmiyor. Diyorlar ki bu kitabı Muhammed uydurmuştur. Ama tek başına bir insanın bu sözleri söylemesi mümkün değil. Biz bunu biliyoruz. O zaman ona bir başka topluluk yardım etmiştir. Kim yardım etmiştir deyince de ciddi olarak söyleyebilecekleri hiçbir şey yok. Çünkü Peygamber aleyhisselam hep yanlarında, yanı başlarında. Düşünebiliyor musunuz? Allah'ın Resulü hep yanı başlarında, gözlerinin önünde. Çocukluğu onların gözünün önünde geçmiş. Gençliği onların gözünün önünde geçmiş. Allah'ın Resulü hiç kimseden ders almamış. Üstelik sevgili Peygamberimiz okuma yazma da bilmiyor. Okuma yazma bilmiyor. Hiçbir papazdan, hiçbir rahipten ders almamış. Hep gözlerinin önünde yaşamış. Üstelik bir dönem ona Muhammedül Emin demişler. Babalarına, analarına, kadınlarına, kocalarına güvenmemişler de en kıymetli mücevherlerini götürüp onun evine teslim etmişler. İşte bakın böyle bir peygambere iftira ediyorlar. Allah diyor ki fakat ca'u zulmen ve zura. Büyük bir zulümle, büyük bir iftirayla, büyük bir tezvirle geldiler. Peygamber aleyhisselama iftira ettiler. Ama aslında bu adamlar bu sözleriyle Peygamber Efendimiz'e değil, bizzat Allah'a iftira ediyorlardı. Çünkü peygamberi görevlendiren Allah'tı. Peygamberi gönderen Allah'tı. Bu iftiralarıyla aslında Mekke müşrikleri Peygamber Efendimiz'e değil, bizzat Cenab-ı Hakk'a iftira ediyorlar ve şöyle demeye çalışıyorlardı. Ya Rabbi olmaz, sen bizim hayatımıza karışamazsın. Sen bize peygamber gönderemezsin. Sen bize vahiy gönderemezsin. Sen bizim hayatımıza karışamazsın. Bizim istemediğimiz, sevmediğimiz şeyleri sen bize farz kılamazsın. Bizim alıştığımız, meftun olduğumuz şeyleri bize yasaklayamazsın. Ya Rabbi sen bizim keyfimizi kaçıramazsın. Sen bize program gönderemezsin. Sen bize vahiy gönderemezsin. Senin buna yetkin yok demeye çalışıyorlar. Böylece hainler Allah'a iftira ediyorlardı. Peki başka ne demişler? Demişler ki yine Kur'an hakkında وَقَالُوا اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ. Bu kitap eskilerin masallarıdır. Mitolojidir. Efsanedir. Uygulanması, anlaşılması mümkün olmayan ütopik bir şeydir. Eskilerin masallarıdır. Bakın, Kur'an hakkında eskilerin masallarıdır demeye çalışıyorlar. Kur'an'ı hafife almaya, onun değerini düşürmeye çalışıyorlar. Tabiri caizse güneşi balçıkla sıvamaya çalışıyorlar. Diyorlar ki bu eskilerin masallarıdır. Kendileri bizzat masal öğrenmeye çalışmışlar. Demişler ki ya gidelim İran'a, İran'ın İskender masallarını öğrenip gelelim. Eski Yunanistan'a gidelim, İskender masallarını öğrenelim. Roma'ya, Bizans'a gidelim. Oradaki meşhur masalları öğrenip gelelim. Mekkelilere o masalları okuyalım. Dolayısıyla insanlar bu Kur'an'ı dinlemesinler. O masallarla insanları öyle bir meşgul edelim ki, o masallarla insanların kafasını öyle bir dolduralım ki, insanların kafasında Kur'an sünneti dinleyebilecek yer kalmasın. Gitmişler İran'a, gitmişler Bizans'a, gitmişler eski Yunanistan'a. Oralardan eskilere ait masalları öğrenmişler, gelmişler. Mekkelilere o masalları anlatmaya çalışıyorlar ama insanlar gülüp geçiyorlar. Hiç kimse o masalları dinlemiyor. Şimdiki kafirler de aynı şey yapmaya çalışıyorlar. Çocukların kafasını, ilkokuldaki, ortaokuldaki, lisedeki, üniversitedeki talebelerin kafasını öyle muzahrafatlarla, lüzumsuz bilgilerle öyle bir dolduralım ki akare, bekare, cekare, kurbanın bağırsağı, Fujiyama yanardağı, Everest tepesinin yüksekliği, filan ülkenin nehirleri, o nehirlerin debileri, rejimleri, filan ülkenin gölleri, filan ülkenin iklimi, filan ülkenin ekonomisi, filan ülkenin bitki örtüsü, akare, bekare, cekare, lüzumsuz bilgilerle gençlerin kafasını öyle bir dolduralım ki orada Kur'an ve sünnete yer kalmasın. Bütün dertleri bu. Masallar öğrenmişler, gelmişler ama o masallar gerçekten hiç de tutmamış. Bakın diyorlar ki bu Kur'an eskilerin masalıdır. Şu anda bilimi putlaştıranlar da artık bilimin çözemeyeceği bir şey kalmadı. Bizim bu kitaba ihtiyacımız kalmadı. Bu kitabın tebliğcisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine ihtiyacımız kalmadı diyen modernist kafirler de bakın şu anda şöyle diyorlar. Bu kitap eskiden bir işe yaramış. Eskiden insanlar bu kitapla hayatlarını düzenlemişler ama şu anda artık bilimin çözemeyeceği bir şey kalmadı. Eskiye ait bir şey bu. Bize daha yeni, daha özgün, daha biz ifadeli, bizim parlamentomuzla, bizim demokrasimiz, laikliğimizle, bizim balolarımız, viskilerimizle, bizim pikniklerimiz, plajlarımızla, bizim kılık kıyafetimizle, bizim sosyal hayatımızla ilgili daha çağdaş, daha özgün, daha yeni kitaplar lazım demeye çalışıyor bugünün kafirleri de. Ama onların hepsini bir kenara bırakıyorum. Şu anda Müslümanlar, Allah korusun, dünkü Mekke müşriklerinin Kur'an hakkında söyledikleri sözün aynısını söylüyorlar. Farkında olarak ya da olmayarak. Allah korusun, Müslümanlar şu anda gavur ağzını kullanarak Kur'an'la alakalı aynı şeyi söylüyorlar. Nasıl? Efendim, bu kitap mümkün değil, bu devirde anlaşılmaz. Eskiden anlaşılmış, sahabe döneminde anlaşılmış, sahabe döneminde yaşanmış, imamlar döneminde fıkha dökülmüş, anlaşılmış, yaşanmış. Biz sahabe miyiz ki bu kitabı anlayalım? Biz Ebu Bekir miyiz ki bu kitabı anlayalım? Biz İmam-ı Azam mıyız ki bu kitabı anlayalım? Biz İmam-ı Şafi miyiz ki bu kitabı anlayalım ve yaşayalım? Onlar İmam-ı Azam'dı, onlar sahabeydi, onlar tabiindi. Mümkün değil bu devirde bu kitap ne anlaşılabilir ne de yaşanabilir. Haşa, haşa. Allah meramını anlatmaktan aciz öyle mi? Benim sözüm anlaşılır da Allah'ın sözü anlaşılmaz öyle mi? Yani Allah yasalarını benden çok daha güzel bir biçimde ortaya koymaktan aciz öyle mi? İşte insanlar öyle diyorlar. Efendim bırakın bu kitabı anlamayı. Biz zavallı kullar bu mübarek kitabı elimize almaya bile layık değiliz diyerek öyle ürkekçe bir tavır sergiliyorlar ki sanki bu kitap eskilerin masalı, eskiden bu kitap anlaşılmış. Hatta bu kitabın bizden şu anda istedikleri sanki ütopya, hayal aleminde şeyler, yaşanmayacak, uygulanmayacak şeyler mümkün değil efendim. Bu dönemde bu kitap yaşanmaz demeye çalışanlar da dünkü Mekke müşriklerinin Kur'an hakkında söyledikleri sözlerin aynısını mı söylüyorlar? Allah için ey Müslümanlar, şu kafirlerin ağızlarını kullanmaktan bir vazgeçin de kitabınızı öğrenmek için bir yönelin. Allah size imkan verecek, fırsat verecek. Evet, diyorlar ki bu eskilerin masalıdır. İktetebeha fehiye tümle aleyhi bukraten ve asıyla. Akşam sabah birileri bunu Muhammed'e yazdırıyor, imla ettiriyor. O da utanmadan bunları bana Allah indirdi diye bize okuyor diyorlar. Peki onların bu iddialarına karşı, son derece tutarsız ve anlamsız iddialarına karşı bakın Allah hiç üzerinde durmadan şöyle bir cevap veriyor. Biz de şu cevabı vermek zorundayız böyle diyenlere. Kul, de ki peygamberim, enzelehu allazi ya'lemus sirra fis semavati vel ardı. Bu kitap masal değil. Bu kitap eskilerin masallarını ihtiva ediyor filan değil. Bu kitap göklerin ve yerin sırrını bilen, göklerin ve yerin esrarını bilen, göklerin ve yerin tüm gizliliklerini bilen, bilgi kendisinden olan, bilginin kaynağı olan, sadece sizi değil, göklerde ve yerde canlı cansız ne varsa hepsinden haberdar olan, hepsine program yapan, hepsinin Rabbi olan, hepsinin rızkını, hepsinin hastalığına şifa verme gücüne sahip olan bir Allah'ın bilgisidir. Bu masal değil. Boşuna kendinizi yormayın ey Mekke müşrikleri, ey 20. asrın kafirleri. İnnehu kâne gafuran rahîma. Ve o Allah kullarına karşı son derece gafur ve rahîmdir. Bunu da şöyle anlıyoruz. Peki niye göndermiş Allah bu kitabı? Ne gerek vardı diye aklınıza bir soru gelmişse yahu göklerde ve yerde, karıncadan file, zerrelerden kürelere, dünyanızdan milyonlarca kere daha büyük olan yıldızlara bile bir program çizen Allah, bir yörünge belirleyen, bir yasa belirleyen Allah, varlıkların tümünün halifesi ve efendisi olan insanı programsız mı bırakacaktı? Yasasız mı bırakacaktı? Onlara bir yol yordan, bir program, bir yörünge çizmeyecek miydi? Halbuki Allah kullarına karşı son derece merhametlidir. Elbette Allah kullarını yeryüzünde pislik içinde, karanlıklar içinde, cehalet içinde, kafalarında bin soru işaretiyle rezil ve perişan bir hayat yaşamalarını istemediği için bu kitabı indirmiştir. Size rahmetinin eseri olarak, size mağfiretinin eseri olarak. Şimdi Kur'an'la alakalı müşriklerin itirazlarını, iddialarını söyledi Rabbimiz. Şimdi de Peygamber Efendimizle alakalı itirazlarını gündeme getirerek bakın şöyle buyuruyor. Vakalu, dediler ki Mekkeli müşrikler, ma li hazar rasul, bu peygambere de ne oluyor? Ye'kulut ta'ame ve yemşi fil esvak, bu peygamber yemek yiyor, su içiyor, yiyip içiyor ve bizim gibi çarşı pazarda dolaşıyor. Böyle peygamber mi olur ya? Acıkıyor, susuyor, yiyor, içiyor, baba oluyor, koca oluyor, ayağını akrep sokuyor, merkepten düşüyor, hastalanıyor, üşüyor, acıkıyor. Böyle bir insana biz nasıl inanalım? Böyle bir insan peygamber olur mu? Mümkün değil. Peki ne olacakmış? Nasıl olacakmış onlara göre bir peygamber? Bakın diyorlar ki, لَوْلَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذ۪يرًا. Madem ki bu Muhammed bir peygamber aleyhisselam, o zaman yanı başında bir melek görevlendirilmeli değil miydi? Onunla beraber uyarıcı bir melek görevlendirilmeli değil miydi? Yani onun yanı başında bir melek olsaydı, o melek şöyle deseydi, bakın ben bir meleğim, bu da peygamber, inanın. Ben bu Muhammed Aleyhisselam'ın elçiliğine şahidim deseydi, o zaman belki biz de inanırdık. Ya da biz ona hakaret ediyoruz, biz ona eziyet ediyoruz, işkence ediyoruz. Peki o madem ki bir Allah'ın elçisi ise, onu bizim işkencelerimizden, bizim hakaretlerimizden koruyabilecek bir melek yanı başında, bir koruma melek olmalı değil miydi? Bir melek onu korumalı değil miydi? Ya da başka, ev yulka ileyhi kenzun, eğer o bir peygamberse gerçekten gökten ona bir hazine atılmalı değil miydi? Bir hazinesi olmalı değil miydi? Parası, pulu, atı, arabası, altınları, gümüşleri, markları, dolarları, bağları, bahçeleri, son model arabaları olmalı değil miydi? Ev tekunu lehu cennetun ye'kulu minha, yahut da yiyebileceği bir bağı, bahçesi bari olmalı değil miydi? Bu nasıl peygamber böyle? Parası yok, pulu yok, altını yok, gümüş yok, bağı yok, bahçesi yok. Böyle peygamber olmaz. Biz böyle birisine kesinlikle inanmayız. Peygamber dediğin bizden üstün olmalı, harikulade bir varlık olmalı, zengin olmalı, malı mülkü olmalı, atı arabası olmalı. Şu anda hocalara da aynısını söylemiyorlar mı? Bu nasıl hoca ya? El öptürdüğü falan yok. Kardeşim, hoca dediğin el öptürür ya. Hoca dediğin şöyle karşısında insanlar eğilir, tir tir titrer. Bin barikatlarla ancak yanına ulaşılabilmeli, pat diye yanına girilmemeli, menajerleri olmalı, korumaları olmalı. Böyle hoca mı olur ya? Bizim bildiğimiz hoca dediğin bir oturuşta bir kuzuyu yer kardeşim. Böyle hoca olmaz ya. Hocaları da aynı konuma indirgemek istiyorlar. Hani yesen yedi olur, yemesen yemedi olur. Garip bir şey. Aklıma bir fıkra geldi burada. Adamın birisi oğluyla beraber bir yere gidiyor. Yanlarında bir de merkepleri var. Merkep önde, babayla oğul arkada bir yola gidiyorlar. Bir köyün yanından geçmişler. Bir kalabalığa uğramışlar. O kalabalık demiş ki, ya şu enayilere bakın, hele enayilere. Merkep önde, kendileri arkada, yaya gidiyorlar. Galiba bu enayiler merkebe binileceğini bilmiyorlar. Bu sözü işitince, oğlum bin bakalım şu merkebe, şu insanların ağızlarından bir kurtulalım. Oğlan binmiş merkebe, gidiyorlar, baba da yaya. Az ileride bir köye, bir kalabalığa uğramışlar. Şu insafsız çocuğa bir bakın hele ya, merhametsiz. Kendisi binmiş merkebe de babasını şu sıcağın altında arkasından yaya getiriyor. Oğlum in bakalım. Baba binmiş. Az gitmişler, bir köye daha rastlamışlar, bir kalabalığa daha. İkisi de birden binmişler tabii merkebe. Şu insafsızlara bakın ya. Sıcağın altında ikisi birlikte binmişler merkebe, eziyet ediyorlar, işkence ediyorlar. Hiç merhamet yok bunlarda. Binmişler. Oğlum demiş, şu merkebi sırtıma bir yükle hele. Sırtına yüklemiş. Bu insanların dilinden kurtulamayacağım. İyisi mi? Az ileride tabii şu enayiye bak yani merkebi. Kendisi merkebe binecek yerde filan. İnsanların lafı bir türlü bitmiyor. Ama bakın şunu söyleyeyim. Şu anda Allah korusun hocaları da o hale getirmek isteyenler var. Aman efendim suyunuzu biz dolduralım. Aman efendim elektrik paranızı biz ödeyelim. Su paranızı biz ödeyelim. Aman efendim alışverişinizi biz yapalım. Aman efendim siz çalışmayın, sizi biz doyuralım. Evinizi biz yaptıralım. Arabanızı biz alalım. Karnınızı biz doyuralım. Efendim siz lütfen elinizi soğuk sudan sıcak suya değdirmeyin. Böyle diye diye diye hocaları insanlıktan çıkardılar. Ötekiler de alıştılar ya, el öptürülecekmiş diye önüne gelene el uzatıyorlar. Alıştı adam ya. Adamlıktan çıkardılar ya. Kime benzediğimizi Allah için bir düşünelim. Bazen dersten çıkınca kalkmak üzereyken Müslümanlar, hocam pardüsünü ceketini tutuverelim. Kardeşim iyi güzel, size göre iyi de ya ben alışırsam da herkese pardüsü uzatmaya tutun tutun diye kalkarsam, ya beni adamlıktan çıkarmayın, yapmayın. Bir de beni düşünün diyorum ya, yapmayın. Yani bakın peygamberi de o noktaya getirmek isteyen insanlar şu anda Allah korusun hocaları da o noktaya getirmek istiyorlar. O zaman şunu kendi kendimize bir soralım. Kime benziyoruz? Peygambere mi, başkalarına mı? Unutmayın. Sevgili peygamberimiz hiç kimseyi kullanmazdı. Hiç kimseden yardım istemezdi. Hatta bir hadislerinde buyuruyorlar ki: "Men tekeffele li ella yes'elen nase şey'en etekeffelu lehul cenneti." Kim ki insanlardan bir şey istememeyi bana garanti ederse ben ona cenneti garanti ederim. Kim ki insan kullanmamayı bana garanti ederse ben ona cenneti garanti ederim. Ya peygamberimiz elbisesinin yırtığını bile kendisi dikermiş, çamaşırlarını kendisi yıkarmış, kimseden yardım istemezmiş. Yani insanlar peygamberi bir noktaya indirgemek istiyorlar. İnsanlar insanları da Allah korusun hocaları insanlıktan çıkarmaya çalışıyorlar. Allah için hocalar bir düşünsün. Peygambere mi benziyorlar, yoksa insanların biçtikleri elbiselere mi razı oluyorlar? Onu Allah için bir daha düşünsünler. Evet, diyorlar ki peygamberin yanında bir melek olsaydı ya da hazineleri filan olsaydı belki inanırdık. Şimdi bir soru sorayım. Acaba gerçekten peygamberin yanında bir melek olmalı mıydı? Ya zaten melek var. İşte sağımızda solumuzda iki tane kiramen katibin meleği var. Önümüzde ardımızda hafaza melekleri var. Bizi kazalardan belalardan koruyan. Zaten şu vahiyi Cebrail indiriyor peygamberimize. Melekler var peygamberin etrafında ama görmüyor hainler. Görmüyor hainler. Peki ikinci soruyu sorayım. Acaba peygamber efendimizin hazineleri olmalı mıydı? Allah ona hazine vermeli miydi? Ya zaten çok hazine verilmiş. İman hazinesi, takva hazinesi, iffet hazinesi, haya hazinesi, ilim hazinesi, Kur'an hazinesi, sünnet hazinesi, hikmet hazinesi, kabir hazinesi, sırat hazinesi, mahşer hazinesi, cennet hazinesi. O kadar çok hazine verilmiş ki peygamberimize ama görmüyor hainler. İlla para pul cinsinden şeyler istiyorlar, onu bekliyorlar ama o günkü Müslümanlar hiç de öyle dememiş. Sahabe-i kiram efendilerimiz. Ya ne gerek var bir meleğe? İşte zaten bu Kur'an'ı Peygamber Efendimiz'e Cebrail isimli melek getiriyor. Başka bir melek beklentisi içine girmeden biz inandık demişler. Ne gerek var hazineye? Ya zaten Peygamberimize birçok hazine verilmiş. Cennette yarın Allah ona çok daha büyük hazineler hazırlamış. Biraz sonra inşallah ayet okuyacağım. Böyle bir beklenti içine girmeden sahabe-i kiram efendilerimiz iman edivermişler. Biz de bugün bu tür beklentiler içine girmeden işte şu anda iman ediyoruz. Bakın Allah diyor ki: "Vakala zalimun in tettebi'un illa raculan mashura." Kafirler diyorlar ki Müslümanlara, o iman eden müminlere diyorlar ki siz büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz. Siz büyülenmiş bir adamın peşinde gidiyorsunuz. Hainler kendileri iman etmedikleri gibi bir de iman eden müminlere baskı kurmak suretiyle onları da dinlerinden döndürmeye çalışıyorlar. Onları alaylı bir biçimde bu işten vazgeçirmeye çalışıyorlar. Unzur, bak bak, keyfe zarabu lekel emsale, sana nasıl da misaller getiriyorlar, sana nasıl da temsiller getiriyorlar, seni nasıl da bir kuşa benzetmeye çalışıyorlar, sana nasıl da farklı elbiseler biçmeye çalışıyorlar ey peygamberim, bir baksana, seni nerelere getirmeye çalışıyorlar, bir baksana. Bakın Allah diyor ki ey peygamberim, seni onlar seçmedi, seni onlar görevlendirmedi, dinleme hiçbirisini, sen beni dinle ey peygamberim, senin Rabbin benim, seni elçi olarak görevlendiren benim. Sen insanlar adına bir hayat yaşamaktan vazgeç. Benim istediğim gibi bir hayat yaşa. Benim istediğim gibi giyin. Benim istediğim gibi yürü. Benim istediğim gibi Müslümanca bir hayat yaşa. Bırak insanlar ne derlerse desinler. Hiç mi hiç ilgilenme. Sen benim görevlimsin. Sen benim elçimsin. Benim istediğim gibi hareket et ey peygamberim. Evet. فَظَلُّوا فَلَا يَسْتَطِعُونَ سَب۪يلًا. Böylece onlar sapıyorlar, sapıtıyorlar ve bir daha yol bulma imkanına da sahip olamıyorlar. Bakın Allah buyurur ki Tebârakellezî inşâe, Allah öyle mübarek ki eğer isteseydi ceâle leke hayran min zâlike cennâtin tecrî min tahtihel enhâr, isteseydi onların söylediklerinden çok daha hayırlılarını sana verirdi Allah. Altından ırmaklar akan bahçeler, bağlar verirdi. Ve yec'al leke kusura, sana köşkler, saraylar verirdi Rabbin ey peygamberim. Yani şu anda Allah sana onların dedikleri şeyleri vermiyorsa ona gücü yetmediği için değil ya da seni sevmediği için değil ey peygamberim. Şunu unutma ki Allah sizin yaranızı kavuz almasın diye sudan koruduğunuz gibi sevdiği kulları da dünyaya tapınmaktan, dünyaya aldanıp gitmekten korumaktadır. İsteseydi Allah çok verirdi. Kaldı ki bu kafirlerin derdi o da değil. Çünkü tarihte onların dedikleri hazinelerin verildiği peygamberler de var. Onlara da inanmadılar. Mesela Yusuf peygamber bir melikti. Davut aleyhisselamı, Süleyman aleyhisselamı düşünün. Kuşlar onların emrinde, cinler onların emrinde, insanlar, hayvanlar, dağlar, taşlar onların emrinde. Öyle muazzam bir mülk ve saltanat verilmiş ki, öyle muazzam hazineler verilmiş ki, ama kafirler yine inanmadılar. Mesele bu değil. Mesele o değil ey peygamberim. Bel kezzebu bis saati, onlar kıyameti, kıyamet saatini yalanlıyorlar. Ve atedna limen kezzebe bis saati saira, ve biz kıyamet saatini yalanlayanlar için gerçekten alevli bir azap hazırladık, dayanılmaz bir azap hazırladık dedikten sonra bakın o cehennemle alakalı birkaç tabloyu Allah bizim gözümüzün önüne şöylece seri verecek. İza ra'athum min mekanin ba'idin semi'u laha tagayyuzan ve zafira. Şu kafirler yarın çok uzak bir mekandan, çok uzak bir mekandan, belki binlerce kilometre öteden cehennemi gördükleri zaman cehennemin bir kükreyişini, bir homurdanışını, bir sanki kuduruşunu görürler ki işte orada yürekleri ağzına gelir, korkudan neredeyse ölü verecek konuma gelirler. Allahu Ekber. Binlerce kilometre öteden bile eğer cehennem bu kadar korkunçsa, bir de o cehennemi boyladıkları zaman, o cehennemin içine girdikleri zaman onların durumu nice olacak. Ya Rabbi sen bizi koru. Ve izâ ulku minhâ mekânen zayyıkan, dar bir yerden o cehenneme atıldıkları zaman nasıl bir şey ki mukarranîne, elleri boyunlarına bağlı bir biçimde dar bir yerden o cehenneme atıldıkları zaman, şöyle düşünüyorum, hiç dar bir bacadan indiniz mi aman denemeyin. Niceleri yarıda kalmış, yukarıda çıkamamış, aşağıda inememiş. Aman denemeyin. Şöyle dar bir baca düşünün. Her tarafı taşlık ve o binlerce kilometre aşağıya doğru insin ve insanlardan birisi o daracık yerden aşağıya doğru, cehenneme doğru atılsın. Belki bir yıl, iki yıl, yüz yıl aşağıya doğru sağa sola başını, ayaklarını vura vura vura indiğini bir düşünün. Allahu Ekber. Bakın diyor ki Rabbimiz, dar bir yerden elleri boyunlarına bağlı bir biçimde cehenneme atıldıkları zaman da'avhuna like subura, ölüme davetiye çıkaracaklar. Ey ölüm, neredesin, gel de bizi bir kurtar diyecekler. Allah Allah. İnsan ölümü ister mi? İnsan ölümü temenni eder mi? Ölümden daha beter azapların içindeyse elbette ölüm onun için oğul balıdır. Bakın ölümü çağıracaklarmış. Ey ölüm, neredesin, gel de bizi bir kurtar. Allah ne diyor ya? La ted'u'l yevme thuburan vahiden ved'u thuburan kesira. Ey hainler, bugün bir tek ölüm istemeyin, pek çok ölümler isteyin, binlerce milyonlarca ölüm isteyin, bir ölüm size yetmez. Allah Allah, daha cehenneme girmeden ölüm temenni ediyorsunuz, bir de cehennemin içine girdiğinizde ölüm isteyeceksiniz, ateşin içinde kan revan kaldığınızda ölüm isteyeceksiniz, cehennemde irin içirildiğinde ölüm isteyeceksiniz, cehennemde gözünüzün önündeki perde kaldırılıp cennet gözünüzün önüne getirilip cennetlik müminlerin hurilerine, kılmanlarına yaslanmışlar. Pınar başlarında, muz bahçelerinin arasında, portakal bahçelerinin arasında kadeh tokuşturduklarını gördüğünüz zaman ölüm isteyeceksiniz. Dünyada Müslümanların size nasihatleri aklınıza geldikçe yahu keşke dinleseydik. Bizi uyarmışlardı. Komşumuz Müslümandı, namaz kılıyordu. Keşke dinleseydik diye Müslümanların size uyarıları aklınıza geldikçe ölüm isteyeceksiniz. Binlerce kere, milyonlarca kere ölüm isteyeceksiniz. Durun bakalım, daha cehenneme düşmeden, daha cehenneme inmeden ne ölüm istiyorsunuz? Ya Rabbi, ya Rabbi sen bizi koru. Şimdi bakın, bir soru soracak Allah. Hepimize bir soru. Kul. De ki peygamberim, sizler de deyin ey Müslümanlar. Evvelike hayrun, böyle bir cehennem mi hayırlı? Em cennetül huldilleti vu'idel muttakum. Müttakilere, Allah karşısında esas duruşunu muhafaza edenlere, Allah'a kulluğunun bilinci içinde bir hayat yaşayanlara vaad olunmuş olan ebedi bir cennet mi hayırlı, yoksa bu cehennem mi hayırlı? Söyleyin. İşte şu anda ben de söylüyorum size, aklınız başınızda, beni işitiyorsunuz, muhakemeniz yerinde. Söyleyin Allah aşkına, böyle bir cehennem mi hayırlı, yoksa müttakilere Allah'ın vaat ettiği ebedi bir cennet mi hayırlı? Buyurun, hangisi hayırlıysa tercihinizi ondan yana yapın. Ama yanlış yapmayın. Eğer cennete gitmek istiyorsanız, oradan bilet almak istiyorsanız, Müslümanca bir hayat yaşayın. Allah'a kulluğunuzun bilincini takınarak bir hayat yaşayın. Yok cehenneme gitmek istiyorsanız, cehennemi daha hayırlı görüyorsanız, öyle bir hayat yaşayın. Kânet lehum cezâen ve masîra. Cennet Allah'ın mümin kulları için bir ödüldür, bir kavuşum yeri, bir erişim yeri, bir kuşanım yeridir. Cennet kuşanılacak. Nasıl bir şeyse bilmiyorum. Cennet sanki insanın içine dışına böyle kuşanılacak bir şey. Tüm halinden, tüm tavrından cennet nimetleri dökülecek sanki kişinin. Ruhuna sinmiş, içine sinmiş. İşte cennet öyle bir yer. Lahum fiha ma yeşâûne. Orada insanların diledikleri her şey vardır. Cennette şu da var mı, şu da var mı diye sormak caiz değil. Her şey var. Yok yok ki. Cennette her şey var. Sadece insanların burun kıvıracağı, ya şu da olmasaydı, bu cennetin tadını kaçırıyor diyeceği şeyler yoktur. Zevk alacağınız her şey var. Ne istesek ki? Aklıma bir fıkra geldi. İki arkadaş, iki gariban arkadaş, birisi diğerine demiş ki, ya arkadaş, farz et ki şu anda kral oldun. Hizmetçiler geldi, efendim ne istersiniz, hangi tür yemek istersiniz, bugün size ne ikram edelim diye sordular, ne istersin demiş. Öteki gariban demiş ki, yahu be kardeşim, ben soğanın cücüğünden başka bir şey yemek mi gördüm sanki, ben ayran ve pilavdan başka bir şey bilmem ki, ben ayran getirin pilav getirin derim. Bakın şu anda bize dese ki Allah ne istersiniz, elma, portakal, limon, başka bildiğimiz bir şey yok ki ya. Ama orada, bunlar dünyada Allah'ın bize tattırdığı numuneler. Cennetteki nimetlerin gölgesi bile değil bunlar. Gölgesi, gölgesi. Daha başka neler var kim bilir? Allah diyecekmiş ki bir de şunlara bakın hele. Allah Allah. Hiç bilmediğimiz, hiç duymadığımız tatta, renkte, kokuda yepyeni meyveler var. Yepyeni zevkler var. Bilmiyoruz ki. Şimdi bir şey isteyemeyiz. Yarın Allah gösterecekmiş. Kulum bak şunlar da var. Kulum şunlar da var. Kulum şunlar da var. Getir ya Rabbi hepsi gelsin. Fazla mal göz mü çıkarır? Hepsi gelsin diyecekmişiz. Şu anda dünyada işte tatlı, ekşi, acı, tuzlu, mayhoşu başka var mı? Herhalde 5 tane bir tat şu ana kadar, başka bilmiyoruz. Öbür tarafta daha ne tatlar var, ne zevkler var bilmiyoruz ki. Bunlar numuneydi, Allah dünyada bize tattırdı. Öbür tarafta daha ne güzelleri var. Bakın Allah diyor ki, lehum fiha ma yeşaun. Orada onların istedikleri her şey var. Orada onların diledikleri her şey var. Halidine. Ve ebediyen onlar orada kalacaklar. Kâne alâ rabbike va'den mes'ûle. İşte Allah'ın kendi kendini sorumlu kıldığı bir vaadidir bu. Kimse Allah'a baskı yapamaz. Kimse Allah'ı zorlayamaz ama Allah kendi kendine vacip kılmış. Kendi kendini sorumlu kılmış. Ben bana kulluk eden kullarıma böyle gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, akıl ve hayallerinden bile geçiremeyeceği nimet sofraları hazırlayacağım diye kendi kendine vacip kılmış Allah. İşte bu Allah'ın kendi kendine sorumlu kılmasıdır. İnşallah Allah'ın istediği biçimde kulluklar icra ederek Rabbimize kavuşalım. O cennet bizim olsun, o devlet, o nimet bizim olsun. Rabbimizin cemalini de görebilecek bir ortamda cennette inşallah birlikte tekrar buluşalım, görüşelim. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an tefsiri programıyla Ali Küçük'ü dinlediniz.

0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıktan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Her model, Bay Bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da. 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. Umutkervanı.org.tr.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
2: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
11: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
12: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
13: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
14: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
16: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dost doğru yoldan sapmış olur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
18: Özel FM.
19: Özel FM.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Haşr 9-10. Müslümanın duası. Onlardan önce bu yöreyi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olanlar arasındaki yoksullara da ganimetin bir kısmı verilecektir. Bir sığınak arayışı içinde kendilerine gelenlerin hepsini seven ve başkasına verilmiş olanlara karşı kalplerinde hiçbir haset olmayan, aksine kendileri yoksulluk içinde bulunsalar bile diğerlerini kendilerine tercih edenler. İşte böyleleri açgözlülükten korunanlardır. Onlardır mutluluğa ulaşacak olanlar. Onlardan sonra gelenler şöyle yalvarırlar:
2: Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Ve imana ermiş olanlardan hiçbirine karşı kalplerimizde yersiz ve uygunsuz düşünce ve duygulara yer bırakma. Rabbimiz, sen çok şefkatli, çok merhametlisin.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz.

0: İyilik Kalbi Derneği Hayata İyilik Kat 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
4: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
3: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.

0: Kozel FM.
1: ولا يصح لمؤمن يدعي الإيمان أن يكذب هذه الحقائق.
2: طلع تقريبا في أكثر من 200 شخص سوري ماتوا من البر.
3: دشمن رو باید شناخت، ابزارهای دشمن رو باید شناخت، حیله‌های دشمن رو باید شناخت، از کجا وارد میشه دشمن رو باید شناخت.
4: اقسم بالله العظیم ان نحمی المسجد الاقصى المبارک.
5: دنیا دندوکه.
6: السلام علیکم ve rahmetullah sevgili Özel FM dinleyicileri. Efendim bu hafta da Ahmet Varol hocamla birlikte inşallah yaklaşık bir saat kadar Dünya Döndükçe programıyla sizlerle birlikte olacağız. Efendim malumunuz Ahmet hocam haftalık değerlendirmeler yapıyor bölgemizde, yakın civarımızda İslam coğrafyalarıyla alakalı. Ahmet hocam hoş geldiniz bu arada.
7: Hoş bulduk, sağ olun. İyi yayınlar.
6: Allah razı olsun. Ahmet hocamın değerlendirmelerini biz de sizlere aktarıyoruz. Böyle dolu dolu geçen bir hafta sonunda sizlere Ahmet hocamın değerlendirmelerini aktarmak üzere hızlı bir giriş yapalım. İlk konu başlığımız aslında geçen hafta da böyle bir değinmiştik. Bu Suriye'deki Ebu Zuhur Hava Üssü'ne terör devletinin, o İsrail Siyonist devletin saldırısıyla alakalı ve Türkiye ile arasında yaşanan bir gerginlik oldu doğal olarak. Çünkü Türkiye buranın ihyasıyla, oranın bakımıyla, onarımıyla alakalı bir faaliyeti de vardı orada. Halihazırda orada bir asker ya da bir yetkili falan yoktu. Bir anlamda boş bir alanı bombalamış oldu ama burada psikolojik olarak bir mesaj, daha doğrusu siyasi bir mesajı psikolojik etkisiyle beraber vermiş oldu. Dilerseniz bu haftanın ilk konusu da yine bu bölgenin bombalanması ve etkileri olsun hocam. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu?
7: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Şimdi geçen hafta olduğu için bu olay, biz de zaten geçen haftaki programımızda konuşmuştuk ama olayla ilgili gündem bir hafta içerisinde gene devam etti. İşte biraz daha sıcak bir gündem haline geldi.
6: Evet.
7: Yani Türkiye'nin tepkileri oldu, Siyonist işgal rejiminin tehditleri oldu. Ha işte Suriye'yi vuruyoruz da sizi vurmayız zannetmeyin falan gibisinden böyle estirmeleri oldu. Zaten asıl hedef Türkiye'ye yönelik bir mesaj vermekti. Asıl amaç oydu. Neden? Çünkü Siyonistler Suriye'nin bir hava savunma gücünün oluşmasını istemiyorlar. Bu konuda Amerika'yla veyahut da işte Avrupa ülkeleriyle belki ittifak sağlayabilirler. Yani Suriye'ye hava savunma gücü oluşturması konusunda yardımda bulunmayın, destek vermeyin tarzında. Ama bunu Türkiye ile böyle anlaşma yoluyla yapma imkanları yok. Onun için Türkiye'nin Suriye'de bir hava savunma gücü oluşmasına destek vermesi ihtimali daha yüksek. Zaten fiili olarak da bu konuda bir çalışma, bir anlaşma ve gittikçe genişleyen bir faaliyet var. İşte Siyonist işgalciler en başta bundan rahatsız oluyor. Ama Türkiye için aslında Suriye'de bir hava savunma gücünün oluşturulması son derece önemli. Yani bu sadece Suriye'nin hava savunma gücü olmayacaktır. Yani Türkiye için de Siyonist tehdide karşı savunma gücünün Suriye'de başlatılması, yani savunma hattının, hava savunma hattının Suriye'den başlatılması, doğrudan doğruya Siyonist işgalinin işte kontrolü altındaki bölgelere yakın askeri merkezlerden başlatılması açısından anlamlıdır. Zaten Türkiye'de bu yönde, Siyonist tehdide karşı bu yönde bir politika geliştiriyor olabilir. Tabii öbür taraftan Siyonist işgal rejimini rahatsız eden en önemli husus, yani burada bu topraklarda İdeti olması. Siyonist işgal rejimi bu topraklara ait değil. Her ne kadar 3000 yıl öncesine dair, 4000 yıl öncesine, 5000 yıl öncesine dair bir takım hikayeler okuyorlarsa da, yani o tür hikayelerle strateji ve politika geliştiremezsiniz. Yani öyle o hikayelerle başlarsanız 3000 yıl önce İstanbul bize aitti diyenler de çıkar. 3000 yıl önce Antalya bize aitti diyenler çıkar vesaire. Başkaları da başka yerlere öyle tarihsel varlıkla ilgili bir iddiada bulunmak yersizdi. Kaldı ki Siyonistlerin Filistin toprakları ile ilgili tarihsel süreç açısından kullandıkları malzemeler de geçersizdir. Neden geçersizdir? Çünkü yani Yahudi toplumu Filistin topraklarına sonradan yerleşmiştir. Yani biz, diyorlar ki işte biz Yahudi soyundan geliyoruz, Yahudilerin mirasına sahip çıkıyoruz falan. Öyle hikaye okuyorlar da. Yani orası da zaten tutarsız. Onu da geçelim. Yani kaldı ki geriye doğru gidersen Yahudi toplumu Filistin'e sonradan gelmiş. Filistin'in yerlisi değil ki. O açıdan da tutarsız. Ha bir de şöyle bir şey var. Hani siz de ne kadar Yahudisiniz? Kaldı ki Yahudi olsanız bile yani bu topraklar İslam'ın topraklarıdır tarih boyunca. Yani bütün peygamberler İslam peygamberidir. Peygamberlerden hiçbirisi Yahudi değildir. Bakın İbrahim Aleyhisselam hakkında Kur'an'da açık açık ifade ediliyor. Bir başka ayette de Allah katında din İslam'dır. Bütün peygamberlerin dini İslam'dır. Ha bu onlara göre belki prensip sayılmayabilir. Ama siz nereye dayandırıyorsunuz? Etnik kimliğe mi, dini kimliğe mi? Dini kimlik açısından bu peygamberlerin izini sürmüyorsunuz. Etnik kimlik olarak da zaten tarih boyunca bir sürü değişiklikler olmuş. Yani neyse orası işin polemik tarafı diyelim, onu geçelim. Fakat şu bir gerçek ki Filistin topraklarında Siyonist rejim işgalcidir. Ve Filistin halkı buradaki işgali şu ana kadar tanımamıştır. Yani Filistin halkı, Oslo İkiler Anlaşması Filistin halkının anlaşması değildir. Camp David Anlaşması gene Filistin halkının anlaşması değildir. Ürdün ile Siyonist işgal rejimi arasında kabul edilen Akabe Anlaşması da Filistin halkının anlaşması değildir. Filistin halkı burada, burası bizim ülkemizdir, toprağımızdır ve Siyonist işgali tanımıyoruz demeye devam etmektedir. Ondan dolayı Siyonist işgal rejimi burada kendisini ireti olarak görmektedir. Yani kendi realitesini bu şekilde zaten kavramış durumdadır. Mesele sadece ilkesel konularla alakalı değil, aynı zamanda reel boyutu da böyle. Yani reel olarak da zaten Siyonist işgal rejimi orada kendisinin kalıcı olamayacağını düşünüyor. Ben mümkün mertebe ne kadar kalış süremizi uzatabiliriz ve eğer uzatırsak burada kalıcı olmayı yani garanti edebilir miyiz diye hesaplar yapıyor. Ondan dolayı yani bölgede kendisine yönelebilecek bütün tehlikelerden, bütün risklerden korkuyor. Her şey yani kendi aleyhine gelişebilecek bütün hadiselerden ciddi şekilde korkuyor. İşte Suriye'de yani geçmişte mesela belki çok fazla endişe etmediği bir yönetim vardı. Ama bugünkü yönetim konusunda aynı derecede kendisini güvende hissetmiyor. Eğer ki bu yönetimin ileride hava savunma gücü olursa askeri yönden Siyonist işgal rejimiyle denkliği oluşmuş olacak. Neden? Çünkü şu an Siyonist işgal rejiminin avantajı hava saldırı gücüdür. Hava saldırı gücüne karşı eğer ki Suriye'nin de bir hava savunma gücü olursa kara gücünde Siyonist işgal rejimi zaten denk değildir. Psikolojik boyutta insanların çatışma performansı konusunda gene Siyonist işgal rejimi zayıf durumdadır. Yani Siyonist işgal rejiminde burada Lübnan'da, Suriye'de ve başka yerlerde Filistin'in içinde avantaj sağlayan tek unsur hava saldırı gücüdür. Bunu da Amerika'dan alıyor tabii. İşte eğer ki öbür tarafta Suriye'nin de bir hava savunma gücü olursa bir denklik oluşmuş olacak. Hava gücü açısından bir denklik oluşmuş olacak. Kara gücünde zaten kendisi daha zayıf durumda olacak. Performans açısından da hani askerin performansı açısından da daha zayıf durumda olacak. İşte bundan korkuyor, bundan endişe ediyor. Onun için Suriye'nin hava savunma gücünün oluşmasını istemiyor. Bu konuda da en iyi desteği Türkiye'nin vereceğini bildiği için Türkiye'yi tehdit ediyor. Ondan dolayı işte Ebu Zuhra havaalanına yönelik saldırıdan sonra acaba Türkiye ile İsrail arasında çatışma olur mu, savaş olur mu şeklinde tartışmalar da oldu. Biz burada şunu ifade edelim. Yani Siyonist işgal rejimi şu aşamada Türkiye'ye doğrudan saldırmayı kolay kolay göze alamaz. Neden? Bunun farklı sebepleri var. Birinci sebebi bir kere işte bu biraz önce dediğim gibi Siyonist işgale karşı Türkiye'nin ciddi bir hava savunma gücü var. İkinci sebebi, Türkiye şu anda bir bölgesel güç haline gelmiş durumdadır. Ve bilhassa bu Mekke Anlaşması'ndan sonra gücünü daha da artırmıştır. Bir taraftan da NATO'yu bağımlı kılan bir ittifakı var. Doğrudan herhangi bir saldırıya uğraması durumunda NATO'nun Türkiye'ye destek vermesi gerekiyor anlaşmaya göre. Aksi takdirde Türkiye'nin orada varlığına devam etmesinin bir anlamı kalmaz. Ondan dolayı Siyonist işgal rejimi saldıran tarafı olması durumunda kendisinin ciddi şekilde zorlanacağını düşünüyor. Bir de Siyonist işgal rejimi üst üste iki savaş yaşadı. Yani Gazze'deki savaş normalde oradaki direniş gruplarına yönelik bir savaş olarak görünse de yani Siyonist işgal rejimi ciddi şekilde sarsan bir savaştı. Ondan sonra İran'a yönelik Amerika ile birlikte bir saldırı gerçekleştirdiler. Bu saldırıda zaten Amerika'yı yalnız bıraktı. Şu anda Amerika bu müzakere sürecinde İran'la teke tek uğraşıyor. Siyonist işgal rejimi arka planda. Ve ondan dolayı Amerikan toplumunda Siyonist işgal rejimine böyle kayıtsız şartsız destek verilmesine muhalif sesler daha da arttı. O yüzden Amerikan desteğinin devam etmesi konusunda da askeri yönden devam etmesi konusunda da Siyonist işgal rejimi sıkıntı yaşayacak. Bu sebeple saldıran taraf olmayı tercih etmez yani işgal rejimi. Ondan dolayı özellikle Suriye topraklarını tercih etmişti. Yani Suriye'de gidip de mesela Ebu Zuhr havaalanını vurmakla ne elde etti? Yani normalde askeri yönde sonuç almış değil. Asıl mesele burada stratejik olarak mesaj vermektir ve bu mesaj da Türkiye'ye yöneliktir. Yoksa Suriye'ye ciddi anlamda bir zarar verilmiş değil. Ve zaten de hedef, asıl hedef Suriye değildir. Fakat işte doğrudan Türkiye'ye saldırmasının kendisine geri dönüşünün riskli olacağını bildiği için Suriye'ye hedef almıştır. Ve bu süreçte Siyonist işgal rejimi direkt olarak savaşın fitilini çeken taraf olmayı tercih etmeyecektir. Bunun maliyetinin ağır olacağını biliyor. Öbür taraftan Suriye'ye yönelik bir saldırı ya Türkiye'nin yine saldırıyla doğrudan Türkiye tarafından bir saldırıyla karşılık vermesinin de Türkiye için olumsuz sonuç doğuracağını tahmin ediyor. Ve böyle bir durumda işte Amerika'yı ve Avrupa'yı devreye sokmak için kendisinin elinde bir takım malzemeler olabileceğini düşünüyor. Ondan dolayı Türkiye'nin direkt olarak karşılık vermeyeceğini, Suriye üzerinden karşılık vermeyi tercih edebileceğini ve Suriye'nin de şu anda böyle bir imkanın olmadığını tahmin ediyor. Ondan dolayı işte böyle bir yönteme başvurmuştur. Sonrasında tabii bunu seçim malzemesine dönüştürmek için de yoğun propaganda faaliyeti yaptı. İşte Türkiye'ye yönelik çeşitli tehditler, açıklamalar yaptı. Ama bu tehditler boşunadır. Yani şu anda Siyonist işgal rejiminin Türkiye ile direkt bir savaşa girmeyi ve savaşın fitilini çeken taraf olmayı kesinlikle tercih etmez. Ama Türkiye'de şu anda mevcut şartlarda özellikle Siyonist işgal rejiminin seçimlere hazırlandığı şu dönemde savaşın fitilini çeken taraf olmayı tercih etmez. O yüzden şu an bu saldırıda işte arada biraz Suriye eziliyor. Ama buna rağmen asıl önemli olan Suriye'nin buradaki hava savunma gücünün oluşturulması konusunda Türkiye'nin geri adım atıp atmayacak. Bizim gördüğümüz kadarıyla Türkiye burada geri adım atmamıştır ve atmayacaktır. Yani Siyonistler bu mesajdan istediklerini elde edemeyeceklerdir. Türkiye, Suriye'nin hava savunma gücünü oluşturmak için destek vermeye devam edecektir. Hatta belki daha da artırabilir işte bu tehditlerden dolayı. Ve şu an için, yani bu şu dönemde belki bir savaş, bir çatışma tercih edilmese de Suriye'nin işte o savunma hattının Siyonist işgal rejiminin kontrolündeki bölgelere yakın bir hale getirilmesi ve burada hava savunma gücünün oluşturulması durumunda Siyonist işgal rejiminin hareketlerinin, askeri faaliyetlerinin daha sıkı bir kontrol altına alınması ve Siyonist işgal rejimine yönelik tehditlerin sahada da karşılık bulması ihtimali yüksektir. Fakat bu belki zaman alacaktır. Yani şu aşamada Türkiye ile Siyonist işgal rejimi arasında fiili bir savaşın başlatılması, yani savaşın fitilinin tek taraflı olarak çekilmesi hiçbir tarafın lehine olmayacağı için şu an bu konu daha çok açıklamalar düzeyinde kalmıştır. Siyonist işgal cemiyeti ne kadar tehditlerde bulunduysa da bir taraftan da kendi içinde çeşitli eleştirilerle de karşı karşıya kaldı. Bizzat Siyonistlerin kendi şeyinde. Türkiye'den yapılan açıklamalarda yani böyle bir savaş tehdidi tarzında değil, genellikle tepki tarzındaydı, kınama vesaire tarzındaydı. Şu an için Türkiye'nin bir savaş havasına girmeyi tercih etmediği anlaşılıyor.
6: Eyvallah. Zaten konuyla alakalı çeşitli yorumlardan da anlıyoruz ki dediğiniz gibi yani bir defa çok ciddi anlamda, hatta çok tehlikeli anlamda, yani Siyonistlerin kendisinin de kendilerini de tehdit edecek, tehlikeyi görecek şekilde, buradaki Siyonist yöneticileri de korkutacak şekilde Netanyahu'nun önümüzdeki seçimlere yönelik muazzam bir pervasızca çıkışı olarak görüyorlar mesela. Bunu ciddi anlamda kendi kamuoyunda da belirtiyorlar. Yani böyle bir bombanın pimini çekmek gibi adeta, yani şu anda İsrail'in böyle bir şey hiç gereği olmadığı, hani bu Türkiye sevdiklerinden falan da değil, tamamen sizin de demin bahsettiğiniz gerekçelerden dolayı zaten ciddi bir şey atlattı şu son 2 yıl içerisinde. Hele İran tecrübesi baya baya bir sarstı. Bu saatten sonra Türkiye ile böyle bir dalaşa girmek ya da Türkiye'yi de bu konuda fiili anlamda sahaya çekmek belki de şu anda Siyonistlerin en son tercih edeceği şeydir ki bunu açık açık söyleyen hem Amerikalı hem kendi işlerinde Siyonist politikacılar da var, yorumcular da var, gazeteciler de var. Göreceğiz tabii ilerleyen durumda bu tahrik ne boyuta kadar varır, onu da biz de göreceğiz, sizlere de aktaracağız inşallah konuyla alakalı gelişmeleri. Efendim yine aynı bölgede, yani Suriye'de şöyle bir gelişme de oldu. Malum orada SDG güçleri var. Yani bu PKK'nın Suriye uzantısı diyebileceğimiz oradaki yapılanma ve bu yapılanma bayağı direndi. Hatta ciddi anlamda karşı koydu. Yani çünkü bir silah gücü orada, Amerika'nın ve İsrail'in de kullanabileceği mahiyette bir silah gücü. Bayağı bununla alakalı Mazlum Abdi böyle bir üst perdeden defalarca açıklamalar da yaptı. Fakat geçtiğimiz günlerde SDG'nin kendini feshettiğini ilan etti. Net bir şekilde. Hatta daha ileri gitti bana göre. Geçmiş döneme yönelik, hani geçmiş dönemden kastım işte o 1-1,5 yıllıkken o rejimin değişip yeni rejim Ahmet Eşyar'ın başa gelmesi, yani yeni hükümetle beraber kendi de bir öz eleştiri, Mazlum Abdi bir öz eleştiri mahiyetinde bir konuşmada yaptığına da açıkçası şahit olduk diyebilirim. Çünkü hani sanki bu kadar uzamadan daha evvelde yapılabilirdi gibi o içerikte. Bu kendini feshetmesini nasıl değerlendirirsiniz hocam? Yani PKK'nın Türkiye'deki şu anki kendini soktuğu pozisyonla eş zamanlı olarak Suriye'deki durumunda ona endeksliyor şeklinde değerlendirilebilir mi? Yoksa realiteye bakıp saatten sonra çok da fazla zorlamaya gerek yok kardeşim, gelip biz bir şekilde sistemin içine entegre olalım motivasyonu mudur bu kendini feshetme durumu?
7: Şimdi tabii bölgede dengeler değişiyor. Bir kere Türkiye'deki son dönemde gündeme gelen ve ciddi şekilde artık realiteye dönüşen, bir vakaya dönüşen terörsüz Türkiye projesinin kabul edilmesi ve bu konuda şahıs adımlar atılması bir bakıma yani Suriye'deki kanadının asıl buradaki yapılanmasında, yani en azından silahlı faaliyetlerden vazgeçmesi, yani o konuda kesin bir tavır ortaya koyması anlamına geldiği için burada örgütün asıl başı programı, stratejiyi, tutumu değiştirince Suriye'deki kanadının farklı bir şekilde devam etmesinin bir anlamı kalmamış oldu. Ondan dolayı kere örgütün silahlı yapılanmayı muhafaza etmesinin bir anlamının kalmayacağını düşündüklerini zannediyorum. Bu bir. İkincisi, yani buradaki örgüt, yani bunun Türkiye kanadı da Suriye kanadı da geçmişte Amerika ve İsrail tarafından desteklendi. Bunu kendilerinin de inkar etmediklerini söyleyebiliriz. Her ne kadar üstünü biraz örtüyorlarsa da tül perdeyle örtüyorlar. Yani arkası görünüyor. Bazı yerlerde de hiç örtmüyorlar zaten. Yani Amerika ve İsrail desteği belirgin bir şey. Fakat son dönemde özellikle Gazze'deki soykırım İsrail işgal rejimine ciddi bir itibar kaybettirdi bölgede. Yani toplumlar nezdinde, halklar nezdinde, bir takım ihanet örgütlerini kastetmiyorum ama halklar nezdinde Siyonist işgal rejimine ciddi bir itibar kaybettirdi. O halklara yönelik söylemleri olan bazı örgütleri de etkiledi. Ve bir de şu an Siyonist işgal rejimi de Amerika'da bölgedeki bu tür örgütleri finanse edecek gücünü yani büyük ölçüde kaybetti. Ve daha önce bunun benzeri durumları başka yerlerde de yaşadık. Yani sadece Suriye özel bir durum değil. Yani şu an bunları kontrol edebilecek ve finanse edebilecek bir performansı yok. Yani Siyonist işgal rejiminin de Amerika'da. Onun için zaten Amerika artık SDG üzerinden gitmek yerine Şam'daki mevcut yönetimle anlaşarak onunla ittifak kurmayı tercih ediyor şu anda. O yüzden Amerika'nın desteği olmayınca Siyonist işgal rejiminin desteği de fazla bir anlam ifade etmiyor. Bir bakıma dış desteğini de kaybetti bu örgüt. Üçüncü husus, yani burada böyle sallantıda kalınca bir yere tutunmak için mevcut yönetimle işbirliği yapmak onun daha çok işine yarayacaktı. Ve bunu da ancak mevcut askeri yapılanmasını tamamen tahliye etmesiyle ve siyasi yapılanmasında yeni yönetimin kurallarına, kanunlarına göre şekillendirmesi gerekiyordu. Yani bunu kabul etmesi gerekiyordu. Ve neticede işte bu yönetimle, yeni yönetimle anlaşarak kendisinin işte o eski tutumundan, stratejisinden, askeri faaliyetlerine vazgeçmeyi tercih ettiğini ortaya koydu. Ve neticede bir bakıma bölgede işte bu Kürt meselesinin yani bölgesel bir fitne politikasının aracı olarak kullanılmasının süresi dolmuş oldu yani bir bakıma. O süreç kapandı ama öbür taraftan bir gerçeklik daha ortaya çıktı. Yani burada Kürt toplumunun haklarının meşru bir şekilde yasal yollarla ve resmi yollarla kendilerine kazandırılmasının da pozitif bir tavır oldu. Bu hem Türkiye'de karşılık buldu ki bu zaman PKK üzerinden gitmeniz gerekmiyor. Eğer bir haksızlık yapılıyorsa bu haksızlığın ortadan kaldırılması için insani boyutuyla, ahlaki boyutuyla, hukuki boyutuyla yaklaşırsınız meseleye ve bu şekilde bir çözüm ararsınız. Ve gördüğüm kadarıyla şu an Suriye'de de Türkiye'de de çözüm bu yöntemle aranıyor. Önemli bir gelişmedir. Yani pozitif bir gelişmedir. Hem bölge toplumları açısından hem de genel anlamda İslam dünyası açısından müspet bir durumdur. Bu durumu bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Suriye'de de bu durum var. Yani peki Suriye'de yönetim neden anlaştı? Tabii bunlar kendi örgütlerini tasfiye ederken tamamen de biz çekiliyoruz kenara demediler. Yönetim içerisinde yer almak istediler. Yönetim de bunların bazı isteklerini kabul etti. Yönetim neden kabul etti? Her şeyden önce yönetim, yani sizin ayrı bir Sudan'daki gibi askeri teşkilatımız olsun, bizim ayrı, siz teşkilatınızı burada muhafaza edin, sadece bizimle çatışmayı şeklinde bir formüle razı olmadı. Bunu kesinlikle kabul etmedi. Dedi ki, siz silahlı milis gücünüzü dağıtacaksınız. Ama biz onları askeri veyahut da emniyet teşkilatına alırsak bu teşkilatın kendi iç yapısına göre bir statüleri olacak ve bu teşkilatın kendi kanunlarına, kurallarına, nizamına göre hareket edecektir. Bu açıdan yönetim bir şey kaybetmiş değil. Yani onları emniyet teşkilatında değerlendirecek, askeri mekanizmada değerlendirecek. Onların ayrı bir teşkilatı yok. Yani gene devletin kendi resmi mekanizması içerisinde eritilmiş olacaklar. Lider kadrosunu da siyasi mekanizmaya alıyor. Bunda da korkulacak bir durum yok. Neden? Çünkü siyasi mekanizmanın içerisinde yer aldığı zaman ister istemez bu yapıyı savunacak, bu yapıya destek verecek. Şimdi tekim bunun ilk ürünlerini almaya başladı. Yani bu SDG'nin ileri gelenler, yani eski artık şimdi yok da hani eski SDG'nin ileri gelenlerinden bir adam Dürzilere mesaj gönderdi. Dedi ki yapmayın yani bu Siyonistlerle işbirliği yapmayın. Gelin bu yapıya destek verin. Bak gördün mü? Yani demek ki artık anlayış değişiyor. Yani burada devletin kendi yapısı içerisinde bunlar bir yerlere getirilmekle onlar devlete hakim gücü olmuyorlar. Devletin savunucu unsuru oluyorlar. Mevcut yapının veya yönetimin savunucu unsuru oluyorlar. Yani o açıdan da bir bakıma muhalif tarafları etkisizleştirilmiş oluyor. Muhalif tavırları, karşıt tavırları etkisizleştirilmiş oluyor. Ama şöyle bir şey var, bir anlayış farkı olacak yine de. ister istemez. İşte sen diyelim ki İslami bir kimlikle devlete şekil vermeye çalışıyorsun. Ya kendi anlayışına göre, İslami anlayışına göre. Onun öyle bir anlayışı yok. Öyle bir derdi yok. Ama bunlar çıkarcıdır. Kendi çıkarlarını yiyip muhafaza ettikleri yerde İslami camia eğer ki gücü elinde bulundurursa, yani etkili olmaya çalışırsa, gücü elinde bulundurursa, bunlar da çıkarları gereği oradaki yeni yapılanmayı kabullenirler. Yönleriyle zararsız hale getirilmiş oluyorlar. Belki şu aşamada çok fazla faydalı olmayacaklardır ama zararsız hale getirilmeleri de bir kazanımdır. Yani şu an böyle bir örgütün dağıtılması Suriye'nin lehinedir her bakımdan. Bu örgüt artık bir bakıma zararsız, etkisiz hale getirilmiştir. Siyasi liderlerinin devlette bir yerlere gelmesi de onların muhalif boyutlarının etkisizleştirilmesi anlamında bir sonuç doğurur diye düşünüyoruz. Önemli olan burada Suriye'de devletin yeniden yapılandırılması konusunda İslami duyarlılığın kaybedilmemesidir.
6: Eyvallah, eyvallah. Sevgili Özel FM dinleyicileri, yayınımıza kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra devam edeceğiz inşallah.
0: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

Ah.

0: Özel FM. Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
1: Yayınımız kaldığı yerden devam ediyor sevgili Özel FM dinleyicileri.
2: Filistin'in 3 bölgesinde de hem ihlaller devam ediyor, işgaller devam ediyor. Yani orada neredeyse soykırıma varan faaliyetleri devam ediyor terör devletinin. Gazze'de malum ihlaller bildiğimiz her hafta hemen hemen değiniyoruz. Batı Şeria'da da aynı şekilde artık yani orada da yerleşimci adı altında böyle bir terör estirme hala devam ediyor. Artık bu tehdit ya da şey değil, bayağı bildiğiniz orada da katletme noktasına kadar varıyor. Orada Batı Şeria'da yaşayan toprak sahiplerini, hane sahiplerini bildiğiniz gasp ediyorlar. Yani bildiğiniz terör çeteleri. Ve devlet bunlara göz yumuyor, arka planda destekliyor. Öbür taraftan Kudüs'te de hani Kudüs bir parça daha otonom. Çünkü teknik olarak oranın durumu biraz daha farklı. Her ne kadar Ürdün hiç umurunda olmasa da Ürdün'ün orada bir rolü var. Daha farklı bir durum diyor. Arka planda destekliyor. Öbür taraftan Kudüs'te de hani Kudüs bir parça daha otonom. Çünkü teknik olarak oranın durumu biraz daha farklı. Her ne kadar Ürdün hiç umurunda olmasa da Ürdün'ün orada bir rolü var. Daha farklı bir durumu olmasına rağmen oraya da müdahale ediyor. Pervasızca müdahale ediyor. İşte biliyorsunuz geçenlerde Mescid-i Aksa'da ritüellerini gerçekleştirdiler. Bir şeyler oluyor. Hatta o denli ki sadece

0: Müslümanlara ait değil. Mesela Birleşmiş Milletler'in bir kurumu olan UNRWA, orada faaliyetler gösteren bir yapılanma. Ona ait bir eğitim kurumunu, bir enstitüye operasyon yapabiliyor. Nedir hocam? Yani Filistin'de genel olarak bir durum değerlendirmesi yaparsanız hocam.
1: Şimdi Siyonistlerin ateşkes ihlalleri sürüyor. Her hafta konuşuyoruz zaten. Yani ateşkes ihlalleri bir yandan saldırılarla, yeni cinayetlerle, yeni katliamlarla. Siyonistlerin yani Gazze'de insan öldürmedikleri bir gün geçmiyor yani. Her gün orada saldırılar oluyor. İnsanları katlediyorlar. Bir şekilde yaralıyorlar. Evleri yıkmaya devam ediyorlar. Özellikle işte bu sarı hat içinde kalan kısımda. Yani orada Siyonist işgalci askerler varlığını sürdürüyor çünkü. Bu bölgede evleri yıkıyorlar. Yani bu şekilde daha önce de konuştuğumuz ihlaller. Ve öbür yandan bölgeye insani yardım sokulmasına engel olunması şeklindeki ihlallerden devam ediyor. Zaten insani yardım konusunda Siyonistler şu ana kadar taahhütlerinin %40'ı civarında bir kısmını yerine getirmiş durumdalar. Bu da zaten ihtiyacı karşılamıyor. Çünkü taahhütleri en alt miktarı yani limiti oluşturuyordu. Dolayısıyla orada ihtiyacın altında bir miktar insani yardım giriyor. Sadece insani yardımın girmemesi değil, aynı zamanda ticari ürün sokulmasına da çeşitli şekillerde engel oluyorlar. Bu da orada yani işte bir takım şeyleri parayla alabilecek insanların faaliyetlerini zorlaştırıyor. Mesela işte nakliye araçları, adamlar orada nakliyecilik yapacaklar diyelim ki nakliyecilik de o bölge için önemli. Hem yardımların bir yerlere ulaştırılması, orada bazı destek faaliyetleri vesaire için. Ve bu nakliyecilik işini parayla yapacak kişilerin ihtiyaç duydukları malzemeleri kendi paralarıyla almaları imkanı olsa bile o malzemeler, yedek parçası, işte araçların yağ vesairesi bunlar sokulmuyor içeri. Sokulmadığı için araçlar kullanılamaz hale geliyor. Belli bir yerden sonra bozulunca düzeltilmesi vesaire imkanları yani tamir edilmesi imkanları çok kısıtlı durumda. Yani oradaki bu engellemeler bu şekilde devam ediyor. Fakat mesele sadece Gazze'den ibaret değil. Batı Yaka veya Batı Şeria olarak isimlendirilen bölgede de Siyonist işgal rejimi çeşitli şekillerde tescil politikasını uyguluyor. Geçtiğimiz günlerde Siyonistlere ait bir gazetede önemli bir konuyla ilgili kapsamlı bir dosya yayınlandı. Siyonistlerin işte sol kesimine ait Haaretz diye bir gazete var. Bu gazete Netanyahu hükümetini desteklemiyor. Sol kesimden olduğu için onun aleyhine yazılar yayınlıyor bu Haaretz gazetesi. İşte geçtiğimiz günlerde bu gazete bir dosya yayınladı. Yani bizzat Siyonistlere ait, onlar da Siyonist ama Netanyahu hükümetinin muhalifi. Dedi ki 2024'e kadar bu Batı Yaka bölgesinin yani Batı Şeria bölgesinin A ve B kategorisine giren yerlerde Yahudi yerleşim merkezi yoktu 2024'e kadar. Çünkü yapılan anlaşmalara göre buralara Yahudi yerleşim merkezlerinin inşa edilmemesi, herhangi bir yerleşim faaliyeti yapılmaması gerekiyor. Ama diyor Netanyahu bu işin de yolunu buldu. Ne yapıyor? Oradaki yerleşimci çetelere müsaade ediyor, imkan veriyor ve onlara hiçbir şekilde engel olmuyor. Gidiyorlar onlar da Filistinlilerin arazilerine el koyuyorlar. Ve burası bizimdir diyorlar. Oraya yerleşim merkezi. Bunlara kaçak yerleşim merkezi deniyor. Bu şekilde kaçak yerleşim merkezi demek İsrail yasalarına göre de kanunsuz demek yani. İsrail'in kararlarına göre, anlaşmalara göre aynı zamanda İsrail'in yasalarına göre de kanunsuz demek. Ama Siyonist işgal rejimi yani Netanyahu hükümeti bunlara hiç engel olmuyor. İşte bunu bizzat Siyonistlerin kendi gazeteleri dile getiriyor. 2024'ten bugüne yani 2,5 yıllık süre içerisinde o bölgelerde 30 civarında hatta 30'dan fazla kaçak yerleşim merkezi kuruldu diyor. Oysa öbür taraftan Netanyahu'nun bölgedeki işte askeri gücün komutanı İşte burada kaçak yerleşim merkezi yok diyor. Halbuki öyle bir şey yok. Yani 30'dan fazla yerleşim merkezi kuruldu. Bunlara karşı Filistinliler kendi arazilerini savunmaya kalkıştıklarında Siyonist işgal askerleri Filistinlilere saldırıyor. Bu çetelere engel olmuyor. İşte ondan dolayı sürekli yeni kaçak yerleşim merkezleri inşa ediliyor. Bu işin bir boyutu. Bir de hükümeti zaman zaman kararlar alarak inşa etmiş olduğu Yahudi yerleşim merkezlerini genişletmek için de yeni kararlar çıkarıyor. Bunlar da yani İsrail kanununa göre güya. Yani gerçi orada Siyonistler her yönüyle işgalcidir bize göre ama hani Siyonistler kendi kanunlarına işte geçtiğimiz günlerde E1 projesi dedikleri bir proje için 1200 civarında yeni yerleşim birimi yani yeni konut inşa edilmesine dair bir proje kabul edildi. Şimdi bu E1 projesi nedir? E1 projesi Kudüs'ün hemen doğusunda bir alan. Buraya zaten Siyonistler bir yerleşim alanı kurdular. Buranın biraz daha doğusunda Mali Adomim diye bir Yahudi yerleşim merkezi var. Şimdi bu E1'i Mali Adom'la birleştirmek istiyorlar. Peki bu ne anlama geliyor? Burayı birleştirdikleri zaman artık buradan Kudüs'e geçişin önünü kapatmış olacak. Kudüs'e sadece kuzeyden gelinebilecek. Ve bir de Batı Şeria bölgesinin bir kuzey kesimi var, bir de güney kesimi. Güney kesiminde Beytlahım ve El Halil var. Kuzeyde ise Eriha, Nablus, Cenin, Tulkerem, Kalkilya, Ramallah, Elbire. Buralar. Bu ikisi yani o kuzeydeki vilayetlerle güneydeki vilayetlerin arasına Yahudi yerleşim merkezini inşa etmek istiyor. O zaman bu güney ile kuzey arasındaki irtibatı ta en doğudan Ölüdeniz'e yakın yerlerden sağlamak zorunda kalıyor Filistinli. Yani direkt olarak o Kudüs'ün hemen kenarından kullanılan yolları Filistinli'de kullanamayacak artık. Ne yapacaklar? Ölüdeniz tarafından geçecekler. Onun için de oranın yolları da çok kötü hem de bayağı dolaşıklı. Siyonistler eğer ki bunu başarabilirlerse bir sonraki aşamada o yolları da kapatacaklar ve böylece Batı Şeria olarak isimlendirilen bölgenin kuzey ile güneyinin irtibatını tamamen kesmiş olacaklar. Yani hedefleri bu. Şimdi bunlar bir taraftan devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Siyonist işgal askerleri Kudüs'ün kuzeyinde yani gene Kudüs toprakları içerisinde Kudüs vilayetine bağlı ama şehrin kuzey kesiminde yer alan Kalen diye mülteci kampı var. Bu mülteci kampında UNRWA işte Birleşmiş Milletler'e bağlı Filistin'in mültecilere yardım ajansı. Bu ajansa bağlı bir eğitim enstitüsü vardı. Bu enstitüye el koydular tamamen yani her tarafına el koydular. Şu anda tamamen ele geçirmiş durumdalar. Bu siteyi yani enstitünün bulunduğu yerleşeyi tamamen ele geçirmiş durumdalar. Ve orada şeyleri, aileleri, çalışanları, öğrencileri hepsini çıkardılar, kovdular. Ve Kalendiya'da dediğim gibi Kudüs'ü kuzeyden sarıyor. Buradan da Kudüs'ü bir bakıma tam bir Yahudi kuşatmasını almış oluyorlar. Etraftan yani düşünün doğudan E1 projesi. Kuzeyden Kalendiya mülteci kampı var. Mülteci kampının önündeki işte bu yerleşkeyi yere geçiriyorlar. Yani böylece Kudüs her bakımdan kuşatmaya alınmış oluyor. Ve maalesef işte bu Kalendiya Enstitüsü'nün ele geçirilmesi karşısında Birleşmiş Milletler'den hiç yani zerre kadar bir ses çıkmadı. Normalde Siyonistlerin buraya müdahale hakları yok yani. Hakları hiçbir zaman yok da yani uluslararası yasalara göre de Siyonistlerin buraya müdahale edememeleri gerekiyor. Neden? Çünkü burada Siyonistler yani bu Kalendiya bölgesinde Kudüs'ün doğusunda işte E1 projesinin uygulandığı bölgede bütün buralarda Siyonistler işgalci kabul ediliyor. Ama ne oluyor? Birleşmiş Milletler yandan sadece bazen düdük çalıyor yani. Bir şey yaptığı yok. Yani davul da çalmıyor. Sadece düdük çalıyor. Bu son olaylarda düdük bile çalmadı yani. Ve maalesef Siyonistlerin bu tür saldırgan tutumları karşısında uluslararası mekanizma susuyor. Ve burada ilginç bir gelişme de oldu. O Kalendiya mülteci kampındaki o BM Enstitüsü'nü basan askerlerin başında Ben Gvir denilen ırkçı Siyonist adam vardı. O hava atıyordu bunları, bu UNRWA'nın bütün binalarını buradan çıkaracağız falan şeklinde hava attı ve Birleşmiş Milletler'den ona karşı da bir ses çıkmadı yani.
0: Eyvallah. Zaten bizim çok da böyle garip gelen bir şey değil. Çünkü bu ilk defa değil. Daha evvel de Birleşmiş Milletler'e ait çeşitli merkezlere operasyon yaptı, saldırdı. Birleşmiş Milletler çok böyle bir ses gelmediği gibi diğer ülkelerden, Avrupa ülkelerinden de böyle bir tepki gelmedi. Tabii bunlar da böyle bir ortamda kendilerini oldukça rahat, hele o Ben Givir'in bir modeli daha var yine aynı kabinede. Hani bunların öyle bir kendilerinden emin, öyle özgüven içerisinde, öyle hakaretvari konuşmaları, tavırları var ki belalarını bulacaklarına da inanıyoruz bu arada. Yani nice müstekbirler tarihin çöplüğüne gömüldü gitmişken bunlardan çok çok daha böyle güçlü müstekbirler, bunlar hayal hali gömülecek. Biz onlara inanıyoruz ve biz de göreceğiz biiznillah. Efendim biraz da Körfez'e geçelim. Yani orayı da çok ihmal etmeyelim. Çünkü orada da enteresan bir gelişmeler oluyor. Amerika bu işi askeri güçte yapamayacağını anlamış olacak ki artık ciddi ciddi İran'ı görülmemiş ekonomik yıkımla tehdit ediyor. Trump yine kendi has üslubuyla emsale görülmemiş bir ekonomik yıkım yaşayacağını falan söylüyor. Tabii İran'da muhtemelen muhsesli bir şekilde gülüyor. Çünkü adamların hayatı zaten ambargo ile geçmiş. Yani öyle hep lay lay lay loy loy loy bir şeyler olmamış. Dolayısıyla onlar da karşılık veriyorlar. Anladığımız kadarıyla hocam bu iş biraz böyle hani askeri müdahaleden ziyade biraz böyle artık ekonomik savaşa doğru mu dönüyor? Ne olur sizce? Bu nereye varır? Böyle olursa tabii nasıl etkiler bölgeyi? Öyle bir ekonomik savaş belki askeri savaştan daha ciddi de bir etkisi de olabilir mi sizce? Nedir hocam? Neye erilir bu tehditlerin sonu?
1: Şimdi yani geçen hafta da konuştuğumuz üzere bu ekonomik yaptırımların asıl amacı başka ülkelerin de bu kervana katılmasını sağlamak. Çünkü Amerika zaten ekonomik yaptırımlar uyguluyor yıllardan beri. Sonuç elde edemedi. Ama İran'la fiili olarak ekonomik ilişkileri olan ülkeleri tehdit etti bu sefer. Yani İran'dan ziyade o ülkeleri tehdit etti ve bunları zorlamaya çalıştı. Eğer İran'la ekonomik ilişkilerinizi sürdürürseniz biz de size yaptırım uygularız. Yani İran'a değil yani bu sefer. O İran'la ilişkileri sürdürenlere de yaptırım uygulayacağını söyledi. Ama şimdi biliyorsunuz Amerika geçtiğimiz günlerde Kanada'yla bir sıkıntı yaşadı. Evet. Orada Kanada'yı sıkıştırdı Amerika. Bu sefer Kanada'da Amerika'yı sıkıştırdı. Yani Amerika'ya da bir geri dönüş oluyor. Şimdi Çin'i korkutsa desek ki İran'la ilişkilerinizden dolayı sizden artık hiçbir şey almıyoruz. Bütün mallarınıza abluka koyduk. Hiçbir şey satamayacaksınız bize dese ne olur? Amerika'daki şirketlerin çoğu atıl duruma gelir. Yani şu anda Çin'siz Amerika düşünülemez. Japonya'sız. Gerçi Japonya mesela Amerika'nın zaten kuyruğu ama ne olursa olsun yani şu an mesela İran'la ekonomik ilişkileri olan ülkelerin başında Çin var. Çin'i gözden çıkaramaz Amerika ve onun için yani bu hikaye tutmadı. İran, Amerikan tehditlerine boyun eğmedi. Bilakis bu arada Umman'la görüşmeleri sürdürdü ve sonrasında Hürmüz Boğazı'nın geçiş güzergahının belirlenmesi konusunda Umman'la anlaştığını söyledi. Ama burada dikkat çekelim. Yani Umman'la asıl istediği geçecek gemilerden para alınması konusunda anlaşmaktı. Ama Umman böyle bir şeye razı olmuş değil şu ana kadar. Gemilerden para alınması konusunda İran'la işbirliği yapmayı kabul etmiş değil. Ama güzergahı belirledik. Tabii bu arada burada İran da taktik uyguluyor. Yani geçiş güzergahını belirledik. O konuda anlaştık diyor. Yani o konuda anlaşmalarının fazla bir etkisi yok. Neden? Çünkü orada zaten geçiş güzergahı konusunda bir koordinasyon olması gerekiyordu. İşte o koordinasyonla ilgili bir anlaşma sağlandığını söyledi. Fakat bir taraftan İran yani buradan geçecek gemilerden para alma konusunda kendi içinde kendi parlamentosunda bir teklif gündeme getirdi ve onu parlamentoda kabul etti. Ama o da henüz uygulamaya konmuş değil. Fakat şunu gördük. Yani demek ki Amerikan tehditleri karşılık bulmadı. Yani hem İran nezdinde karşılık bulmadı hem de Amerikan tehdit ettiği diğer ülkelerin nezdinde karşılık bulmadı. Amerika bu ülkeleri bir bakıma şöyle azarlamış oldu. Yani biz burada İran'a karşı son derece büyük bir tehlikeli savaşa girdik. Hiçbir de askeri yönden hiçbir destek vermediniz. Şimdi İran'ın karşısında sıkıştık durduk. hiç olmazsa ekonomik yönden destek verin de şu İran'ı devreden çıkaralım demeye çalışıyor Trump. Ama dünya ülkeleri de diyor ki bizim sana ihtiyacımız yok. Yani niye İran'ı devreden çıkarıyoruz? Veyahut da niye Amerika'nın daha fazla güçlü olmasına destek verelim? Şu an artık dünyada Amerika'nın rüzgarı biraz zayıflıyor. Yani gittikçe de zayıflayacak gibi görünüyor. Ve Amerika'nın rüzgarı eğer ki daha da zayıflarsa Siyonist işgal rejimi açısından da önemli bir kayıp söz konusu olabilir. Bakın işte biraz önce SDG'den söz ettik. SDG ne yaptı? Kendisini feshetti tamamen. Niye? Çünkü dışarıdan artık destek alamıyor. Siyonist işgal rejimi de Amerika'dan destek alamazsa orada kazığını tutturması zor olacaktır. Onun için Amerika'nın gücünün zayıflaması işgalci Siyonistleri de ciddi şekilde etkileyecektir. Yani.
0: Eyvallah. Aslında sanki Körfez Savaşı'nın neticesi biraz da şunu gösterdi galiba. Yani globalizmin mutlak hakimi diye bir şey yok. Herkes bir oranda birbirine mahkum. Yani düşünün ki Amerika'yı dünyanın tanrısı, mutlak gücü sananlar baktılar ki öyle de değilmiş. Yani sadece İran değil. Yani belki de Trump'ı gaza getiren, Trump'ın talihsizliği diyelim, Venezuela'ya öyle bir iki günde hemen yaptığı operasyonla kontrol altına alması. Yani İran da tahmin ediyorum zaten ondan da biraz esinlenme yaparak. Ama kimse dememiş ki ya İran öyle bir devlet değil. Venezuela dediğin şurada geriye doğru saysan 150 yıl gidemezsin. Ve Avrupa menşeili yani Avrupa'dan gelen işte Latin kökenlerin kurdukları yerel şeylerle falan böyle bir devlet. Ama İran öyle bir şey değil. Ve bu adamlar bağışıklı, aşılı bu konuda gerçekten bir tecrübe edinmiş bir İran'dan, 2000 yıllık devlet tecrübesi olan bir İran'dan bahsediyoruz dememişler ya da dese de kabuşa yapmamış. Ama şu dediğiniz çok güzel bir tespit hocam. Yani burada gerçekten yani amiyane tabirle karizmayı öyle bir çizdirdi ki o çizdirim orayla da kalmayacak gibi sanki. Gidecek. Yani öyle işte Kanada'ya %50 şey yaptım dediğiniz gibi yani Kanada tamam böyle şey bir ülke değil belki askeri bir güç değil ama bir güç netice itibariyle. Onun da bir oranda gücü var. O da karşılık veriyor. Yarın bir gün daha farklı ülkeler de diklenecekler belki. Hele Çin'e falan sen işte İran'la ticaret yapıyorsun diye Çin'e hani tırnak içerisinde artistlik yapması söz konusu bile olamaz diye düşünüyorum ben. Göreceğiz ilerleyen dönemlerde, haftalarda, aylarda belki işte İran'la ticaretini devam ettiren ülkelere karşı da bir yaptırım olacak kendince. Ama aslında ciddi anlamda kendi kendini bitiriyor Amerika artık. O sürece girdi. Efendim biraz da oradan kuzeye geçelim. Rusya ve Ukrayna malum artık kronikleşmiş. Artık vakayı adiden diyebileceğimiz bir savaş haline gelmiş, rutine binmiş bir durum var. Burada Putin'in Avrupa ülkelerinin özellikle de tabii NATO'nun Ukrayna'ya desteğinden dolayı böyle bir tehdit, Avrupa ülkelerine tehdit. Hani bilmiyorum Putin ne düşünüyor? Bir anlamda Ukrayna'yı Avrupa'nın, NATO'nun hani bizdeki o tabirle mayın eşeği olarak mı düşünüyor? Ne olarak algılıyor? Biraz dilerseniz ona değinelim hocam. Nedir bu tehditin arkasındaki gerçek?
1: Şimdi Rusya Ukrayna'da yıllardan beri uğraşıyor. İstediği sonucu elde edemedi. Ve bunda özellikle Avrupa'nın desteğinin önemli bir rolü olduğu tahmin ediliyor. Fakat doğrudan doğruya bütün Avrupa ülkelerini karşısına alarak ülkelerle savaşa girmesi söz konusu olamaz. Ama tahmin ediyorum şu son açıklamalar biraz psikolojik savaş. Neden? Çünkü bu ülkelerden NATO üyesi olanlar var. Yani Ukrayna'ya destek veren ülkelerden NATO üyesi olanlar var. Onların Ukrayna'ya desteğini NATO'nun desteği olarak tanımlıyor. Yani normalde NATO bu Ukrayna'daki savaşa karışmış değil. Ama işte bu NATO üyesi ülkelerin desteğini NATO'nun desteği olarak tanımlıyor. Eğer NATO desteklerse biz de NATO üyesi ülkelere saldırırız şeklinde bir tehditte bulundu. Asıl amaç burada Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya desteklerinin son bulmasını sağlamak. Ama bunu sadece psikolojik savaşla gerçekleştirmesi de çok kolay görünmüyor. Yani şu an her ne kadar tehdit etse de böyle ilk etapta saldırıyı tercih etmeyebilir. Çünkü NATO üyesi ülkelerden herhangi birine saldırırsa bu o zaman NATO'nun savaşa müdahale etmesinin için bir gerekçe oluşturur. Ve o durumda Rusya sadece Ukrayna'yla değil NATO'yla da savaşmak zorunda kalabilir. Yani o şu an bu tür tehditlerin psikolojik savaş niteliğinde olduğunu zannediyorum.
0: Doğrudur, çünkü Rusya'nın ciddi anlamda eriyen bir ekonomik gücü de var. Yani askeri güçte peşi sıra ve istikbale yönelik ya şöyle olur böyle olur, 2 ay sonra şöyle yaparız, 5 ay sonra böyle yaparız gibi bir durum da yok. O yüzden dedik ki yani artık rutin bir hal almış bir savaş. Belki de savaşların en tehlikelisi, çünkü ne olacağını kimse kestiremiyor şu anki haliyle. Efendim oradan biraz Asya'ya geçelim. Asya'da biliyorsunuz birkaç gün evvel Nepal'de ani bir sel. Yani o bölgede de bu son yıllarda biraz muson bölgesi olması, gerçi orası da direkt muson bölgesi değil ama ondan mı kaynaklanıyor bilinmez. Ani seller ve çok yıkıcı seller. Birkaç seneden beri ona benzer o coğrafyalarda, yakın coğrafyalarda buna benzer şeyler oluyor. Ve

0: sormadan büyük bir sel. Onu açıklamak için önce işte jeologlar falan devreye girdiler. Dediler ki Nepal'in kuzeyinde Tibet ve Nepal topraklarında bir şey oldu. Deprem oldu. Ama deprem nasıl? İşte 4,4 şeyinde bir deprem oldu. O deprem heyelan oluşturdu. O heyelanla oluşan çamurlar nehirlere aktı ve bu nehirler o çamurları taşıyarak sel yaptı. Böyle bir açıklama yaptılar. Ama şimdi bu çok da tutarlı bir açıklama değildi çünkü yani heyelan olsa bile heyelan böyle sel oluşturmaz. En azından ırmağın önünü kapatır. Yani, ve bu kadar büyük çapta bir sel oluşması konusunda gene bu bilim adamlarının zihinleri çok fazla durumu anlayamadı veyahut da işte kabullenemedi. Sonrasında başka bir izah getirildi. Dediler ki işte orada buzullardan birisi koptu. Yani daha önce buna benzer bir olay yine olmuş orada ama daha küçük çapta bir sel olmuş. Yani buzullardan birisi güneş şeyle ısınarak ki son zamanlarda böyle buzullarda da kopmalar oluyor. Bu şekilde bir buzulun koptuğu ve onun direklere yuvarlandığı ve bunların eriyerek su oluşturduğu ve çamura karıştığı ve bu şekilde sel oluşturduğu söylendi. Daha net şekli belki bu sezlerin gözden geçirilmesi sonucu ortaya çıkacaktır. Ama görünen o ki yani o videolarda da zaten belki müşahede edilmiştir. Yani bir öyle müthiş bir sel ki yani bildiğiniz normal tabii bir sel gibi değil. Su seli de değil. Çamur seli. Böyle çamurları getiriyor. Binalara, köprülere bilmem ne çarpıyor. Hepsini yıkıyor da kocaman binalar çamurların içerisinde kalıyor ve bu şekilde şu ana kadar 250 civarında insanın öldüğü tespit edildi. 800'den fazla insanın da kayıp olduğu söylendi. O kayıpların da çoğunun ölmüş olması ihtimali var. Netice itibariyle bunu şöyle değerlendirmek lazım. Hani insanlar dünya hayatını kalıcı gibi zannediyorlar ama hiç de öyle değil. İşte bir anda bir sel geliyor. Bütün her tarafı darmadağın ediyor yani. Tabii felaketler karşısında dünyada kendini böyle kalıcı zannetmemeli. Nepal turistik bir bölge bir de o yönü var. Zaten ölenlerin de birçoğu turistmiş. Budizmin önemli tarihi eserleri, kaynakları Nepal'de mevcut. Yani o yönüyle zengin yani tarihi kültürü yönüyle. Ondan dolayı çok sayıda turist gidiyor Nepal'e. Ben şahsen gidemedim şimdiye kadar Nepal'e. Gitmeyi arzu ediyordum yani.
1: İyi ki bu sıralar
0: Çünkü
1: gitmemişsiniz hocam.
0: Hakikaten tarihsel yani Budizm'in tarihi açısından zengin bir kültüre sahip. Oraları ziyaret edenler oluyor. İşte bu ölenlerin de çoğunun turist olduğu söyleniyor. Bazen ölüm sana gelmiyor, sen ölüme gidiyorsun işte böyle. Yani Allah cümlemizin sonunu hayır eylesin
1: Amin.
0: diye dua ediyoruz yani.
1: Amin, amin, amin. Bu son yıllarda sıkça karşılaştığımız bu tür doğal afetlerden bir tanesiydi. Rabbim yaşamında ölümünde hayırlısını versin diyelim. Efendim bu haftanın son konusu yine bir hatırlatma, bir anma. Dinleyicilerimizin yakinen bileceği, tanıyacağı, mutlaka bir kitabını okudukları, bir sözünü duydukları bir kişi, yakın zamanın çok kıymetli bir mücahidi ve şehidi Seyit Kutup. Mısırlı sosyolog, alim. Kitaplarıyla gerçekten bir nesle ışık tutmuş. Yaşadığı ülkede Mısır'da dönemin ceberrut yönetiminde. O dönemde de zaten o coğrafyalarda genelde böyle Cemal Abdülnasır ve benzeri türde milliyetçi, sosyalist, Baas böyle yani karışık rejimin içerisinde İslami bir mücadele vermiş. Ve bunun neticesinde idam edilerek şehit makamına ulaşmış bir zatı Seyit Kutup'u anacağız bu hafta. Dinleyicilerimizi hatırlatmış olacağız. Hocam genç nesil belki ismen biliyordur ama faaliyetleri konusunda çok detaylı bilgileri de olmayabilir. Seyit Kutup kimdi? Müslümanlar için önemi neydi?
0: Evet, Seyit Kutup çocukluğundan itibaren İslami eğitim ve kültür içerisinde yetişmiş, İslami eğitim almış. Zaman zaman değişik siyasi görüşlerle de tanışmış. Ama bu onun için İslami çizgiden çıkma anlamına gelmiyor. Yani o kendisinin hayatında bazı değişiklikler, dönüşümler olduğunu söylüyor fakat gençlik yıllarında sosyalist, solcu falan olduğu anlamına gelmiyor. Onu özellikle vurgulayalım. Yani o İslam'ın o prensipleriyle ilgili kendi zihin yapısındaki değişiklikten söz ediyor. Sonuçta İslam'ın bir hayat nizamı olarak, hayata hakim kılınması gereken bir nizam olarak Yani böyle

0: kenarda sadece yedek parça gibi bekletilen bir araç olarak değil de doğrudan doğruya hayata hakim bir nizam olarak kabul edilmesi gerektiği görüşünü savunuyor. İşte Avrupa ile Amerika ile de tanışmış, Amerika'da kalmış, kendisi değişik alanlarda tahsil görmüş, işte dediğin gibi sosyoloji ilmi okumuş ama anı da özellikle anlamaya çalışmış ve bu çerçevede kitap yazmış. Yani Fizilal Kur'an bugün artık bütün dünyada okunan bir tefsir kitabıdır Seyyid Kutub'un ve çok tesirli bir kitaptır. Ben şahsen çok istifade ettim Allah'ın izniyle Seyyid Kutub'un Fizilal Kur'an'ından. Türkçe'ye de tercüme edildi. Değişik şekilde de yayınlandı. Sonra işte Cemal Abdülnasır döneminde İslami kimliğinden dolayı yargılanıyor. İnsanlar konuyu anlamakta zorluk çekiyorlar. Birisi mesela yargılanır, mahkum edilir. Fakat bir hukuk mantığı vardır. Yani bunun illa İslam şeriatı olması gerekmez. Prensipte bir hukuk dili, hukuk mantığı vardır. İslam şeriatında zaten hukukun mantığına ters bir şey yoktur. O nedir? Bir insan hukuk mantığına göre suç işler, gerçekten işte hırsızlık bir suçtur. Yolsuzluk bir suçtur. Adam öldürmek bir suçtur. Buna benzer. Yani bu şekilde müşahhas olarak bir suç işler, o suçundan dolayı götürürsün, yargılarsın. Onun kanunda bir karşılığı vardır. Yani senin kanunundaki karşılığı şudur, bunun başkasının kanunundaki karşılığı şudur. Onun kanunda bir karşılığı vardır, ceza karşılığı ve o cezayı verirsin. Ama hiçbir zaman insanlar inançlarından, düşüncelerinden, siyasi görüşlerinden, tercihlerinden dolayı suçlu ilan edilemez. Hiçbir hukuk sisteminde bu yoktur. Yani hukukun mantığına terstir bu. Ama ne kadar ilginçtir ki İslam coğrafyasında özellikle İslam ahkamının uygulamadan çıkarıldığı, yani tamamen dışlandığı süreçte, dönemde hep insanlar böyle düşüncelerinden, inançlarından, görüşlerinden dolayı mahkum edilmişlerdir. Bu tamamen hukuk mantığına terstir. İşte Seyyid Kutup da öyle mahkum edilmiştir. Sadece inancından, düşüncesinden dolayı o zamanki sosyalist diktatör Cemal Abdülnasır'ın yargı mekanizması tarafından idama mahkum edildi ve 29 Ağustos 1966 tarihinde de ceza infaz edildi. Ama tabii oradaki zulüm rejimi Seyyid Kutup'u belki idam etti de onun düşüncelerini idam edemedi. Yani edemezdi zaten. Düşüncelerini, ilmi mirasını yok edemedi. Ve ilmi mirasıyla Seyyid Kutup her zaman yaşamıştır. Allah'tan kendisine rahmet diliyoruz. Bize düşen onun ilminden ve geriye bıraktığı ilmi mirastan istifade etmektir.
1: Eyvallah. Bize rehber olacak, örnek olacak şahsiyetlerden biri tanımamızda fayda var. Özellikle genç neslin böyle kilometre taşı diyeceğimiz insanları bilmeleri, eserlerini tanımaları, okumalarında fayda var geleceğimiz için. Rabbim şehadetini kabul etsin diyelim. Efendim, bu hafta da programımızı neticelendiriyoruz. Ahmet Varlı Hocam'ın değerli yorumlarıyla haftaya olacak gelişmelerin değerlendirmelerini yapmak üzere Ahmet Varlı Hocam'la beraber sizlerden ayrılıyoruz bu haftada. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
2: وَلَا يَصِحُّ لِمُؤْمِنٍ يَدَّعِي الْإِيمَانِ اَنْ يُكَذِّبَ هَذِهِ الْحَقَائِقِ
3: طلع تقريبا في اكثر من 200 شخص سوري ماتوا من البر
4: دشمن رو باید شناخت ابزارهای دشمن رو باید شناخت حیله های دشمن رو باید شناخت از کجا وارد میشه دشمن رو باید شناخت
5: اقسم بالله العظیم ان نحمي المسجد الاقصى المبارك
6: دنیا döndükçe

0: Özel Efem. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Enes Duşakabin Sistemleri. Estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 7308.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
5: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi, 0554 747 30 29.
6: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
7: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
10: Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 1808. İşte bu kadar.
11: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
12: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
13: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
14: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
15: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
0: Reklamları dinlediniz.
16: Kardeşlik yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi Eylül sayısı çıktı.
17: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar. De ki, Allah'tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortakları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara dua eden kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur. Kıyamet günü insanlar bir araya toplandığı zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler. Onların kendilerine tapmalarını inkar ederler.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanların, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
10: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
15: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
16: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, patlıcan 49.99, dolma biber 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
17: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
18: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
19: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
20: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
21: Reklamları dinlediniz.
22: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
23: Kardeşlik yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi Eylül sayısı çıktı.
24: Saat 18.
25: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم Onlar namazlarını kılarlar ve onlara verdiğimiz rızıktan infak ederler. Enfal suresi 3. ayet. Muhterem mümin kardeşlerim, bugünkü hutbemizin konusu infaktır. Değerli kardeşler, alimlerimizin infak tanımlamalarına baktığımızda genel olarak şu anlamlar karşımıza çıkmaktadır. Malı ihtiyaca harcamak, kullara ulaşan faydalarda onlara iyilikte bulunmak, insanların mallarında gerekli olan bütün harcamalar ile farz ve nafile olsun hayır yolunda yapılan bütün harcamalardır. Kısacası infak, kişinin Allah için harcadığı her şeydir. Bu, para veya para değerindeki altın, gümüş ve benzeri madenler de olabilir. Mal, mülk, bağ, bahçe, yiyecek, giyecek, güç, kuvvet, ilim, irfan, zeka, firaset ve zaman gibi şeyler de olabilir. Çünkü Allah Celle Celaluhu her kuluna ayrı ayrı imkanlar vermiştir. Mesela Allah Celle Celaluhu kimine zenginlik vermiştir? O kimsenin Allah'ın kendisine verdiği zenginlikten Allah için Allah'ın salih olan fakir kullarına infak etmesi, komşu ve akrabalarına, Allah için ilim öğrenen ve öğretenlere, yetime, yolda kalmışa, Allah için Allah'ın hükümleri hayata hakim olsun diye cihad eden mücahitlere infak etmesi, onun Allah'ın rızasını kazanması demektir. Aksi takdirde Allah'ın kendisine verdiği zenginliği Allah'ın razı olmadığı yerlere harcaması, haram olan yiyecek ve içeceklere kullanması, ihtiyaç sahiplerini gözetmemesi ve o zenginliği Allah yolunda cihad eden mücahitlere harcamaması, Allah'ın gadabına müstahak olması demektir. Yine Allah-u Teala'nın bazı kullarına ilim vermiştir. Yani Allah-u Teala bazı kullarına da ilim vermiştir. O kimsenin Allah'ın kendisine verdiği bu ilmi Allah için, Allah'ın yarattığı kullarının iman etmesi için ve Allah'ın razı olacağı bir hayatı yaşamaları için kullanması ya da Allah'ın dininin hayata hakim olması için kullanması onun Allah'a razı etmesinin bir göstergesi ve Allah'ın ondan razı olması demektir. Mesela Allah-u Teala bu verdiği ilimle onun rızasının dışında hareket edecek olursa kendisine verdiği ilim ve irfanı yeryüzünde bozgun çıkaracak silahlar üretip yeryüzünü fesada götürecek olması ya da fitne ve fesat çıkarmakla birlikte bu ilimle zalim ve tağutlara belamlık yapıp dini onların istek ve arzularına göre yorumlaması, Allah'ın ayetlerini birkaç paraya satması, Allah'ın gadabına müstahak olması demektir. Misalleri daha çoğaltabiliriz fakat buna ihtiyaç yoktur. Mesele anlaşılmıştır zannedersem. Allah Celle Celaluhu Secde Suresinin 16. ayetinde şöyle buyuruyor. Onlar gece namazına kalkmak için yataklarından uzaklaşırlar. Rablerine korku ve umutla yalvarırlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan da infak ederler. İşte bu ve bunun gibi birçok ayet-i kerimede
Müttaki müminlerin en önemli özelliklerinden birinin infak özelliği olduğunu ve infak edenlerin de gerçek müminlerden olduğunu görüyoruz. Değerli kardeşlerim, infakla ilgili bazı hususlar vardır ki bunları bilmemiz lazımdır. Bunlara kısa kısa göz atacağız inşallah. Bir, niyet. İnfak amelinde niyet sadece Allah için olmalıdır. Maddi ve manevi menfaat elde etmek ya da mevki ve makam sahibi olmak için veya gösteriş yapmak için olmamalıdır. Müminlerin emri Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ameller ancak niyetlere göre karşılık görür. Herkese niyet ettiği şey vardır. Hicret ederken niyeti Allah ve Resulü olanın hicreti Allah'a ve Resulünedir. Kimin hicret ederkenki niyeti elde edeceği bir dünya malı veya evlenmek istediği bir kadınsa onun hicreti de onadır. 2. Helal ve temiz olanlardan infak etmek. İbn Mesud radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Haramdan kazandığı parayı infak ettiği takdirde asla bereketi olmaz. Ondan sadaka olarak verirse asla kesinlikle ondan kabul olunmaz. 3. Varlıkta da darlıkta da infak etmek. Allah Celle Celaluhu Ali İmran suresinin 134. ayetinde şöyle buyuruyor. Onlar bollukta da darlıkta da infak edenler, öfkelerini yutanlar ve insanları af edenlerdir. 4. İyilerinden ve sevdiklerinden infak etmek. Yani infak edeceği şeylerin iyilerinden ve sevdiklerinden infak etmek. Yine Allah Celle Celaluhu Bakara suresinin 267. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden rızık olarak çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilirse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye layıktır. Ali İmran suresinin 92. ayetinde de Rabbimiz Allah şöyle buyuruyor. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe asla birre yani iyiliğe erişemezsiniz. Her ne infak ederseniz Allah onu şüphesiz bilir. 5. İnfakta ölçü. Allah Celle Celaluhu Talak suresinin 7. ayetinde şöyle buyuruyor. Geniş imkanları olanlar geniş imkanlarına göre nafakayı versin. Rızkı kısıtlı bulunanlar da artık Allah'ın kendisine verdiği kadarıyla versin. Allah hiçbir nefse ona verdiğinden başkasıyla yükümlülük koymaz. Allah bir güçlüğün ardından bir kolaylığı kılıp verecektir. Evet kardeşlerim, bütün bunlar infakta olması gerekli olan şeylerdir. İşte bunlarla birlikte kişide infak etme istek ve arzusu olmalıdır. Gönülde şehadet sevdası gibi infak sevdası olmalıdır. Çünkü şehadet sevdasına ulaşmak, yani canı infak edecek dereceye ulaşmak, diğer infakları gerçekleştirmekten geçer. Allah için gücünü, kuvvetini, ilmini, irfanını, malını, mülkünü, işini, aşını ve zamanını infak edemeyenlerin canını infak etmesi söz konusu değildir. Değerli kardeşlerim, bütün başarılı işlerin altında infak şuuru yatmaktadır. İnfak şuuru oluşmamış toplumların başarılı olmaları mümkün değildir. Eğer bugün bizlere İslam nimeti ulaşmışsa, İslam'la şereflendiysek, bunun sebebi bizden önceki mümin kardeşlerimizin fedakarca çalışmalarından, gayret etmelerindendir. Allah'ın kendilerine verdiği imkanları onun yolunda infak etmelerindendir. O kardeşlerimizin malını, canını, zamanını, ilmini, gücünü, kuvvetini yüce bir sevdayla Allah yolunda infak etmeleri bu dini bu zamana taşımıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyaç olduğu zamanlarda
ashabını Allah yolunda infak etmeye çağırdığında bu çağrıyı duyan müminler hemen bütün imkanlarını Allah yolunda infak ediyorlardı. Malının tamamını getirip ailesine Allah ve Resulünü bırakanlar, malının yarısını getirenler, malının üçte birini getirenler, bir avuç hurma getirenler ve İslam ordusunu donatanların hepsi infak şuurunu malına, canına ve diğer imkanlarına sindirmiş kimselerdi. Allah onlardan razı olsun. Evet kardeşlerim, bizler de Allah'ın dininin bizden sonraki kardeşlerimize ulaşmasında bir katkımızın olmasını istiyorsak, infak amelini hemen gündemimize almalıyız. Allah'ın verdiği imkanları Allah'ın belirlemiş olduğu yerlere büyük bir sevinçle infak edip kendimizi o hesap gününe hazırlamalıyız. Çünkü Allah Celle Celaluhu bu konuda şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu enfiku mimma razaknakum min kabli en ye'tiye yevmun la bey'un fihi ve la kulletu ve la şefa' vel kafirune humuz zalimun. Sadakallahu l-azim. Ey iman edenler! Alışverişin, dostluğun ve aracılığın fayda etmediği gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıklardan infak edin. Kafirler zalimlerin ta kendileridir. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizi de infak şuuruna ulaşan kullarından eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblegan nizam. Kelamullahi melik el aziz el allam. Kema kâle Allahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Ve izâ kuriyel kur'ânu festemî'û leh. وانصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Karayollarımızda egolarımızı tatmin için hırsla, hırçınlıkla savaş tankları gibi taşıt kullanmayız. Özel efendim. 103.2.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
6: Enes Duşakabin Sistemleri, estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 7308.
7: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
8: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi, 0554 747 30 29.
9: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
10: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
11: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
13: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
14: Gülperenk Değerler Eğitim Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen İrtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
15: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212-667-3363 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 6404 Sarıyer.
16: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları, karanlıktan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
8: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
2: Reklamları dinlediniz.
17: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
18: يا رحمن.
0: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
11: Özel FM
2: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
19: Allahumme ayqiz ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahumme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahumme khuz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul khawfe min ve anza' min kulubihimul khawfe minel kuffar. قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم

0: Özelice çok sözümüz var. Özelim.
1: Özel efendim.
0: Ardı Eğitim Kurulu ile bilim eslığı hep ve temelli. Anakulu ilkul ve okul kaderiyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizi bekliyor. Doğru ol. Doğru eğitim Ardı Eğitim Kurulu. Karaklardan dinle. 0216 641 71. Aradığınız okul.
2: M esans, Büzçeş esans ve yüzey utkularımızla Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarla top ve kendi es ve parfüm satışlarımız mevcut. M esans 0530'da 600'de 1346. İnstagram hesabımız MR esans.
3: Or asansör, kurumsal ve asansörlerimizin aile dikmanı, yıl fenliğine, revizyon deri ekibi tarafından titizle gerçektirilir, makul şekilde ücretlendirilir. Güven, giden 0-102-567-61, Türkiye Asansör.com, Güren.
4: Tepe Güveni Belediye'nin 40 yıllık tecrübe, perkende ve tutan her elektrik malzemeleri araçlarınız hizmetindeyiz. Çamlıcık 0-206-329-8-60-5.
5: Kampanya görülmedi. Nebilya'dan inanılmaz kampanyası. Bu çalışana yaptırır tüm bir için 3 taksi imkanı sunuz. Bu yaz eviniz bahsedecek. T-Mobilya mutluluktur. 0546-23-237 mobilya.com.
6: Yıllar inşaatın büyük manya. Şimdi ev alın tam zamanı. Fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen başında Çerköy'ün Nezih Mahallesi'nin sos donatılan yurt sakinlikliği içerisinde kaliteli forlu evlerimiz lastik satışla başlamış. Ekli olarak tüm edeceğimiz evlerimiz 25 binlik kira rentesi veriyoruz. İster otur ister kira verelim. 10 yıl amorti edelim. Urallı Şahat 0282-02-07.
7: Kuraklığın ve susuzluğun sürdüğü coğrafyada isteklerimizle suları açıyoruz. Bu kuyular insanlı hayat C mutlu. Sadaka Dışı Derneği 0216 614 061 sadakadışı.org.
8: Hijyen halının yaz banyasını kaçırmayın. Halloween'in getirdiğinin götürmemiz. Kirli hala siz gelin. Profil 2000 metrek 80 renkli alıp götürün. Hijyen yıkama 0504 750 Ümran.
9: Kaka gözler. Tekli. Afrika kalk yüzünden dünya remiye kardeşler var. Bir ahliyat bir ömrü yanaydır. Görmeye gör ol. Bugün aş yap ve umut ol. 0-504-00-34-46 ve
10: motor yağı, litre, yedek parça çeşitli, periyot bakım, uzman bakım ekibimizle Ümran Sanayi Site hizmetinizdeyiz. Tanı rol 0549-120-006.
11: Çarlı'da kampanya Perşembe'den Pazara, Çağrı Mark Mağazı ve Çağrı.com'da Çelköy Salık 3099, Lican 499, Dolma Biber E-99, Çağrı Ket, sınır müşterim bulunduğu.
12: Sektörün adı, dünyaya verecek nesiller yetiştiren bir düşünür. İş o okul biz. Çünkü biz güzel ahlaklı ve pitele eğitim almışlarımızın yarın umudu olacağına inanıyoruz. Erkan Kolej 0154-128-99 Ahir ve yıllardan sonra takarız.
13: Her türlü şokman kumaşlara sevi kumaşçı tercih olsun. İpli, çipli, gıç, erlok, sende kumaş çitleri hizde. Adres Güvercin Mahalli Cumhur Caddesi No 9 Bayre Başehir 0332-580-2459.
14: Asya ve Afrika'da 50 lira taşıyan de size su kaçırırız. İyilik bir derneği hayata ilk kat 0206-96-96-16 iyilikkalp.org.t
15: Kim de stüncesiyle dediğimizi bir

0: İmç Kasap İsi Çifti imkasap.com 0537-362-155.
1: Yeni yıllık tekler güvenimler. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamil bölgeleri 2A3-1-1 satılık mükayreler. Kaliteli iş, modern tarih, güvenilir teslimat. Doğru yarım, doğru adres. Kuşkaya Şahat Farkıyla. Sitan Delip 0505-501-60-16.
2: Kıymetli ense takı ve mevher atıkları satış sonra hizmet sitesiyle öz konaculukta 450-34 öz kuyumcu takı.
3: Vefa Elektrik, güven istikrarın adresi. Onca elektrik marka bayilik ile Tun ve Perende'de fiyatlarız. Kari merkezim ve Arnavut şubem. Siz de müşterinize hizmet vermeye devam ediyoruz. 202-820-5699.
4: Reklamda dinledim.

0: 19. Güzel efendim. Hayırlı akşamlar diler.
1: Özel www.özelefem.net özelefem.net
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
3: Siz gün azmış. Gün gel ama yana başında diker tutuyor. İnci men çok etli ama köpek barıyla boş tehlike var. Bülbül diken korka gül koklayamaz. Anne doğum sancısın korkarsa çocuk sever. Çiftçi serçeden korkarsa da kemez. Müslüman firden korkarak yolunda geri dönse iki niyat et bulamaz. Gülüsen kendine katlanır. Nedir Han'den önce Medine'de kan az bir kiram birçok Mekke'nin ekonomik gücü kırarak hem o zayıflat hem de kendilerini güçlendirmek isterlerdi. Bir de çuman silahıyla çılaşa biz harp için çıkmamış. Biz için çıktık diye itiraf edenler onu Enfal suresinin 6-7 ayetle çıktılar. Ramiz'de hak gerçekleşmesi batıl yok olması için bu bin gerçekleştiğini haber verir. Bir insan ketmedi dala dalda da dal sinek keyif alarak münahazda kına varaz. Mal, mam, müsbe, ünvan her şey ki kişiyi Rabbinden uzaştırıyor kişi için öldürücü çizgirdir. Zehir içimde olanın elinden bağını alıpmanız o adam için hayat olduğu bir Rabbimden uzaklaştıran şeyleri elinden alması da bizim için rahmet. Biz elim Kur'an gaflet uykuna daldık. Birileri elin bu Kur'an neynesi diye kırba vurursa kırbacı biz beni İsrail'in üstüne vurun öküz kuyruğu bir kabulüz. Şimdi sep olur. Yeryüzündekiler diyenlerden fazla. Ama bir teken elim ayağım salsa onun asını unutamayız. Halbuki biz gül kokusu unutmalıyız. Leyla'sın yurdu dalın ayağı başı kap gider ayağına ben dikenlerden olmayan memnun gibi versek. Mısırlı kınarın Hazreti Uf'un güllüğünü göklerin ellerindeki bıçak ellerini kestiği halde acı durdukları gibi bizler hep özlemi içebilir. Bu danın acarının farkında olmayız. Bimizin yarattığı yağda onun diye aylarla yürüyor, gözler görüyor, kılla anruz. Ağzımız giren lokayı gördüğü için ram yiyeyiz. Ağzım çık sözü çittiğin an yiyemediğimiz gibi verdiği bela ve mübetler karşısı fert edip almayız. İman biz atımızı yaşarken serimizize bakta ettiğimizden güzel metlere sahip olduğumuzda şımardığımız ki helalara bandığımızda feryat edemeyiz. Çünkü sevgilimi bizi diyor. Eli silahlı günü dolarlı imansızları gördüğümüzde kendi arasındaki gülü gelişini hayal edin. Ailelerden İbrahimleri bekleyelim. Ebu Cehil'den İkrimer'in doğacağını hayal edin. İnsanın hem canı hem de tenini rahat eden bela ve musibetler geldiğinde insan canı tenine solur. Can çıkacak sıktı verir. Patmaya harır. Balon gerilir. İşte o an Rabb'i hatırlaması dan gelip ona senin falan var mı? Da gel dünyada yalnız kefen edeceğini düşünmesi gerilim atıcı. Hatta Allah yolunda çektiği çileler tat ver başlar. Mahmut Taş Milli Gazete.
2: Makarası hala. Makarası.

İlahi, alimlerimize mesuliyet, halkta ilim, diyarlarında din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucumuza kayış, kaşlarımıza tutuş, kadarımız inç, erkekler şeref, yaşlarımıza cilt.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
4: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık

0: düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
1: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
2: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da mürdüm erik 34.99, çekirdeksiz üzüm 49.99, şeftali 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
4: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği. 0212 523 03 30. umutol.org.tr.
7: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
10: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
12: Reklam.

0: Kıymetli dinleyenler, Siyer'in Gölgesinde programıyla Abdullah Dahi sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecmain. Allahümme amin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli kardeşler, Resul aleyhissalatu vesselamın nübüvvetten önce, yani kendisi nübüvvet ve risalet ile vazifeli kılınmadan önce 30 yaşını aşmış, 40 yaşının içinde Kabe'nin tamiri gündeme gelmiş idi. O dönemde Kabe'nin tamiri için taş taşımış olduğunu, yardımcı olduklarını ifade etmiş. Bu arada İslam'daki haya üzerinde durmaya çalışmış idik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İmandan olan haya konusu. Urve İbn-i Zübeyr rahimallahu aleyh babasından rivayet eder. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala hutbede insanlara hitap ederken, ey Müslüman cemaati, Allah'tan haya ediniz. Nefsim elinde olana yemin ederim ki ben kimsesiz bir arazide bile helaya gittiğim zaman aziz ve celil olan Allah'tan haya ederek elbiseme bürünürüm demişti. Yani defi hacet yaparken, tabi ihtiyacımı giderirken bilen Rabbim Allah'tan haya ettiğimden dolayı elbiseme bürünüyorum. Ey Müslüman cemaati, elbette ki ancak İslam'ın ilkelerine, farzına, vacibine, sünnetine mümin olan, Müslüman olan kişiler itaat ederler, riayet ederler. Çünkü itaat etmek, o konuda itaatkar olmak müminin imanından kaynaklanır. İman sahibi olduğu için. İki, Hazreti Ebubekir radıyallahu teala Müslümanlara teslim olmuş, imanların gereği İslam'a teslim olmuş, İslam'ın ilkelerine riayet eden, tabi olanlara hitap ediyor. Allah'tan haya ediniz. Elbette ki her mümin, erkek olsun, kadın olsun, haya sahibidir. Ama zaman zaman birbirlerimizi hatırlatmamız lazım, nasihat etmemiz lazım. Hakkın tavsiyesi, sabrın tavsiyesinin gündeme gelmesi lazım. İmam Ebu Bekir radıyallahu teala da bunu yapıyor. Abdullah İbn-i Mübarek'in kitab zühdünde yer alır. Sayfa 78, haber 316. İmam Ebu Bekir radıyallahu teala Resulullah aleyhissalatü vesselamın halifesi, ümmete hitap ederken, onlara nasihat ederken hayalı olmalarını tavsiye ediyor. Said bin Yezid radıyallahu talantan rivayet olundu ki bir adam Resulullah aleyhissalatü vesselama, ya Resulullah, bana tavsiyede bulun dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam, kavmin içindeki salih bir kimseden haya ettiğin gibi Allah'tan haya etmeni sana tavsiye ediyorum buyurdu. Kavminin içindeki salih bir kişiden, herkes saygı, sevgi duyduğundan dolayı, hürmet edildiğinden, ki hak ettiği için hürmet edilmektedir, salih bir şahsiyettir, muhsin bir şahsiyettir, muhlis şahsiyettir ve diğer insanlar da ona karşıki saygılarından, sevgilerinden dolayı kendisine hürmet ederler, ondan haya ederler. Onun yanında diğer zamanlarda yaptıkları şeyleri yapmamaya gayret ederler. Kavminin içindeki salih bir kimseden haya ettiğin gibi Allah'tan haya etmeni sana tavsiye ediyorum. Elbette ki bu sadece bir benzetmeydi. Yoksa denk tutma değil, haşa. İnsanlara gördükleri, duydukları, beş duyularıyla hissettikleri herhangi bir şey mana itibariyle anlatılacak bir mesele örnek edilir. ona benzetilir, insanlar daha rahat kavrasınlar diye. Yoksa bu bir denklik söz konusu değil. Allah'a tenzih ederiz. Ama dikkat et, nasıl ki böyle bir insandan haya ediyorsun, terbiyen gereği saygı duyuyorsun, Allah Azze ve Celle'den de mutlaka haya et. Daha önceki hadislerde de hatırlanacağı üzere, evinin içindeyken de çıplak dolaşmamaya, yani çırılçıplak dolaşmamaya gayret et. Kimse yok. Kimse yok mu? Başta Allah Azze ve Celle sıfatlarıyla her yerde hazır ve nazır. Zatıyla değil. Zatı mekansızdır. Ama Allah Azze ve Celle sıfatlarıyla, görmesiyle, duymasıyla, ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. O halde Rabbinden utanacağız. Nasıl ki diğer insanların yanında edebinden, hayandan, terbiyenden dolayı çıplanmıyorsan, ki bir mümin asla bunu yapamaz, Allah Azze ve Celle herkesten daha çok hak sahibidir ondan haya edilmesinden. Kendi evinde de Rabbinin huzurundasın. Ayrıca senden hiç ayrılmayan katip melekler, hafıza melekleri var. Bir de bizim görmediğimiz Allah'ın diğer yarattıkları, mesela cinler. Hiç kimse yoktur sözü aslında bir şeyi ifade etmek içindir ama hakikatin kendisi değil. Her yerde bir kimse var. Her şeyden önce melekler var. Allah Azze ve Celle zaten ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Bundan dolayı Rabbinden haya et. Rabbinden haya etmiş olan insanlar, müminler, muvahhidler toplum içinde terbiyeleriyle, hayalarıyla, edepleriyle parmakla gösterilir. Ve örnek şahsiyetler kabul edilir. Her mümin bu örnek şahsiyet olma namzetidir. Ve olması gerekli. Onun vazifesi diliyle ve haliyle insanlara örnek olmak, nasihatçı olmak. Nasıl ki dil ile nasihat ediyorsak, halimiz de insanlara nasihatçı olması lazım. Hadisimiz Ahmed bin Hanbel'in Kitab Zühd'ünde yer alır. Türkçe tercümesi cilt 1 sayfa 78, hadis 248'de kayıtlıdır. Enes bin Malik radıyallahu teala'dan rivayet olundu. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Şüphesiz her dinin mensuplarına özgü bir huyu, yani karakteri vardır. İslam mensuplarına özgü huyu, karakteri de hayadır. Mümin bir şahsiyet, muvahhid bir şahsiyet, erkek olsun, kadın olsun, toplum içinde bulunduklarından hayalarıyla örnektirler. Ve hayalarından dolayı da insanlar onu İslam'a nispet ederler. Hatta giyim kuşamı, dış görüntüsü, özellikle erkekler için bunu gündeme getirmiyorsa da, ki getirmesi lazım, mümin içiyle dışıyla İslam'ın temsilcisidir. Eğer müminler ikrah altında olmasa, kılık kıyafetleriyle sünnete tabi olmayı kendilerine şeref, izzet kabul ederler. Aslında budur. Ama silah zoruyla, ikrah altında, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın giyim kuşamı ya da tavsiye edilmiş olan bir müminin giymiş olduğu kıyafet mutlaka ehli küfrün tercih ettiği kıyafet olmaması lazım. Mümin gayrimüslimlere benzememesi gerekli. Kılığıyla, kıyafetiyle, edebiyle, ahlakıyla, hayasıyla mutlaka diğer insanlar onu gördükleri vakit, nasıl ki diğer bir hadis-i şerifte Resulullah'ın buyurduğu, görüldüklerinde size Allah'ı hatırlatıyorsa, hayırlı insan, Allah'ın veli kulu, Allah'ın veli kulu dediğimiz vakitte Ehl-i Sünnet akidesinden bütün müminler tağutu bütün kurum ve kuruluşlarıyla reddetmiş, Allah'a iman ederek sapasağlam kulpa yapışmış olan bütün müminler Allah'ın veli kuludur. Evliyaullah'tandırlar. Erkeğiyle, kadınıyla. Ta Hicri 5. asırda zümreleşme gündeme geldiğinde, tarikatlar gündeme geldiğinde, bu Kur'an'ı kavram, bütün ümmeti kapsayan bu Kur'an'ı kavram, Evliyaullah kavramı, sadece özel kişiler için kullanılır oldu. Bunun büyük bir yanlışlık olduğu, İslam ilimlerine vakıf olan her müminin evet diyeceği bir durumdur. Bu kavram sadece birileri için kullanılması gerçekten de ümmeti kuşatıcı bir kavram olmaktan çıkarılması bir ihanet sonucudur. İslam'ın kavramlarına, terimlerine, ıstılahlarına ihanettir. Ehl-i Sünnet akide kitaplarında ifade edilir. Bütün müminler Allah'ın velisidir. Allah'ın dostudur. Allah'ın velisi olmayanlar şeytanın velisi olurlar. Eğer Hizbu'r-Rahman olamamışsa Hizbu şeytandan olur. İşte bütün müminler arasında birbirlerinden fazilet konusundaki durumları Allah katındadır. Hucurat suresinin 13. ayet-i kerimesinde Rabbimin buyurduğu birbirlerine üstünlükleri kerim oluşu Allah katındadır. Yoksa bütün müminlerin kanları, canları birbirlerine eşittirler. Bundan dolayı mümin olan şahsiyet bir defa kılığı, kıyafetiyle İslam'a mensup olduğunu ifade etmesi lazım. Dış görünüşüyle. Ayrıca hayatıyla, edebiyle, terbiyesiyle, oturması, kalkması, hitap etmesi, konuşması, bakışlarıyla. Onun dışındakiler onu gördükleri vakit Allah'ı hatırlamalı, İslam'ı hatırlamalı, edebi, hayayı, terbiyeyi hatırlaması lazım. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu, şüphesiz her dinin mensuplarına özgü bir haya veya huyu karakterleri vardır. Her dinin mensuplarının bir huyu var. Gördüğün vakit eğer gerçekten tanıyorsan ve inandığını da yaşayan birisi ise, bu bir Hristiyandır, bu bir Yahudidir, bu bir Mecusidir, bu bir Budisttir, bu bir laiktir, bu bir demokrattır, bu komünisttir, bu faşisttir denilmesi dış yönüyle belli olması lazım. Her dinin mensuplarının kendine özgü bir huyu var. İslam'a mensup olan müminlerin huyu da, karakterleri de hayadır. Aleyhissalatü vesselamın bu hadisi İbn-i Mace Kitab-ı Züht Bab 17 Hadis 4181, ayrıca İmam Malik'in Muvattası'ndan Tebarani'nin El-Mucem-i Sagir'inde de aynı hadis yer almıştır. Yani müminlerin huyundan dolayı, hayasından dolayı mümin, muvahhid, Müslüman olduğu dış yönüyle anlaşılması gereklidir. Mümin böyle olmalı. Acaba şimdi böyle midir? Şimdi böyle midir? Evet öyledir diyemiyoruz genel manada. Çünkü İslam hakim değil. İslam'ın kendi ülkesinden, İslam ülkesinde yani Darul İslam'dan İslam'ın hakimiyeti her yönüyle, her kurum, her kuruluştan, her insanın bünyesinde egemenliği yer almasıyla ortaya çıkar. O zaman bir mümin, bir Müslüman kesinlikle bakıldığından hemen belli olur. Dış yönüyle hemen belli olur. Sünnete tabi olmasıyla hemen belli olur. Kesinlikle gayrimüslimleri taklit ettiğin herhangi bir şey gündemde değil. kadınıyla erkeğiyle. Örtü dediğimiz mesele gerçekleşmiş olur. Her iki taifede de bir Müslüman erkek nasıl giyilmesi lazım? Bir mümine yakışan giyim türü nasıl olması lazım? Mümin kesinlikle İslam dışı olan herhangi bir dinin mensubu gibi giyinip kuşanamaz. Hele hele niyet olarak onlara benzemek üzere hareket ederse Allah muhafaza eylesin. Aleyhissalatü vesselamın buyurduğu hakikat ortaya çıkar. Onlardan olur. Dışıyla benzediği takdirde zaman içinde içiyle de benzemiş olur. Dışıyla benzediği takdirde zaman içinde içiyle de benzemiş olur. Eğer o benzemese, buna ömrü kifayetmezse kendinden sonraki çocukları benzer. Nesiller benzer. Değişim hemen birdenbire olmaz. Birdenbire olduğu vakit mutlaka o nesle korkunç bir katliam yapılır da zorla, ikrah ile bu gündeme getirilir. Ama daha sonra eğitimle, devamlı görmek ile gözlerin alışması, kalplerin yatışması gündeme gelir. Daha sonraki nesiller hiç zahmet çekmeden o kendilerini İslam'ın dış görüntüsünden uzaklaştırmış olanlara tabi olurlar. Artık o onlar için çok normal olur. Sıradan olur. Bir mümin çıkar da ey Müslümanlar ne yapıyorsunuz? Bu giydiğiniz kıyafetler gayrimüslimlerin kıyafetleri. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hangi kavme benzerseniz siz onlardansınız, ondansınız diye buyurduğunu duymadınız mı? Hadi canım sen de. Ne olmuş şunu giymişsek, bunu giymişsek veya şöyle olmuşsak meselesini gündeme getirenler de değiştirilmiş nesillerin çocukları ya da mensuplarıdırlar. Onun için iş baştan sıkı tutulması lazım. Benzememe meselesi. Benzeyeceksek müminin mümine benzemesi. Müminlerin İslam'a benzemesi. Yani İslam'ın emrettiği şekilde. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her şeyiyle örnek idi. Her şeyiyle. Sünnet-i müekkede, sünnet-i gayri müekkede de olsam, sünnet-i zevait de olsam, mutlaka her şeyiyle Resulullah'ı örnek edinmeleri gerekli. Nasıl ki namazda ona benziyoruz, benzemeye gayret ediyoruz. Oruçta ona benziyoruz, benzemeye gayret ediyoruz. Haçta ona benziyoruz. Diğer hal ve hareketlerde ona benzemeye gayret ediyoruz. Çünkü bizim örneğimiz odur. Allah'ın biricik kulu. Abduhu ve Resulü. Allah Azze ve Celle neyi murat etmiş ise kulundan görmek istediği, neden razı oluyor ise, hangi şeyden razı oluyor ise Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onu işledi, onu yaşadı. Ve kullara, mümin, muvahhid, Müslüman kullara biricik örnek oldu. Allah'ın sevdiği, Allah'ın razı olduğu bir kul olmak isteyen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine, kılığıyla, kıyafetiyle, haliyle, tavrıyla, dışıyla ve içiyle tabi olması gerekli. Razı olunmuş kul gibi davranandan Allah'a razı, Allah razı olur. Kul Allah'tan razı, Allah kulundan razıdır. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayası gibi bir haya, edebi gibi bir edep. Bunun için de mutlaka Aleyhisselatü Vesselam'ın içinde bulunduğu dış yönüyle de, yani ferdin sadece kendisi değil, ferdin dışındaki sosyal hayat da mutlaka Kur'an'a ve sünnete tabi olması lazım. Kur'an'ın dışında başka bir hayat kitabına, sünnetin dışında başkalarının hallerine, tavırlarına, adetlerine, örflerine tabi olunduğu takdirde. Toplum bu iken, toplumun içinde bir mümin, Müslüman fert ne kadar sünnete riayet edebilir? Ne kadar sünnete riayet edebilir? Aklı başında her müminin, her Müslümanın düşündükten sonra, derin derin düşündükten sonra, araştırdıktan sonra görecek ki gerçekten çok zorlanır ve garip kalır. Öz yurdunda garip olur. Öz vatanında gurbette kabul edilir. Mümkündür ki onun direnci oldu. Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla o direnebildi. Ama ondan sonraki nesiller direnebilecek mi? Ondan sonra gelen aile halkı, çoluğu çocuğu direnebilecek mi? Müslüman şöyle olmalı, Müslüman böyle olmalı sözlerini hepimiz kullanıyoruz, söylüyoruz. Evet, gerçekten öyle olmalı. Ama konuşan bizler olabiliyor muyuz? Olabilmemiz için dışımız da olması lazım.
0: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem, sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
2: Allah!

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt. Özel FM 103.2.
3: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
4: Toplum İslam toplumu, ülke İslam ülkesi olması lazım ki İslam'ın egemenliği gerçekleşmesi lazım ki müminler de gerek ferdi, gerek ailevi, gerek sosyal hayattan İslam'a tam teslimiyetle itaat edilmiş bir hayat sürmeleri gerekli. Fakat mümin evinin içinde bile bütünüyle İslam'a tabi olmak konusunda çok zorlanıyor. Sokağa adım atar atmaz İslam'ın reddettiği bir hayat anlayışıyla karşı karşıya geliyor. Gerek sokakta, gerek mahallede, caddede, şehirde, çarşıda, pazarda, ülkenin bütününde, yönetiminde, yargısında. Bundan dolayı mümin İslam üzere eğitilmedikçe, sosyal hayat İslam üzere bina edilmediği müddetçe elbette ki bir mümin, bir muvahhid, bir Müslüman olarak yaşanması çok zorlaşır. O zaman dikkat edin, toplum içinde herhangi bir yerde, tanımadığınız bir yerdesiniz, müminle gayrimüslimin ayırt edilmesi çok zor. Kılığıyla, kıyafetiyle, yaşantısıyla, yüz hatleriyle, sakalından, bıyığından, ya ikisi beraber kesilmiş, ya ufak tefek bırakılmış, birkaç günlük ya da bir iki haftalık berbere gitmemiş ya da tıraş olmamış bir görüntü gündemde. Ta ki bir ezan okunsun, o zaman gerçekten müsalli olan, yani namaz kılanlar ezana kulak verirler, icabet ederler. Abdesthaneye gittiğinizde ya da şadırvana gittiğiniz vakit görüyorsunuz ki subhanallah, bunlar da Müslüman mıydı? Çünkü dış görüntüsü İslam'a nispet etme konusundan kişiyi zorluyor. İslam egemen değil ki bilesiniz kim Müslüman kim değil. İmran bin Hüseyin radıyallahu teala anhuma Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan şunu nakletti: haya ancak hayır getirir buyurdu demiş. İmran bin Hüseyin Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın bu hadisini nakletti: haya ancak hayır getirir buyurdu demiş. Tabi'in alimlerinden Büşeyr İbn-i Ka'b İmran bin Hüseyin'den bu hadisi işitince hikmet kitaplarından şüphesiz vakar hayadandır, şüphesiz sekinet de hayadandır diye yazılıdır demiş. Bunun üzerine İmran Büşeyr'e, ben sana Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan hadis tahdis ediyorum, sen ise bana hikmet sayfasından söz söylüyorsun diye karşılık vermiş, sitem etmiş. Ben sana hikmetli söz söyleyenlerin imamından, ondan başka hikmetli söz söyleyecek kimsenin bulunmadığı şahsiyetten hadis naklediyorum, söz söylüyorum ki İmran bin Hüseyin kendisi sahabeden bir şahsiyet, Büşeyr ise tabiinden bir şahsiyet. Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm, ondan duydum. Onun sözü gündeme geldiği vakit ikinci bir söz söyleme hakkına sahip değil mümin. Resulullah böyle söyledi mi? Semi'na ve ta'na de. Kabul. Elbette ki en doğrusu bu, en güzeli bu. Öyledir ama falanca da şöyle dedi. Sen falancayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a denk mi tutmaya çalışıyorsun? Ya da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanı başında onun lafını mı bana söylüyorsun? Resulullah'ın sözüyle yetinmedin mi? Bu sana kafi değil mi? Yetmedi mi? Falan filozofun görüşü, falan düşünürün görüşü, öbür ideologun görüşü, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu söylüyor. O söyledi mi hepsi bitmiştir. Ama insan işte ama ile beraber başlar ve ne diyor dikkat edin, hikmet kitaplarında, hikmet kitaplarının kendisinden hareketle hikmetlerinin yazılmış olduğu kitaplar kimden hareketle? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan, kaynağından sana söylüyorum. Kaynağından söyledikten sonra diğeri de şöyle söylemiş sözünü söylemen sanki o kafi gelmedi. İşte zamanımızın insanların da düştüğü hatalardan bir tanesi. Sanki kitap ve sünnet yetmiyor gibi. Sanki İslami kaynaklar yetmiyor gibi. Bakıyorum ki şu filozoftan ya da şu düşünürden, şu yazardan, bu elit kişiden laflar söylüyorlar. Falanca da şöyle söylüyor. Dikkat et, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Ayet söylüyorsunuz. Evet, Allah'ın kelamıdır. Elbette ki mutlaka kabul ederiz. Ama, fakat, lakin sözleri geldiği vakit sanki o ayet kendine o konuda yetmiyor. O söylediklerin bütününün hepsini üst üste korsanız o ayetin gölgesine ulaşamazlar. Ya da o hadisin gölgesine ulaşamazlar. Bırakın kendisine tırnağı edemezler veyahut da topa ulaşamazlar gibi meselede gölgesine ulaşamazlar. Ama ne hikmetse kitap ve sünnet gündeme geldiği vakit ammalarla, fakatlarla, lakinlerle çeşitli yorumlar ortaya koyuyorlar. Sadece söz olsun, laf olsun düşüncesiyle hareket ediliyor. Oturdukları yerde konuşurlar. Onun için dikkat edin, sahabeden İmran bin Hüseyin radıyallahu teala anhuma, Allah ondan ve babasından razı olsun, o Resulullah Sellem'den bir nakil yapıyor ve tabiinden olan bir şahsiyette böyle cevap veriyor. Hikmet kitaplarından şüphesiz vakar hayadandır, şüphesiz sekinet de hayadandır. Haya ancak hayır getirir. Haya hayır getirir. Haya hayrın bütününü kuşatmış, hepsini içine almış. Sen ne diyorsun? Vakar, sekinet, mübarek %100'den bahsettim sana. Sen bana %10'lukları gündeme getiriyorsun. Dikkat et, Resulullah Sellem buyurdu mu? Onu duydun mu? İdrak etmeye, fehmetmeye, fıkh etmeye düşün. Senin benim vazifen bunu duyar duymaz onu tasdik edip kabul edip bağrına basıp evet bütününü anlatıyor. Sen parçacıklarla uğraşıyorsun. Diğer meseleler de aynen bunun gibidir. Bir muvahhid mümin toplum içinde Allah'ın ayetini beyan eder. Oradakiler işittik, tasdik ettik, itaat ettik demektense evet doğrudur, Allah'ın ayetidir, can kurban. Ama filanca da şöyle demiş, ama peşmanca da böyle demiş. Allahu Ekber. Allah'ın kelamı gündeme geldikten sonra Allah'ın kullarının lafları ne oluyor ki siz onu ayetlerle yarıştırmaya çalışıyorsunuz? Uygun değil. Bir mümine yakışmaz. Resulullah Sellem'in mübarek sözlerinden bir tanesi sahih kaynaklardan dolayı, yani uydurulmuş bir kelime değil, sahih kaynaklardan dolayı ümmetin kabul etmiş olduğu kaynaklardan dolayı ifade olununca mümin onu işitir işitmez tasdik edecek ve onun üzerinde düşünmeye, tefekkür etmeye gayret edecek. Bu konuda bana düşen ne? çevreme düşen ne, topluma düşen ne, o üzerimize borç olarak bize düşenin mutlaka gündeme gelmesi, yerine getirilmesi, bizden istenen kulluk vazifelerimizin gerçekleşmesi lazım. Fakat insanlara dikkat ediyorum, konuşurlarken ne yazık ki yüzyıllık işgal, kültürel işgal gündeme gelmiş ve kitap ve sünnet onlar için sıradanlaşmış, haşa. Böyle bir duruma gelmiş. Bir ayet ifade edilince bakıyorsunuz ki falan yazarın, feşvan düşünürün sözü de ifade ediliyor. Allah'ın kelamının yanında falancanın, feşmancanın ne kıymeti kalır ki? Onun sözünü de gündeme getiriyor. Sanki buna denk tutuyor. Bu sana yetmiyor mu mümin olarak? Ayetin ifadesi, Resulullah Sellem'in hadisinin ifadesi ki bir başkalarının laflarını sokuşturuyoruz. Ben sana Resulullah'tan hadis tahdis ediyorum. Sen ise bana hikmet sayfasından söz söylüyorsun. Sitem ediyor. Sana bu yakışır mı? Resulullah buyurduktan sonra sana bana düşen tabi olmak, tasdik etmek ve tabi olmak. Onu falancanın laflarıyla, feşvancaların hikmetleriyle yorumlamak değil. Allah kendisinden razı olsun. İmran bin Hüseyin hepimize örnek. Ve bugün Müslümanlar olarak bir araya geldiğimizde, sohbet ettiğimizde dikkat edin. Bu gibi hatalara düşülüyor. Bu gibi hatalara düşülüyor. Yani İslam'ın temel kaynakları Allah'ın kitabı Kur'an, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti, ümmetin icması ve gerçekten yetkili müçtehitlerin kıyası fukaha. Bunlar gündeme gelir de bir mesele sonuçlandıktan sonra müminlerin, Müslümanların kalkıp ama, fakat, lakin gibi ifadeler gündeme getirmesin. Yüzyıllık işgalin, kültürel işgalin, hem maddi hem manevi işgalin bir sonucu. Eğer gerçekten şimdiye kadar bu konuyu bilmedik isek, elhamdülillah, hatırlatan kardeşimize teşekkür ediyoruz. Ona duacı oluyoruz. Şimdiye kadar biz bu konuyu kitabıyla, sünnetiyle, icmasıyla, kıyasıyla gerçekten bilmiyorduk. Allah senden razı olsun ki sen bir mümin kardeşimiz olarak bize bunu hatırlattın. Bize düşen bundan sonra bu hatırlatmayla meseleyi gündeme getirmek, önce kendimizden başlayarak sonra diğer insanlara gücümüzün yettiği kadarıyla, dilimizin döndüğü kadarıyla kendilerine ifade etmek lazım. Vazifemiz bu. Yoksa ikinci çayı içelim, zaman uzasın, şunu da nakledelim, bunu da nakledelim. Bazen dikkat ediyorum, birbirlerimize bilgi satıcılığı yapıyoruz. İlim furuş diyorlardı eskiden. İlim satıcılığı yapıyoruz. Yani ben de biliyorum. Doğru, sen de biliyorsun mutlaka. Ama sen de ben de bildiklerimizle amel etmekle mükellefiz. Sadece bilgi konusu gündeme gelmiş olsaydı malumunuzdur ki şeytan da biliyordu, iblis de biliyordu. Bilgi değil sadece, bilgisiz olmadığı gibi sadece bilgiyle de olmuyor. Mutlaka amel haline getirilmesi lazım. Cuma suresinde Rabbimiz Allah Azze ve Celle bildikleriyle amel etmeyenlerin yüklerinde çok kıymetli kitaplar olan merkeplere benzetiyor. Lütfen Cuma suresine ve tefsirlerine bir bakıverelim. Biliyorlar, doğrusunu biliyorlar ama bildikleriyle amel etmiyorlar. İnanmıyorlar, bilgi ayrı, inanmak ayrıdır. Biliyorlar, bildikleriyle amel etmiyorlar. Önce kalbin ameli olan imanı gündeme getirmek lazım. İman etmiyorlar ve amel itibariyle, hal ve hareket itibariyle de gerçekleştirmiyorlar. Sadece biliyorlar. Yani bilgisayar gibi biliyorlar. Ya da yapay zeka dedikleri, yeni ortaya attıkları, gavurların gündeme getirdiği bu anlayış, Allah ile hudut yarıştırıyorlar. Allah Adem'i yarattı ve ona esmayı öğretti. Yani eşyanın mahiyetini isimlerle beraber öğretti. Ha biz de haşa böyle bir varlık yarattık. Ona öğrettik. Ona bilgileri yükledik. 72 dille, hangi lisanla sorarsan sor, sana sesli olarak ya da yazılı olarak ifade edecek. Bu gavurlar Allah Azze ve Celle hudut yarıştırıyorlar. Zaten yeryüzünde hüküm olarak, egemenlik olarak egemenliği İslam'dan aldılar. Kendi paylarına hükmü Allah'tan aldılar. Ayrıca egemen oldukları beldelerden Allah'ın hükmünü yasakladılar. Asla gündeme getiremezsiniz. Hele hele hiç uygulayamazsınız. Kur'an'daki cezaları uygulayın bakalım. Tamamen yasak. Allah'ın hükümleri yasaklandı. Allah'ın haram kıldığının her şeyi serbest. Kelime itibariyle helal desek yanlış değil. Allah'ın haramlarını helal, helallarını haramlaştırdılar. Bunu yasallaştırdılar. Ve ne yazık ki kendini İslam'a nispet eden, Müslüman olduklarını ifade edenler bu hükümleri uyguluyorlar. Yani Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeleri zaten kendilerince olacak iş değil. Ayrıca Allah'ın hükmüyle hükmedilmesini de yasak ettiler. O yasağı devam ettirdiler. Birisi o yasayı gündeme getirdi. Bunlar o yasayı devam ettiriyorlar. Birisi meyhaneyi açtı. Meyhaneci öldü. Yeni gelenler ne yapalım kardeşim? Biz bu meyhaneyi bu halde gördük. Dolayısıyla devam ettiriyoruz. Hele bakalım ne zaman sarhoşlar ayık olacak ve artık biz meyhane istemiyoruz diyene kadar sabredeceğiz. Biz bu meyhaneyi kurmadık ki. İyi bu meyhaneyi kurmadın da kurulu meyhaneyi işletme konusunda sen kendini İslam'a nispet ediyorsun. Madem ki Müslümanım diyorsun. Dininin hangi ilkesi sana buna cevaz veriyor? Kurulu meyhaneyi devam ettirebilirsin. Ya da kurulun genel evini devam ettirebilirsin. Evet sen kurmadın. Çünkü o kurulduğu vakit sen daha dünyada yok idin. Ama meyhaneyi, ama genel evini, ama faizhaneyi, ama kumarhaneyi devam ettirebilirsin diye dininin hangi ilkesi var? Çıkarabilir misin? Ne yapalım? Ne yapalım meselesi gündeme gelince, hayır işlemiyorsan bari şer işleme. Hayır işlemiyorsan bari şer işleme. Sevap işlemiyorsan bari günah işleme. Günahtan vazgeç. Ben sevap işleyemiyorum. O halde bu konudaki günaha devam ettireyim. Canım onun niyeti öyle değil. Niyeti amelini, ameli niyetini yalanlıyorsa buna nifak denilir. Niyeti iyi ama ameli kötü. Niyeti hayır, ameli şer. Niyeti tevhid, ameli şirk. Niyeti iman, ameli küfür. Niyeti haya, ameli hayasızlık. Niyeti sevap, ameli ise günah. Buna nifak demezler mi? İki niyetini zaten bilmiyoruz. Biz İslam ümmeti, İslam milleti olarak zahir ile hükmetmekle mükellefiz. Zahirde gerçekten Müslüman görünüyor. İslam'ın ilkelerine tabi olmuş bir Müslümandan beklenen zahiri her şeyi gösteriyorsan kalbinde şirk, küfür, nifak, fısk, fucur alabildiğine cirit atıyorsan o mümini enterese etmez. Çünkü kimsenin kalbini yarmayan hiç kimseye müsaade edilmiş değil. Resulullah Aleyhisselam öyle buyurdu. Ben karınları deşmeye, kalpleri yarmaya gönderilmedim. Müslüman görünüyorsan, Müslüman gibi davranıyorsan, Müslümanca hal ve hareketini gündeme getiriyorsan, onu başka bir şeye nispet etmek uygun değil. O zaman bütün kafirleri, müşrikleri zahiren küfür ve şirk içindeler. Sen kalbini yarıp baktın mı? Ola ki bu adam Müslümandır. Şu anda öyle görünmek durumundadır. O zaman gerçekten Müslüman olduğuna şüphe etmediklerimiz için tam tersini düşünebiliriz. Bu adam kafir, bu adam müşrik. Müslüman görünüyor bize menfaati karşılığında. Öyle görünüyor. Nasıl yapacağız bunu? Müslüman ile gayrimüslimi nasıl ayırt edeceğiz? Mümin ile kafiri, muvahhid ile müşriği nasıl ayıracağız? Değerli kardeşler, kesinlikle böyle bir ölçü batıl bir ölçüdür. İslam'dan hiç bilgisi yok. Zahirden nasıl görünüyorsa, ta ki yine zahirden onun rol yaptığı, onun Müslümanları aldatmak için böyle davrandığının şahitliğini gündeme getirinceye kadar zahirde biz onu öyle tanırız. Hazreti Ömer radıyallahu teala'nın beyan ettiği üzere, o halde zahirlerinize dikkat edin. Resulullah aleyhissalatü vesselamın mübarek sözleri gündeme gelince, falanca feşmanca lafları ortaya konulduğundan sanki onları da Resulullah'a denk tutuyormuşuz gibi olur. Hikmetli söz söyleyenlerin imamı söz konuşuyor. Hepsini kuşatıcı söz söylüyor. Falancaları, feşmancaları hesaba katmaya ihtiyaç yok. Önce gereğini yapalım. Ha, o konuda gündeme gelmemiş meselelerde yine ehil olan müştehitlerimizin kıyas yoluyla gündeme getireceğine kulak verebiliriz, dinleyebiliriz. Hadisimiz Sahih Buhari Kitabul Edeb Bab 77, Hadis 142. Ayrıca Sahih Müslim, Sünen Ebu Davud, Tebaran'ın El Mucem'in Sagiri, İmam Buhari'nin El Edeb'in Müfredi, Kudayi'nin Şiabul Ahbar'ında da mütefekun aleyh olan aynı hadis yer almıştır. Enes bin Malik radıyallahu teala'nın Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan şu hadisi duyduğunu ve bize naklettiğini görüyoruz. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, hayasızlık her ne şeyde olursa onu kirletir ve haya her ne şeyde olursa onu süsler. Hayasızlık nerede olursa olsun, kimde olursa olsun, hayasız bir hal, hareket, söz mü? Mutlaka o kişiyi, o olayı, o hali, o toplumu, o cemaati, o cemiyeti, o topluluğu kirletir. Hayasızlıktır. Kirlenmişliğin ta kendisidir. Hayırsızlıktır. Ama eğer haya ise kimde olursa olsun mutlaka onu süsler. Hatta gayrimüslim birisi bile olsa ne derler bu tip insanlara? Evet, o kafirin biriydi, müşrikin biriydi ya da şu batıl dinin ideolojisi sahibiydi. Ama kardeşim, insanlık yönü güzeldi. İnsanlık yönü güzeldi. İnsanlara yardım etmeyi severdi. Çok nazik hareket ederdi. İnsanın kıymetini bilirdi. Hep güleç yüzlüydü. Ama iman etmemişti. Cehennemlik bir kişiydi. O ayrı bir vaka. Fakat haya var. Kadında olsun, erkekte olsun, fıtrattan gelen bir haya, gayrimüslimde bile olsa insanların takdirini görür. Onu süsler. O hayası, o edebi, o oturması, kalkması, giyimi, kuşamı, hele hele müminde zaten zirve yapmıştır. Onu bir gayrimüslime benzetmek, Allah'a sığınırız. Asla mümkün değil. Mümin zaten süslü, zaten temiz, zaten güzel, zaten hayırlı, bir de hayır olan haya ile süslenmişse, artık varın siz onun güzelliğini düşünün, takdir edin. Bir müminde mutlaka olması gerektiği olandır. Hadisimiz Sünnen-i Tirmizi, Kitab-ı Birru ve Selam, Bab 47, Hadis 2040. Aynı hadisimiz Sünnen İbn-i Macen, İmam Bukhari'nin El Edeb-ül Müfret'inde ve İmam Suyuti Cami-i Sagir'inde naklen ifade ediyor ki, İmam Ahmed'in Müsned'inde de aynı hadis yer almıştır. İbn Ömer radıyallahu teala anhuma, Allah ondan ve babasından razı olsun ki, bize şu hadisi naklediyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: haya ve iman birbirinden ayrılmaz iki dostturlar. Biri gidince öbürü de gider. Biri gidince öbürü de gider. Demek ki iman olmazsa haya da kolay kolay gündeme gelmez. Biraz önce vermiş olduğumuz örnek çok nadirattandır. Fıtrattan kaynaklanan bir durum. Sadece bazı konularda gündeme gelmiş. Yoksa iman olmayınca hayatın bütünü gözünde bulundurduğu takdirde mutlaka %95, %98 hatta %99 hayasızlık ortadadır.

Bunlar gündeme gelmeyince zaman içinde sahibinin bütünüyle imansız kılar. Çünkü hayatın herhangi bir yerinde imanın gereği yapılmıyor ki. İman olmayınca haya da olmaz. Gerçekten iman kalbe yerleşmişse bedenin bütün organlarının hayalı hale getirir. İman hayayı gündeme getirir. Kalkmasıyla, oturmasıyla, yatmasıyla, iş görmesiyle, ticaretiyle, ekonomisiyle, yargısıyla, yönetimiyle, her şeyiyle. İman kişiyi hayalı kılar. Ve hayal kişide imanın varlığının zahiri görüntüsüdür. İman kalpte, haya ise bedenin her organında ve aynı zamanda hayatın her biriminde gündeme gelir ki onun imanlı bir şahsiyet olduğunu apaçık ortaya koyar. Haya ve iman birbirinden ayrılmaz iki dostturlar. Biri gidince öbürü de gider. İmam Taberani'nin El-Mucemül Efsat'ında yer alır hadisimiz. Ayrıca hakim bunu rivayet eder. Onlardan hareketle İmam Hafız El-Munziri Terhib ve Terhib isimli kitabı ki Türkçe'ye Hadislerle İslam diye tercüme olundu. Cilt 5 sayfa 250-251 hadis 11'de yer almıştır. Ayrıca İmam Suyuti de Cami-i Sagir'inde bunun Ebu Nuaym'ın Hilyesi'nde ve Beyhaki'nin Şuhub'un İmanı'nda da aynı hadisin rivayet olunduğunu görüyoruz. Ebu Ya'la'nın müsnedinde de bu konuda birçok hadisler yer alınmıştır. Ayrıca Ya'la anlatıyor, diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam açıkta gusleden bir adam gördü. Minbere çıktı, Allah'a hamd ve salat ederek şöyle buyurdu: Allah halimdir, haya sahibidir, ayıpları ve kusurları örter. O hayayı ve örtünmeyi sever. Sizden biri gusletmek istediği zaman kapalı yerde gusletsin. Kapalı yerden gusletsin, edebine, hayasına riayet etsin. Bir mümine asla yakışmaz. Hamamlara gidildiği vakitte mutlaka hayaya dikkat edilmesi lazım. Mutlaka edep yerlerinin örtülmesi lazım. Tesettüre dikkat edilmesi lazım. Mümine yakışan, imandan kaynaklanan hayayı dış yüzüyle, dış yönüyle hal ve hareketinde de ortaya koyması gerekli. Hadisimiz Sünnen-i Nesai Kitab-ül Gusl Bab 7 Hadis 405. Aynı hadisimizi Sünnen Ebu Davud'dan Ahmet bin Hanbel Ali Rahmen'in müsnedinde de kayıtlı olarak buluyoruz. İbni Ömer radıyallahu teala'nın rivayet ettiği Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: Allah azze ve celle bir kulu helak etmeyi dilediği zaman ondan hayayı söküp alır. Sonra ondan hayayı söküp alınca sen o kula herkesçe ancak çok menfur olarak rastlarsın. Yani insanlar o hayasız kişiden nefret ederler. Sonra sen ona ancak çok menfur olduğu halde rastlayınca onun kalbinden emanet sökülüp alınmış olur. O herifin kalbinden emanet çekilip çıkarılınca da sen ona ancak hıyanetçi olarak ve herkesin nazarında hıyanetle meşhur olduğu halde rastlarsın. Sen ona ancak hıyanetkar ve hainlikle meşhur olarak rastlayınca onun kalbinden rahmet çekilip çıkarılır. Onun kalbinden rahmet sökülüp alınınca da sen ona ancak kovulmuş, lanetlenmiş olarak rastlarsın. Sonra sen ona ancak kovulmuş, lanetlenmiş olarak rastlayınca ondan İslamiyet bağı çözülüp alınır. Hayaya çok dikkat edilmesi lazım. Eğer ki
kişi hayası

0: olmak isterse Allah Azze ve Celle dünyadaki hayatında da kendisini bu şekilde rezil eder. En nihayet sonunda eğer Müslümansa irtidat eder. Ondan İslamiyet bağı çözülüp alınır. Artık istediği kadar kendisini İslam'a nispet etse de kesinlikle itibar görücü değil. Bir Müslüman böyle mi olur? Kendini İslam'a nispet eden bir kişi böyle mi davranır? İnsanlar itibar etmezler. O halde kesinlikle bir mümin hayasıyla devam etmesi lazım. Haya imanın zahiri durumudur. İmanın varlığın görüntüsüdür. Hadisimiz Sünen İbn-i Mace Kitab-ül Fiten Bab 27 Hadis 4054'te kayıtlıdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayasından hareketle bir müminin de hayalı olması üzerinden bu şekilde ayetlerle, hadislerle durduk ve kardeşlerimize anlattık. Tekrar dönüyoruz Aleyhisselatü Vesselam'ın o anki durumuna ve siyerin o bölümüne. Nihayet Kabe'nin yapımı rukun, yani Hacer-i Esved rukun seviyesine vardı. Kureyş, Hacer-i Esved'in yerine konulması konusunda birbiriyle çekiştiler. Çünkü bu bir izzet ve şeref meselesiydi. Hacer-i Esved'in yerine koyman, hangi kabile bunu gerçekleştirirse onun diğer kabileler arasından izzeti, şerefi daha çoğalmış, yükselmiş olurdu. O halde bunu ben yapmalıyım, öbürü de bunu ben yapmalıyım diye ihtilaf gündeme geldi. Her kabile kendisinden başkasının onu yerine koymasını istemiyordu. Her kabile Hacer'i yerine biz koyacağız diyerek anlaşmazlığa düştüler. Tartışıp yeminleştiler. Savaşa hazırlandılar. Öyle ki Abdüddar oğulların kan dolu bir leğen getirdiler. Sonra Beni Adi bin Ka'b bin Lühey oğullarıyla beraber ölüm üzerine sözleştiler. Ellerini leğendeki kana batırarak yeminlerini pekiştirdiler. Bu yüzden onlara kan yalayıcıları denildi. Kureyşliler bu hal üzere 4 veya 5 gece beklediler. İnşallah konumuzu burada bırakıyoruz ve gelecek sohbetimizden kaldığımız yerden devam etmeye gayret edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecmain. Allahümme amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah.
1: Kıymetli dinleyenler, Siyer'in Gölgesinde programıyla Abdullah Dahi'yi dinlediniz.

0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
7: Zengin kahvaltılık çeşitlerimiz, toptan ve perakende satışlarımızla Ümraniye'de hizmetinizdeyiz. Mümin Gıda 0530 419 66 65.
8: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıktan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
12: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
13: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Reklamları dinlediniz.
14: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى
15: الذي باركنا حوله

0: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Bedeninizin içinde bir ordu bulunduğunu biliyor musunuz? Mikropların bizi hasta ettiğini hepimiz biliriz. Ancak mikroplara karşı bedenimizin de bir savunma sistemi vardır. Bu sistem tam bir ordu gibi çalışır. Saldırı, savunma, istihbarat ve hatta lojistik destek için çalışan ayrı hücreler vardır. Bu kusursuz sistem Allah'ın kusursuz yaratışının delillerinden biridir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Gayri İslami bütün mahkeme ve hükümlerden, İslami fikrinle çatışan kulüp, gazete, okul ve kuruluşlardan tamamen ilişkini kes. Beş vakit namazı vaktinde kılın, gece namazı da kılmaya çalışın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Ahlakı güzel olmayan insanın yaşamı da güzel olmaz. Çevrenizde sevgi, fedakarlık, saygı, merhamet, güvenilirlik gibi güzel ahlak özellikleri görmek istiyorsanız bunu hep diğer insanlardan beklemeyin. Öncelikle siz gücünüzün yettiğinin en fazlasını yapın. Güzel ahlakta örnek ve önder olun. O zaman göreceksiniz ki Allah çevrenizdeki insanların ahlaklarını da değiştirecek, güzelleştirecektir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
4: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
5: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com. Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
10: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
11: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili dostlar. Bir insanı tanımak programında sizlerle birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Araf suresi devam ettiğimiz ayetti. İnşallah Allah nasip ederse epeyce uzun süreler bu konu üzerinde devam edeceğiz. Araf suresinde öyle bir ayet geldi ki bizim içimizi bir kez daha dış eden, bizim içimizde beslediğimiz şeyleri ortaya koyan, ele veren bir ayet bu. Bu ayet kin kelimesinin geçmiş olduğu bir ayet. İnşallah bugün biraz bunun üzerinde duracağız. Kin meselesi insanın özünde olan bir şey. Hatırlarsanız vaktiyle bu programlarda nefsi hastalıklar ve kalbi hastalıklar vardır demiştik. Kalbi hastalıklardan bir tanesi daha bizim önümüze gelmiş oldu. Yani bazı hastalıklar nefiste büyür, nefisten çıkış yapar ve nefse giden hastalıklardır. Bazı hastalıklarsa kalpten çıkış yapar, menşei kalptir, orada büyür, orada yuvalanır ve insanların kalbine özellikle zarar verir. Tabii nefsine de zarar verir ama kalbine daha çok dokunacak şekilde zarar verir. Kin de bunlardan bir tanesidir. Haset de bunlardan bir tanesi ki zaten kinle haset birbiriyle yaklaşık iki anlam ifade eder. Onlara birazdan değinmeye çalışacağız inşallah. Her zaman yaptığımız gibi ayeti önce bir kez okuyup bize ne söylediği hakkında konuşmaya çalışalım. Biz onların 43. ayeti okuyoruz Araf suresi. Biz onların göğüslerinde kinden ne varsa çekip almışızdır. Cennete girecek insanlara bunu atfediyor Allah, onlara söylüyor. Cennetliklerin içinde, göğüslerinde yani yüreklerinde, kalplerinde kinden ne varsa Rahman çekip alıyor. Yani cennette kin diye bir şey olmayacak. Neden bu çok önemli? Neden Allah-u Teala başka bir şey değil de göğüslerindeki kini çekip alacağız diyor. Kin bu kadar büyük bir şey mi ki cennete giren insanda olmaması gerekenlerin en başına oturtulmuş? Bunları izah etmeye çalışacağız inşallah. Altlarından ırmaklar akar diye devam ediyor 43. ayet. Derler ki o cennetlikler, bizi buna ulaştıran, bu yere ulaştıran Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bize hidayet vermeseydi biz doğruya erişemeyecektik. Şimdi dışarıdan bakıldığında iman etmek insanın elinde tercihleri olarak gözüküyor. Hep bu şekilde izah ettik. Fakat bu ayete baktığımızda sanki öyle değilmiş de Allah-u Teala insanların hidayetlerine karar veriyormuş gibi de bazı insanlar algılayabiliyorlar. Bu aradaki farkı izah etmeye çalışacağız inşallah birazdan. Eğer Allah bize hidayet vermeseydi biz doğruya ermeyecektik, doğruya erişemeyecektik. Andolsun, yemin olsun muhakkak ki Rabbimizin elçileri hak ile geldiler. Onlara işte bu yaptıklarınıza karşılık olarak. Burada genelde tefsirlerde çok dikkat çekmiyor ama önem arz ettiği için ifade edelim. Düşüncelerinize, niyetlerinize, işte şuna buna değil de yaptıklarınıza karşılık olmak üzere ifadesi var. İnsanların cennete girebilmesi için amelin ne kadar önemli olduğu bu tip ayetlere güzelce serpiştirilmiş. Çünkü insanlarda birçok zaman iyi niyetin kendisini kurtarabileceğine dair şeytan menşeli bir kanaat oluşuyor. Amele gerek yok, iyi niyet yeter, iyi niyet düşüncesi de bu işi kurtarmak için kafi gelebilir duygusu oluşuyor. Bu tamamen batıl bir şeydir. Bundan yeri gelmişken herkesi arındırmakta fayda var. Böyle bir şey dinin özünde yok yani. İşte bu yaptıklarınıza karşılık olarak mirasçı kılındığınız cennettir diye onlara seslenilecek. Bunun bir benzeri, zıt anlamda ama benzeri, yaptıklarınıza karşılık olmak üzere cehennemi kazandınız diye de var. Yani cehennemi kazanan insanlar da yine yaptıklarının karşılığında bunu elde ediyorlar. Yoksa sadece kötü niyet besleyip de bunu amele dökmeyen insan cehenneme gidecektir diye de denemez. Çünkü Allah-u Teala sonuçlara bakıyor. Kalplere de bakıyor, şüphesiz niyetlere bakıyor ama sonuçlar ortaya çıktığı vakit sonuçlar tartılacak. Tabii şu da çok önemlidir. Bir insan iyi bir niyet beslemiştir. Fakat bunu gerçekleştirmeye bir imkan bulamamıştır. Rahman orada gerçekleştirmek isteyip de imkan bulamamasını, bir mazereti olmasını ama imkan bulmuş gibi nispeten sevap hanesine yazabiliyor. Bu da Allah-u Teala'nın bir ikramıdır. Çünkü orada kişi niyet etmiş bunu yapmak için, ancak bir mazeretten dolayı bunu yapamamış. Bundan dolayı Rahman ona sanki yapmış gibi bir kısım sevapta yazabiliyor. Bu da ayrı bir konu. Tekrar programımızın başında izah etmiş olduğumuz konuya dönecek olursak sevgili dostlar, kin meselesi Rahman tarafından bizim önümüze konuyor. Burada bize dolaylı bir atıf var. Cennete girecek ve cennete girmiş insanların yüreklerinden kinler söküp alınacak diyor. Niye başka bir şey değil de kin sorusunu sorarak işe başlamak lazım. Ve kin nedir, bunun tanımı nedir diye ikinci bir soru sormak gerekir. Ve bunlara paralel olarak, bağlantılı olarak kini doğuran sebepler nelerdir? Ve insanı kinden arındırabilecek olan sebepler nelerdir sorularıyla devam etmemiz gerekir. Neden başka bir şey değil de kin? Şimdi direkt karşıdan bakarak isterseniz önce işe başlayalım. Kin öyle bir şey olması gerekir ki, birçok şeyi içinde barındırması gerekir. Yani kin ve şunları çekip alacağız değil de sadece göğüslerinden, kalplerinden, yüreklerinden kini çekip alacağız dediğine göre Rahman, demek ki kinde bir birleşiklik olması gerekir. Yani birçok şeyi içine alıyor olması gerekir. Eğer öyle olmasaydı sadece kini alır, onun dışındaki şeyler dışarıda kalıyor olması gerekirdi. Bu da bir eksiklik olurdu. Dolayısıyla kin ana bir hastalıktır. Yani birçok yavru doğurabilecek bir ana hastalıktır. Bu çok önemli. Kin bir ana hastalıktır sevgili dostlar. Birçok hastalığı doğurabilecek bir ana hastalıktır. O yüzden o ana üretim sistemini Allah iptal ediyor. Mesela sizin içinizden öfkeyi çekip alacağım deseydi sadece bir yön alınmış olacaktı. Ana bir hastalık değildi. Sizin içinizden unutkanlığı çekip alacağım deseydi, bu da ana bir hastalık değildi. Bir sonuç hastalıktı ve birçok hastalığı içinde barındırmazdı. Bunun gibi birçok örnek verebiliriz. Kin, insanın içerisindeki birçok şeyi besleyip büyüttüğü için, o hastalık birçok hastalığa yol açtığı için kin hastalığını Allah çekip alıyor. Peki kin nedir diye bir soru soracak olursak, kinle ilgili sözlüklerde, lügatlarda birçok tanım bulabiliriz. Bu tanımlarla beraber şu anda yapacağımız tanım kinin en altında yatan şeyi oluşturuyor. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir nefsin başka bir nefse karşı duymuş olduğu nefret, çekememezlik, kıskançlık, tahammülsüzlük duygularıdır. Bir nefsin başka bir nefise, nefislere de olabilir bu, karşı duymuş olduğu nefret, çekememezlik, kıskançlık, tahammülsüzlük duygusudur. Cennette ne vardır? Bu sorudan devam edelim. Cennette ikram vardır. En basiti, aslında basit gibi gözüküyor ama çok büyük bir şey bu. Cennette Rahman tarafından insanlara ikramlar vardır. Hem de bizim aklımızın, zihnimizin tasavvur edemediği büyüklükte ve güzellikte ikramlar. Eğer kin alınmamış olsaydı, kıskançlık, çekememezlik, tahammülsüzlük gibi başka alt hastalıkları barındıran kin alınmamış olsaydı, bir başkasının elindeki meyve diğer karşıdaki bir başka insana normalden çok daha değerli, etkileyici ve elde edilmesi gereken bir şey gibi gözükebilirdi. Tam da şu anda dünyada olduğu gibi. Hani atasözlerine geçmiyor mu? Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür diye. İşte bu kıskançlık ve başkasının malını kendi gözünde büyütme psikolojisidir. Bu bizim hepimizde var. Kendisini fark edip arındıran, çok değer vermiş olduğumuz kardeşlerimiz hariç hepimizde olan bir hastalıktır bu. Bir başka insanın evi bizim evimizden çok daha güzel gelir bizim gözümüze. Bir başka insanın elbisesi bizim elbisemizden çok daha güzel gelir bize. bir başka insanın saati bizim saatimizden çok daha değerli gelir. Bu örnekleri uzatabiliriz. Başkasına ait olan şeyler bizim elimizdekinden daha kıymetli gelir bize. Aslında bu insana yerleştirilmiş bir fitnedir sevgili dostlar. Öyle bir hastalıkla biz imtihan edileceğiz ki bakalım kim o hastalığın yanından geçip gidiyor, kim o hastalığın içine düşüyor. O yüzden komşunun tavuğu komşuya kaz gelir demişler. Halbuki onun elindeki de tavuktur ama biz onu tavuk değil kaz gibi algılarız. Bu bir çeşit abartma psikolojisidir de. Biz bunu aslında birçok yerde yaparız, abartma duygusunu. Elde edemediğimiz, bize ait olmayan her şey gözümüzde bize büyükmüş gibi gelir. Ne zaman ki onu elde ederiz, onunla ilgili ihtiraslarımız yani hırslarımız biter, o zaman onun gerçek değeri bizim gözümüzde daha iyi yerine oturmaya başlar. İşte bu duygular bizim problemli duygularımızdır sevgili dostlar. Ve bu duygularla cennette olmazdı da o yüzden. Yani bu duygularla bir insanın cennette sonsuza kadar, yani Allah ona tüm zamanlar boyunca diyor, Ahkaf kelimesini kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de, tüm zamanlar boyunca olacak bir şey olmazdı. Peki bunu bize niye söylüyor acaba Allah? Mesela cennette bize neler verilecek? Nasıl yatacağız, kalkacağız, nasıl uyuyacağız, nasıl bir mutluluk içerisinde olacağız? Buna ait çok net bilgiler yokken, bir takım bilgiler var şüphesiz ama çok net şu şu şu şu diye net bilgiler sayılmazken içinizden şunu alacağız diye bir net bilgi neden bize veriliyor? Biz bunu hiç bilmeyebilirdik, sürpriz olabilirdi mesela. Çok şey sürpriz olduğu gibi hiç bilmeyebilirdik bizden nelerin çekip alınacağını. Neden bunu bize söylüyor acaba Allah? Ve özellikle biz neden dünyadayken bunu biliyoruz? İmtihan halindeyken acaba neden bunu biliyoruz? Mesela öldükten ve dirildikten sonra diyebilirdi. Orada bu kelimeyi kullanabilirdi Allah. Ey cennetlikler derdi, sizin içinizden kini çekip alacağız. Orada bilmemizle şu anda bilmemiz arasında ne gibi bir fark oluyor ki Allah oraya değil buraya saklamış bu bilgiyi? Neden biz bunları biliyoruz? Bunları çok düşünmek lazım sevgili dostlar. Demek ki biz hala imtihan olunuyorken, hayattayken bu bilgileri bilmemizin bizim imtihanımıza bazı faydaları olması gerekir ki Rahman bunları kitabına yerleştirmiş. İşte zaten insanı tanımak dediğimiz programlarda anlamaya çalıştığımız şey tam da bu. Allah bizi nasıl terbiye etmek istiyor? Bize ne söylemek istiyor? Ne yapmak istiyor? Bu sorulara çok ciddi bir şekilde eğilmeye ihtiyacımız var. Acaba bir insan İman ettikten sonra yeryüzünü adeta manevi anlamda ama cennete çevirircesine içinden kini çekip alabilir mi? Bir insan hakiki manada müminken kinsiz bir şekilde yaşayabilir mi? Biraz daha somutlaştıralım. Mesela ilk dönem Müslümanlarında, sahabelerde kinsizlik diye bir şey var mıydı acaba? Şüphesiz ki vardı. Mesela Peygamber Efendimizin içinde kin vardır diyebilir miyiz? Hayır. Sahabeler içerisinde kin vardır diyebilir miyiz? Bütün kalpleri Allah bilir ancak somut pratiği anlamında hayır. Ha demek ki kinsizlik diye bir şey olabilirmiş. Yani Allah-u Teala'nın cennete girerken insanlar içinden o söküp alacağı, yüreğinden söküp alacağı kin duygusunu da bugünlerde söküp alabilmek demek ki mümkünmüş. Bir insanın içinde, özellikle de iman eden insanın içerisinde kin olursa ne olur, olmazsa ne olur? Yani bir insan düşünelim ki ehli kıble, ehli iman, namazında, abdestinde dindar, dürüst bir insan. Ama içerisinde kin var. Kin besliyor birisine ya da birilerine karşı. Bu insan hasta insan olmuş olmaz mı? Kusurlu bir insan olmuş olmaz mı? Allah-u Teala kini, öyle söylemek doğru değil ama, ancak bir yerde mübah görebiliyor. Hani şöyle düşünelim bunu, yanlış anlaşılmaya da müsaade etmemek için. Hani savaştayken, cihat esnasında, cephedeyken çok gururlu ve kibirli bir şekilde yürüyen bir sahabeyi gördüğünde Peygamber Efendimiz şöyle demiyor muydu? Ey falanca, muhakkak ki bu yürüyüş Allah'ın çok nefret ettiği bir yürüyüştür. Ama savaşta olduğu için mübahtır. Sadece savaş alanında bu şekilde yürümekte bir günah yoktur. Onun dışında bunu yapmayın dediği gibi, oradan yola çıkarak kini Allah sadece bir tek yerde bir süreliğine meşru görebilir. O da dinle, Allah-u Teala'nın diniyle uğraşan, imanla ve İslam'la uğraşan insanlara karşı içimizde besleyebileceğimiz bir parça nefret duygusudur. O da kontrollü ve abartıya kaçmamak üzere. Hani ayet-i kerimede diyor ya, hatırlayalım, bir topluluğa karşı duymuş olduğunuz kin sizi adaletten sevk etmesin diye birkaç program önce de bunu izah etmiştik. İman eden insanlarla imandan nefret eden insanların uğraşmasından bahsetmiştik. Ehli imanın da imanla uğraşan insanlara karşı doğal bir kinin içinde oluşması engellenemez bir durumdu. Ancak bu hiçbir zaman abartıya, nefrete ve tahammülsüzlüğe gitmemeliydi. Allah bunun kontrollü ve abartılı olmaması gerekli olduğunu da söylüyor. Bir topluluğa karşı duymuş olduğunuz kin sizi adaletten alıkoymasın, adil olun diyor Allah. Hiç içinizde onlara karşı bir kin olmasın demiyor ama bunun kontrollü ve abartılı olmaması gerekli olduğunu söylüyor. Bunlar çok ince, dikkat edilmesi gereken noktalardır. Kin, biriktirilmiş duyguların ön yargı, yok edicilik olarak ortaya çıkmasıdır da. Kin'in tanımına tekrar dönecek olursak, kin biriktirilmiş duyguların ön yargı ve yok edicilik olarak ortaya çıkma halidir. Kin ve nefret gibi duyguların yeri, özü, yuvalandığı yer de kalptir. O yüzden göğüslerinizden, yüreklerinizden onu söküp alacağız diyor Allah.
11: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a yükselt. Özel FM 103.2. Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
2: Unutmayalım ki kin sevgiyi öldürür sevgili dostlar. Kin muhabbeti öldürür. Kin kalbi öldürür. Kin aradaki tüm bağları koparır. Kin sürekli büyüyen, yeşertilen bir kötü duygudur. Eğer bir kişi kinin önünü alamazsa, o kin artık kendisini de yemeye başlar. Keskin sirkeler.

kakılmış insanlarda kin ve nefret duygusu çok yoğun ve yüksektir. Buraya dikkat. Bu kontrolsüzlüğü beraberinde getirir. İşte kötü olan budur. Bu dinin hiçbir yerinde kontrolsüzlük yoktur. Başıboşluk yoktur. Kendi başına göre hareket etmek yoktur. Duygusal ve hissi hareket etmek yoktur. Duygusal ve hissi hareket etmek olsaydı, savaş meydanında kılıç elindeyken, başını gövdesinden tam ayırmak üzereyken Hazreti Ali'nin yüzüne tüküren insanı öldürmekten vazgeçiren şey neydi acaba? Niye vazgeçmişti Hazreti Ali? Bu başka sahabelerde de vardı. İşte kin olmazsa böyle olur. Allah için hareket etmek olmazsa olursa böyle olur. Kişi kendi nefsi için, kendi kafasına göre tabir caizse hareket etme özelliğine sahip olsaydı böyle olmazdı. Kini doğuran sebepler nelerdir? Biraz da ona değinelim. Çok acı çekmek. Bir şeylerin çok yokluğunu görmek, yoksunluk görmek, hakir görmek, aşağılanmış olmak. Kini epeyce ciddi bir şekilde besleyen duygulardır. Kıskançlık, haset duyguları, bencillik, elindekiyle yetinmeme, kanaatsizlik yani, nankörlük, şükretmeyi bilememek, hırs ve ihtiras ve paylaşmayı sevmemek. Paylaşmayı sevmemek gerçekten kini çok büyütür. Mesela çok ilginçtir. Kini Allah nasıl temizliyor? Esirlere de yediklerinizden yedirin diyor. Garip değil mi? Savaşta, cephede o insanla mücadele ediyorsunuz. Onu belki ortadan kaldırmak için uğraşıyorsunuz ya da o sizi ortadan kaldırmak için uğraşıyor. Ama bir saat önceyi unutuyorsunuz, onu esir alıyorsunuz ve yediğinizden yediriyorsunuz, giydiğinizden giydiriyorsunuz. Bunu akılla, mantıkla izah etmek mümkün değildir. İşte bu kinsizliktir. Ya da kontrollü kinliliktir. Mesela Çanakkale savaşlarının olduğu o harika yerlere, harika cephelere giden kardeşlerimiz varsa onlar tebessümle hatırlayacaklardır. Mehmetçiğe saygı diye bir anıt dikmişler. Anıt belki bizim kültürümüzde yok ama anlatmak istediği anlam ifadesiyle başka cephedeki düşman askerini, yaralı düşman askerini alıp hastaneye taşıyan bir insan, bir asker. Onu buna yaptıran şey neydi? Bu Anzaklar için de geçerliydi, İngilizler için de geçerliydi. Onlara da bizim iman eri askerlerimiz yardım etmişlerdi. Neydi acaba bu? Hem mermi sıkıyorsunuz, hem mermiden yaralanmış insana şefkat damarlarıyla onu hastaneye taşıyorsunuz. Sargı Yeri Şehitliği diye bir yer vardı. Gidenler oraya mutlaka gitsinler. Her iki tarafın da tedavi edildiği, sargılarının yapıldığı hastaneye benzer bir yerin İngiliz uçaklarıyla gitmek üzereyken, yani mağlubiyetten uzaklaşıp oradan uzaklaşma esnasında bombaladıkları ve herkesi şehit ettikleri yerdi orası. Orada mesela herkes birbirine, düşman askerleri bizim askerlerimize, bizimkiler onlara sargı bezi, tentürdiyot, ilaç, ağrı kesici ne varsa ellerinde onları paylaşabiliyorlardı. Halbuki cephede bir gün önce, iki gün önce birbiriyle çarpışmıştı bu insanlar. Akla ve mantığa uygun değil gibi gözüküyor. Ama işte kalbi cepheden bakıldığında bu böyle. Sözü oraya getirmek istiyorum. Kini ortadan kaldıracak yegane atmosfer nefsilikten kalbiliğe ulaşmaktır sevgili dinleyenler. Çünkü nefis azarsa ve nefis şişerse kin duyguları büyür ve kalbe yerleşir. İnsan kalbileşirse, kalbi damarla hareket ederse, bencil, haris ve kendisini seven bir duyguyla değil de paylaşmacı ve yardımsever, hayırhah diyor eskiler buna, hayırhah üzere hareket etme melekesi onda gelişirse o insan kalbi hareket etmiş olur, kin ve nefret duyguları olmaz. İşte o kişi mütebessim olur.
tebessümle hareket eder ve paylaşmayı sever, şefkati sever, ilgi

0: iyi sever. Yüreğinde sevgi, şefkat ve paylaşma duyguları olmayan insanlarda kin, nefret ve haristik duyguları yeşerir. Bunlar çok önemli sevgili dostlar. Her zaman kendimizi kontrol etmeye ihtiyacımız var. O yüzden Resulullah Efendimiz ölmeden önce ölün diyor. Kendi hesabınızı yapın diyor. Görün kendinizi, görün ve arının, temizlenin diyor. Kinden ve nefretten kurtulmanın en güzel yollarını Resulullah Efendimiz o kişi için hayır dua etmek, ona yardımda bulunmak diyor. Bu mealde hadisler var. Bir kardeşinizden hoşlanmıyorsunuz ve ona karşı maalesef içinizde hiç olmaması gereken kin duyguları besliyorsunuz. Onun iyiliğini Allah'tan isteyin. Panzehirini söylüyoruz. Kinin panzehiri. Onun iyiliğini Allah'tan isteyiniz. Onun için Allah'a hayır anlamında dua ediniz. Allah'ın ona hayır, güzellikler vermesi için dua ediniz. Bu hem onun için güzellik olacak, hem de sizin içinizdeki kini söküp alacak. Eğer bir kişi kendisini sevmekten vazgeçip kardeşlerini sevmeye başlarsa, o kişide kin duygusu yavaş yavaş ölecek. Yine bununla beraber kanaatkarlık ve tok gözlülük bir kişide artık yüreğinde hakim olmaya başlarsa, o kişinin de hayatında kin duyguları yavaş yavaş yok olup gitmeye başlayacak. Ve en sonuncusu, kişide mütevazilik, muhsinlik ve muttakilik duyguları oluşursa, kin duyguları da Allah'ın izniyle oluşmaz. İşte bu yüzden tüm bunlarla beraber bir insan kendi etrafında dönüyorsa, o insan kin, nefret duygularıyla bürünür. Bir insan Kabe'nin etrafında, yani sembol olan Kabe'nin etrafında ama gerçekte Allah'ın etrafında dönüyorsa ve kalbi ise ve paylaşabiliyorsa, kendisini değil insanları, iman insanlarını, kardeşlerini sevebiliyorsa, o insanda kinden eser kalmaz. İşte o insan cenneti hak etmiştir. İşte o İçinden kin söküp alınmış insan cennete girmeyi hak etmiştir. O yürüyen, yaşayan cennetliktir. Kendimizi her zaman kontrol edelim sevgili dostlar. Ayet devam ediyor. Altlarından ırmaklar akar. Cenneti tarif ediyor Allah-u Teala. Bu Kur'an-ı Kerim'de çok sıklıkla geçen bir özelliktir. Hadislerde bunların, bu ırmakların süt, bal ırmağı gibi türlerini görebiliriz. Daha detaylı bakmak isteyen kardeşlerimiz ilgili hadislere bakabilirler. Hadis külliyatlarında bunlar maddeler olarak zaten ayrışmıştır. Derler ki o cenneti hak etmiş cennetlik insanlar, cennet kardeşleri derler ki, bizi buraya ulaştıran, bize bunu ikram eden, veren Allah'a hamdolsun. Zaten cennette bir insanın yapacağı tek kulluk tesbihattır, zikirdir. Hani şimdilerde zikirden çok kaçıyoruz ya bazı kardeşlerimiz. Zikri hiç sevmiyorlar ya, tesbihatı hiç sevmiyorlar ya. Eğer faraza cennete giderlerse o hiç sevmedikleri şeyi hep cennette yapacaklar. Bunu unutmayalım. Şu anda zikri sevmeyen, tesbihatı sevmeyen, o da neymiş diyen kardeşlerimize sesleniyorum. O hiç sevmediğiniz şeyle cennete giderseniz cennette hep Allah'ı zikredeceksiniz. O zaman daha iyi göreceksiniz inşallah zikir neymiş, tesbihat neymiş. Ve bir hadis-i şerifte diyor ki, yeri gelmişken söyleyelim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, cennetlik insanlar bir şeye çok pişman olurlar. Demek ki insanın cennetteki derecesi, almış olduğu lezzet bununla ölçülüyor. Kitaplarda diyor ki, cennetin aynı tabakasındaki iki insan aynı meyveyi yer ama ikisi farklı lezzetler alırlar. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Aynı camide, aynı imam arkasında, aynı safta duran insanların maneviyatlarının bambaşka olması gibi. Birisi kendisini namaza tam vermişse, huşuyla ve haşyetle namaz kılıyorsa, onun cennetteki ikramdan alacağı lezzet başkadır. Birisi sıkıla sıkıla, alelacele namaz kılıyorsa, aynı safta bile olsa, hissetmeden kılıyorsa, onun o meyveden alacağı lezzet başkadır. Bu Allah-u Teala'nın adaletidir. Hadise dönecek olursak, cennete gitmiş insanlar bir şeye çok pişman olacaklar diyor Efendimiz. Ah diyorlar, keşke dünyadayken ah diyecekler. Keşke dünyadayken Allah'ı daha çok zikretseydik. Keşke dünyadayken Allah'ı daha çok zikretseydik. Yani anlayamamışız, anlattırmamışlar bize, uzak tutmuşlar bizi anlamında. O yüzden zikre soğuk bakmak, tesbihata soğuk bakmak, Allah'ı anmaya soğuk bakmak, başta Peygamber Efendimiz ve ashabının yapmış olduğu büyük bir dini geleneği kendi hayatımızdan çıkarıp atmak demektir. O yüzden bazı şeyleri hissi ve duygusal değil, merkeze bakarak yapmak her zaman için akıllıca olacaktır. Derler ki bizi buna ulaştıran Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bize hidayet vermeseydi, biz doğruya erişemeyecektik. Şimdi bu nedir, bunu nasıl anlarız? Allah Teala Halık'tır sevgili dostlar, biliyorsunuz onun sıfatlarından da bir tanesidir. Yaratma anlamında Allah yaratır. Tercihi kullar yapar, gerçekleştiren, yaratan Allah'tır. Bu bir. İkincisi diyor ki Allah Teala bir ayet-i kerimede, biz onların içinde bir iyilik görmedik. Bir iyilik görseydik mutlaka onlara da hidayet erdirirdik, hidayete çekerdik anlamında. Allah Teala yine başka bir ayette biz sizin kalplerinize bakarız diyor. Yüreklerinize bakarız diyor. İşte kalplerinde, içlerinde iyilik, temizlik ve güzellik olan insanlar Allah hidayete daha kolayca ulaştırır. Yollarını açar, kolaylaştırır. Hani kolay olanı ona kolaylaştıracağız diyordu ya ayet-i kerimede. Başka da tam tersinde de zor olanı ona zorlaştıracağız diyordu ya. Onun gibi. Yani kolay olan hidayete gelmeyi Allah kolaylaştıracak. Ancak burada bazı kriterler var. İnsanın içinin temiz olması. Allah buna çok dikkat ediyor. Saflık. Bunu muhsin diye de Kur'an-ı Kerim tarif ediyor. Yani ihsan sahibi insan. Yani Allah'ı görüyormuş gibi kulluk eden insan. Ve çok iyilik yapan insan. Hayır hah dedik yani eskiler diyorlar. İşte o çok iyilik yapan insanda Allah'ı görüyormuş gibi bir meleke oluşur. İşte o meleke hidayeti hak etme ve cenneti hak etme olarak sembolleşiyor. Salihler dediğimiz, veliler dediğimiz o güzel insanlar iyi insanlardı. Onlardan kötülük zuhur etmezdi, ortaya çıkmazdı. İsteseniz de o insanlara kötülük yaptıramazdınız. Bırakınız insanlar, onlar hayvanlara dahi, çiçeklere, böceklere dahi kötülük yapmazdı o veli zatlar, o salih insanlar. Bu onların içlerinin tertemiz olmalarından kaynaklanıyordu birincisi. İkincisi Allah ile olan ilişkilerinden, yani hukukullah'tan kaynaklanıyordu. Allah'la olan hukuklarından kaynaklanıyordu. Allah'a ait sevgileri ve saygıları o kadar yüceydi ki Allah Teala'nın yarattığına da bu taşıyordu. Ama küfre karşı ve inkara karşı bu yumuşaklığını asla onlarda göremeyiz. O ikisini birbirinden ayırmak da gerekir. Saflık çok arzu edilen, istenen bir şeydir. Ancak küfre karşı, inkara karşı mütebessim olmayı asla gerektirmez. Çünkü bakıyoruz müminlere karşı, burası çok önemli sevgili dostlar, kaşları katı olan, yüzü ekşi olan ve çok sert olan insan, bunlara defalarca şahit olduk. Ehli küfre karşı, imandan uzak olan insanlara karşı yerlere seriliyorlar. O kadar iltifatlar, o kadar hoşgörüler, o kadar tebessümler, o kadar iyi muamele etmeler. Sanki onun cennet arkadaşı. Mümine karşı elinde baltayla dolaşan insan, münkire karşı elinde çiçekle dolaşıyor. Ondan sonra diyor ki niye iki yakamız bir araya gelmiyor? Niye gelsin ki? Bizler birbirine karıştırırsak yanlışları, Allah Teala bizim hayatımızı tamamen karıştırır. Mümin mümini gördüğünde cennet kardeşini görmüş gibi mukabele etmesi gerekir. Zaten selam da biraz oradan geliyor. Selam cennet selamıdır aslında. Oradan dünyaya taşmış bir latifedir, bir güzelliktir. İşte bu cenneti hak eden insanlar içleri iyi insanlardır sevgili dostlar, bunu unutmayalım. Ve içi iyi olan insanların amelleri de iyi olur. Yani içi temiz olup da dışı kirli olamaz insan, böyle bir şey yoktur asla. Çünkü bardağın dışına taşan içindekidir, bunu unutmamak lazım. Bardağın içinde süt varsa dışarıya su sızmaz, zeytinyağı sızmaz. İçinde ne varsa insanın dışarıya o sızar. İçinde güzellik varsa dışarıya güzellik sızar. İçinde kötülük varsa dışarıya güzellik sızmaz. Böyle bir şey eşyanın tabiatına aykırıdır. Dolayısıyla benim içim temiz, dışıma bakma sözü şeytanın bir ona öğretmiş olduğu vahyidir. Şeytan ona vahiy vermiştir ama o kişi bunun farkında değildir. Sonuç itibariyle insanı hidayete Allah ulaştırır. Ama kul ulaşmak ister. Bu çok önemli. Kul ulaşmak ister. Kapıyı çalar, Allah kapıyı açar, buyur gel içeri kulum der. Allah şöyle yapmaz. Sen gelin. Ben karar verdim, düşündüm, sizi hidayete erdireceğim demez. Bizde bir cevher görür, bir iyilik görür, bir güzellik görür, kötülükten bir uzaklaşma görür. Ve biz talep ederiz Allah'tan, arzu ederiz, yöneliriz ve kapıyı çalarız. Rahman da kapıyı açar, yaratır, bizi içeriye alır. O zaman içeriye girmiş insan der ki Rabbim, bu benden değil sendendi, bu bir lütuftur, bu bir Allah'a karşı bir hamd şeklidir. Sen atmadın Allah attı diyordu ya hani ayet-i kerimede, onun gibi. Allah kullarını açar ama kullara düşen Rabbimiz bunu sen bize açtın, sen açmasaydın biz hidayete eremezdik der. Mesela bak geçen hafta aynı Abdülhamit Kahraman'dı ama programa gelemedi. Ama şimdi geldi. Onun gibi. Yani Allah açacak, bizler belki ikram etmeye çalışacağız, bir şeyler vermeye çalışacağız. Bizden değil çıkan güzellikler Allah-u Teala'nın ikramıdır. Bunu daha önce de defaatle söylemiştik. Herhangi bir programcı ya da herhangi bir konuşmacı, tebliğ sunan insan söylemiş olduğu güzellikleri kendinden bilmeye başlamış ise vay onun haline. Dolayısıyla o kişi yer değiştirmiştir. Kendisiyle başka bir makamı yer değiştirmiştir. O yüzden çok tehlikeli. Oraya girmeyeceğiz. Hamd her zaman Allah'a mahsustur ve bizi hidayete ulaştıran Allah'a her zaman layıkıyla hamd etmemiz gerekir. Andolsun Rabbimizin elçileri hak ile geldiler. Ayete devam ediyoruz. Onlara işte bu yaptıklarınıza karşılık olarak mirasçı kılındığınız cennettir denilecek. Bu size verilmiş bir cennettir değil de yaptıklarınıza karşılıktır. Niye söyledi? Bunun üzerinde biraz konuşmamız lazım. Dediğimiz gibi hani programın baş taraflarında cehennemi kazanmış insana da aynı söz söylenir. Bu senin ellerinle takdim ettiklerinden dolayıdır. Kazandıklarından dolayıdır cehennem. O yüzden mesela bu ayetle şu hadisi daha iyi anlayabiliriz. Erteleyen helak olmuştur diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bir insanın bir ameli, bir güzelliği ertelemesi hiç yapmayan insanla aynı yerde durması anlamına gelir. Bu çok önemli. Yani içinden yapmayı istese bile sonuçta ortaya bir eylem, amel çıkmadığı için ameli yapmamış insanla ertelemiş insan terazinin aynı kefesindedir. Ya ben çok istiyordum, iyi niyet etmiştim falan diye mazeretleri ileri sürmenin hiçbir anlamı yok. Çünkü neyle tartılacak bizim cenneti kazanıp kazanmayacağımız? Niyetlerle tartılmıyor ki. Sonuçlarla tartılıyor. O sonuçların nereye gideceğini de niyetlerin temizliği belirliyor. O yüzden ameller niyetlere göredir diyor Peygamber Efendimiz. Bu hadis niyet yeterlidir diye kesinlikle algılanamaz. Amellerin adresini gideceği yeri niyetler belli eder. Bu başka bir şeydir. Niyetler yeterlidir, amele gerek yoktur sözü tamamen ayrı bir şeydir. O yüzden bazı İnsanlarda ameller niyetlere göredir hadisi niyet etsen sana yeter, amel etmesen de bunun bir önemi yok gibi maalesef algılanır hale geldi. Bu da bizim kurnazlığımızın sözüm ona bir tezahürü. Akıl oyunları yapıp etrafımızdaki insanları kandırmaya çalışma hareketleridir. Orada Resul Efendimiz amelin gideceği yeri niyetin belirler diyor. Niyet etmişsen amele gerek yoktur demiyor ki. Öyle bir şeyi nasıl söyler Peygamber Efendimiz? Sanki öyle bir şey demiş gibi iftira ediyor insanlar. O yüzden ameller çok önemli. Bir insan neden amel işler ya da tam tersi neden amel işlemez? Biraz da buraya değinelim. Amel işlemenin yani kulluk Allah-u Teala'ya sunmanın en büyük esprisi inanma modundan iman etme moduna kulun geçmesidir. Bu çok önemli. İnsanlar İslam'la tanıştıklarında biz İslam olduk deyin, iman ettik demeyin, henüz iman yüreklerinize inmedi ayetinde de belirtilmeye çalışıldığı gibi hemen iman oluşmaz. Önce İslam olmak ve iman edilecek şeylere inanç boyutu öne çıkar. Yani insan önce bir inanır bir şeye. İnanmak onun haklı olabileceğine ait ihtimalleri daha öne çıkartmak, öncelemek demektir. İman etmekse artık inandığın şeylerle senin kendi tercihlerini yen değiştirip inandığını söylemiş olduğun şeylere göre hayatını dizayn etmen demektir. O yüzden iman henüz yüreklerinize inmedi. İman ettik demeyin diyordu Allah-u Teala Rad suresinde. İslam olduk, teslim olduk deyin demişti. İşte bir insanın hayatında amel yapılıyor olması onun kemal anlamda iman ediyor olmasından kaynaklanır. Amel yoksa ne yazık ki iman inanç boyutundadır. Yani bir insan Allah'a, meleklerine, kitaplarına inandığını söylüyor olması Allah katında bu iman eden insandır diye yazılması için haklı bir yere oturmaz. O henüz teslim olmuştur. Henüz iman ayette de zikredildiği gibi yüreğe inmemiştir. Burada insan zihnini karıştıran bir şey oluşuyor. Birebir konuştuğumuz insanlardan ortaya çıktığı için söyleyelim. İnanılacak şeylere inanmakla teslim olmak, tabi olmak arasındaki iman farkı aynı şeylermiş gibi algılanabiliyor. Yani Allah-u Teala'nın varlığına, birliğine kabul ediyor olmak yeterli bir imanmış gibi algılanabiliyor. Bu derece anlamında ilk giriş derecesi olarak kabul edilebilir. Ama kuvvetli bir iman, beklenen bir iman, ideal bir iman anlamında henüz yeterli değildir. Ayet de zaten onu işaret ediyor. Dolayısıyla bir insanın amellerinin artıyor olması imanının gücünün, enerjisinin yani motivasyonun artmasından kaynaklanır. Bir insanın amelleri azsa imanı da azdır. Amelleri artıyorsa imanı da artıyordur. Amelleri çoksa imanı da çoktur. Bu Kur'an-ı Kerim'de de olan, hadislerde de olan bir özelliktir. Şimdi hiç ameli olmayan bir insanın imanı yoktur diyebilir miyiz ki diye böyle bazı sorular da gündeme gelebiliyor. Hiç imanı yoktur denemez belki ama imanı henüz inanma boyutundadır. Allah-u Teala'nın beklediği anlamda bir iman boyutunda değil henüz. Güç, enerji, motivasyon, kabullenme, sarılma anlamında bir iman boyutunda değil. Henüz bir tasdik etme, teslim olma, İslam'ın dairesi içine girme boyutundadır. Her şeyin derecesi vardır. Bunu herkes kendinden de anlayabilir aslında. İslam'la şereflendiği andaki imanına baksın, daha sonraki yıllardaki imanına baksın. Aynı şey midir? Hayır. Evet, inanılacak şeyler artmaz ve eksilmez. Bu çok önemli. Yani iman artar mı, eksilmez mi? Zaten konumuzun dışı ama yine de çok az yeri gelmişken söyleyelim. İnanılacak yani iman edilecek şeylerin artıp eksilmesi diye bir şey söz konusu olmaz. Ne kadar çok şey iman edilecekse o bellidir zaten. O yüzden iman edilecek şeylerin maddelerinde artma ya da eksilme diye bir şey olmaz. Ama imanın gücünde, şiddetinde, derecesinde ve lezzetinde artma ya da eksilme olabilir. Onların şu imanlarını arttırdı diyor ayet-i kerimede. Gerçi sahabede iman zayıflaması yoktu Selebe hariç. Zekatlarını vermeyip namaz kılıyor olmasına rağmen zekatlarını vermeyip proteste aşamasına kadar geldiğinde Resul Efendimiz onun için yazık oldu Selebe'ye demişti, unutmayalım. O ve ona benzer bir iki kişinin dışında imanı azalan yoktu. Hepsinin artıyordu ama dolayısıyla sahabe içerisinde de az da olsa iman azalması ve artması diye bir şey vardı. Hadisler de buna işaret ediyor, ayet-i kerime de buna işaret ediyor. Fakat maalesef kelam kitaplarında ve akide kitaplarında iman edilecek şeyler sanki artıp eksiliyormuş gibi algılanarak iman artmaz ve eksilmez gibi çok değişik bir konuya giriş yapılmış. Orada kastedilen imanın maddeleri ise problem yok zaten. Ama imanın gücü vardır, enerjisi vardır. Bir muttakinin imanıyla, bir sahabenin imanıyla bizimki aynı mı? Hayır. Bir şehidin imanıyla bizimki aynı mı? Hayır. Bir Allah dostu, salih insanın, bir velinin imanıyla bizim imanımız aynı mı? Hayır. Ama onun iman ettiği değerlerle bizim iman ettiğimiz değerler aynıdır. Madde anlamında, sıralama anlamında alt alta yazsak, çok Allah'a yakın bir velinin iman ettiği şeylerin madde sayısıyla bizimki aynıdır. Ama güç, derece, güzellik, Allah'a yaklaşma, motivasyon, imanın lezzeti anlamında kesinlikle aynı değildir. Hazreti Ebubekir'in imanı ümmetin neredeyse imanının yarısına denk demiyor muydu Peygamber Efendimiz? Bunları unutmayalım sevgili dostlar. O yüzden ben İslam oldum, ben iman ettim, benim imanımla sahabenin imanı arasında bir fark yok ki demek biraz saygı sınırlarını zorlamaktır. Onlar da aynı kitaba iman ediyordu, biz de aynı kitaba iman ediyorduk. Ama onların iman derecesi ve şiddeti kesinlikle bizden farklıydı. O yüzden amelleri de farklıydı. Mesela Peygamber Efendimiz diyor ki herkes bu soruyu kendine sorsun. Bir hadis söyleyeceğim. Bu bizim iman metremiz gibi bize bir şekilde fikir verecektir. Peygamber Efendimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, yüreğinde Allah yolunda şehit olmayı arzu etmeden ölen insan nifak üzere ölmüştür. Çok ağır bir söz ve çok sahih bir hadis. Bir insanın hayatı boyunca Allah yolunda şehit olmayı istemiyorsa bu insan nifak üzeredir. Cahiliye üzeredir. Şimdi soralım kendimize sakin vakitlerde. Ben Allah yolunda canımı feda edebilir miyim, edemez miyim? Şimdi Allah yolunda gözünü kırpmadan hayatını feda edebilecek olan insanların iman derecesiyle ya bu bana çok uzakmış diyen insanlarınki herhalde aynı olmayacaktır. İşte bizim kastettiğimiz budur. Bu bizim amellerimize de yansır. Her şeyini Allah'a verecek olan insanın hayatındaki amel fazlalığı ve farklılığı diğerleri arasında aynı değildir. Bazı benzerlikler bizi yanıltabilir sevgili dostlar. İki şey birbirine benzer ama o benzerlikler aynı değildir. O yüzden o güzel insanlarla, o Allah dostlarıyla bizim imanımızı aynı kefeye koyup hiçbir fark yokmuş gibi söylemek, ne olmuş canım demek, biraz saygı sınırlarını zorlamak, haddi aşmak olsa gerektir. 44. ayete girecek olursak, cennet halkı o ateş halkına, yani cehennem halkına şöyle seslenecekler: bize Rabbimizin vaat ettiği gerçeği buldunuz mu? Bize Rabbimizin vaat ettiği gerçeği buldunuz mu? Onlar da evet bulduk derler. Bundan sonra içlerinden seslenen birisi şöyle seslenerek, Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Hani dünyadayken şüpheniz vardı, cennet size verilmeyecekti, size de cehennem verilmeyecekti diye şüphe ediyordunuz ya diyor. Cennetliklerle cehennemlikler birbirleriyle konuşuyorlar. Cehennemliklere söylüyor cennetlikler, hani sizin şüpheleriniz vardı, tereddütleriniz vardı, Allah-u Teala'nın vaadini buldunuz mu diyor. Bu Müslümanlarla uğraşan, İman etmiş insanlarla uğraşanlara giden güzel bir ayettir. Hani siz iman diye haşa bir şey yok, cennet cehennem diye bir şey yok diyordunuz ya hani, onu buldunuz mu bakalım şimdi? Aslında burada tam tabiriyle dalga geçmek vardır tabiri caizse. Yani tiye almak vardır. Cennet halkı cehennemlikleri biraz tiye alıyor. Neden? Dünyadayken onlarla dalga geçmişti o yüzden. Allah adili mutlaktır. Kimsenin yaptığı kimsenin yanına kar kalmaz. Dünya bu dünya olsaydı o zaman herkesin yaptığı kendine kar olarak kalacaktı. Dünya bu dünya değildir ki. Hesaba doğru gidiyoruz. Ve herkes yaptığının hesabını görecek. İyiler iyilerle beraber olacaklar. Kötüler de kötülerle beraber olacaklar. 45. ayetse, ki onlar Allah'ın yolundan alıkoyanlar. O ehli inkar, iman edenleri ve imana gidecek olanları yoldan alıkoyuyorlardı. Onda çarpıklık arayanlar, Allah-u Teala'nın dininde, vahyinde çarpıklık arayanlar ve ahireti tanımayanlardır. O cehennem azabını hak eden, cehenneme giden insanların özelliklerini Rahman anlatıyor. Onlar dünyadayken müminlerle uğraşıyorlardı. İnkarı seviyorlardı. Müminlerin her zaman yolunu kesiyorlardı. Müminlerin dinlerine çarpıklık yapmaya çalışıyorlardı. Ahireti tanımıyorlardı ve gülüyorlardı müminlere. Ayette geçmiyor da başka yerde var. İşte onlar cehennemi kazanmış olacak insanlardır. 46. ayetse, İki taraf arasında bir engel, zaten sureye ismini veren ayete gelmiş olduk. Bir engel ve burçlar, yani Araf üzerinde hepsinin yüzlerini tanıyan adamlar vardır. Yüzlerinden tanınan adamlar vardır. Cennete gireceklere selam size denir. Ki bunlar henüz girmeyen fakat girmeyi çok büyük bir istekle, şiddetle arzu edip duranlardır. Araf, arada kalmışlar demektir. Bir boşluktur, bir koridordur. Cennetliklerle cehennemlikler arasındaki koridordur. Bunun sebebi dünyadayken tercihte bulunamayan insanların haleti ruhiyesini izah eder ayet-i kerime. Dünyadayken müminlerin de haklı olabileceğini ama kafirlerden de çok uzak durmamak gerektiğini söyleyen iki arada bir derede kalan insanları çok iyi anlatır. Onların durduğu yer Araf'tır. Aslında onlar Allah'ı inkar etmiyorlar. Bu çok önemli. Ahireti de inkar etmemişlerdi. Ama müminlerin tarafına geçmemişlerdi, geçememişlerdi. Arada kalmışlardı. Dikkat ettiyseniz insanlar dünyadayken neredeyseler ahirette de oradalar. Buraya dikkat. İnsanlar dünyadayken neredeyseler ahirette de orada duracaklar. Dünyadayken Kur'an'ın yanında olanlar, Allah'ın yanında olanlar inşallah ahirette de Allah'ın yanında olacaklar. Dünyadayken putlarının yanında olanlar, dünyadayken batılının yanında olanlar, dünyadayken küfrünün yanında olanlar ahirette de putlarının ve küfrünün yanında olacaklar. Ve onlara asla yardım da edilmeyecek. Herkes tercihini aslında bu dünyadayken yapıyor. Ve herkes ne yaptığını biliyor, öyle söylüyor Allah Teala. Mazeretlerini ortaya atsa bile onlar dinlenmeyeceklerdir. Ve başka bir ayet-i kerimede diyecek ki o insanlar, geniş halk kitleleri, ah keşke şu falancaları, şu falanca liderleri dost edinmeseydim, bu önderleri, öncüleri dost edinmeseydim. Onlar bizi cehenneme taşıdılar diyecekler. Bunlar Allah söylüyor. O yüzden insanların nereye gittiğine sosyolojik olarak çok dikkat etmesi lazım. Bir insan Allah'a çağırıyorsa ne mutlu ona. Ne mutlu onunla beraber olanlara. Yok başka şeylere çağırıyorsa onların kesinlikle akıbeti cehennem olacaktır. Ayetler buraya işaret ediyor. Bu kafirlerin hoşuna gitmese de böyle olacaktır. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Bu kafirlerin hoşuna gitmese de böyle olacaktır. Allah ne diyor? Ölün kinlerinizle. Esas kin kafirlerdedir. Ve onlar sevgisizliklerinden dolayı kinleriyle ölüp giderler. En büyük kinleri Allah'adır aslında. Müminlere olan kin, Kur'an'a olan kin, Allah'a olan kinin bir yansımasıdır, tecellisidir. İçlerinde sakladıkları diyor ayet-i kerimede. Yüreklerinde sakladıklarından, ağızlarında söylediklerinden daha fazladır. Yani o kafirlerin size karşı ağızlarıyla söylemiş olduğu kinlerinden daha çoğu içlerinde vardır diyor. O yüzden nereye gittiğimize ve nereye çağrıldığımıza çok dikkat etmemiz lazım. Eğer Kur'an'ın izinden gidiyorsak inşallah Araf'ta olmayacağız. Ama burada müminler haklılar ama bunlardan da uzak durmamak lazım deyip iki arada bir derede kalırsak, insanlar kalırsa onlar da Araf'ta kalacaklar. Onların akıbeti ne olacak? Nasıl olacak? İsterseniz onları önümüzdeki haftaya saklayalım. Bize ayrılan sürenin son anlarına gelmiş durumdayız. Bu Araf'ta kalanlar üzerine biraz daha konuşmaya ihtiyacımız var kanaatindeyim. Buradaki halet-i ruhiye, psikolojik sebepler, sosyolojik sebepler nelerdir? Onlara değineceğiz ve Araf'tan çıkabilmenin yolları ne olabilir? Onlara değineceğiz inşallah. Ondan sonra da dediğimiz gibi inşallah beraberiz. Allah'a emanet olunuz. Yolunuz açık olsun. Selamun aleyküm.
1: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamid Kahraman.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Saat 22.
10: 22.
9: Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, karada ve denizde çürüme ve bozulma başladı. Ayeti kerimesinin tefsiri hakkında şöyle demiştir. Ayette geçen kara, insanın dili, denizde kalbidir. Dilde çürüme ve bozulma başladığında insanlar bu kişinin haline üzülüp ağlarlar. Kalpte çürüme ve bozulma başladığındaysa melekler onun haline ağlaşırlar.
2: Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 250-251. Talut ve askerlerinin duası. Onlar Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde, "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı kaydırma ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et," diye dua ettiler. Bunun üzerine Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar ve Davut Calut'u öldürdü. Bunun ardından Allah da ona hükümranlık ve hikmet verdi ve dilediklerini öğretti. Eğer Allah insanların bazısını diğer bazısıyla savunmamış olsaydı, yeryüzü fesada giderdi. Ve fakat Allah bütün varlıklara karşı sınırsız lütuf sahibidir.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki insanların en mutlusu kalbi hakikati bilen, bedeni acıya ve zorluklara karşı dayanıklı olan, elindekine kanaat edendir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Beşeri münasebetlerde İslam'ın öngördüğü esaslara azami şekilde dikkat edelim. Akrabalık bağlarını asla kesmeyelim. Karşı taraf kesse bile biz kesmemek için elimizden gelen fedakarlığı yapalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Enbiya 87-88. Hazreti Yunus'un duası. Balık olayının kahramanını da an. Hani bir zamanlar o, hakkında işlem yapmayacağımızı sanarak öfkeyle görev yerinden çekip gitmişti. Derken o düştüğü zifiri karanlığın içerisinde,
1: ibadete layık başka tanrı yok. Sadece yüceler yücesi olan sen varsın. Hiç şüphesiz ben bu tavrımla zalimlerden biri olup çıktım,
0: diye yakarmıştı. Bunun ardından biz de onun yakarışını kabul ettik ve onu içine düştüğü sıkıntıdan kurtardık. İşte biz

olmasa yanımızda yol arkadaşı, karşımıza çıksa bütün bir dünya, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sarsılsa acıyla tüm bedenimiz, eğilmez başımız putlara karşı. Her gün yeniden, yeniden yemin ederiz, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sayı, silah, zaman, hepsi bahane. Tutamaz mı ellerin yerdeki taşı? İman ve sabır olduğu müddetçe, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Şehadet bir tutku, bir özlem bize. Ölüm bir son değil, diriliş bize. Diriliş.

0: Kösel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614

0: 0461 sadakataşı.org.tr.
1: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
3: Gülperek Değerler Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
4: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
5: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
2: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını saçıp savurma. Çünkü malını saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM 103.2. Peygamberler Tarihi. Yazan İmam Hafız İbni Kesir. Polen Yayınları. Hazırlayan ve sunan Enes Mergen.
1: Bismillah, elhamdülillahi rabbil alemin, assalatu vesselam ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in, Allahümme amin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli Özel FM dinleyicileri, değerli kardeşlerim, İmam Hafız İbni Kesir rahmetullahi aleyhin Peygamberler Tarihi adlı kitap okuma sohbetimize inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli kardeşler, diğer bir konu başlığımız yine Allah ve Resulünün Allah'ın kulu ve dostu İbrahim'i övmeleri. Bakara suresinin 124. ayetinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Hani Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle denemeden geçirmişti. O da bunları tam olarak yerine getirmişti. O zaman Allah İbrahim'e seni şüphesiz insanlara imam kılacağım demişti. İbrahim ya soyumdan olanlar deyince Allah zalimler benim ahdime erişemez demişti. İbrahim aleyhisselam Rabbinin ona emrettiği büyük vazife ve sorumlulukları tam bir şekilde yerine getirince Rabbi onu insanlara imam yaptı. İnsanlar ona tabi olur, onun hidayet yoluna uyarlar. O da Allah'tan istedi ki bu imamet onun soyunda sürekli devam edip kalsın. Onun bu istek ve dileği kabul edildi ve imamet ona teslim edilerek ona bağlı kılındı. Ancak bu imamlığı elde etmekten zalim olanlar istisna edildi. Buna onun zürriyetinden sadece ilmiyle amil olan alimler has kılındı. Nitekim Allah Azze ve Celle Ankebut suresinin 27. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Biz ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik ve onun soyunda seçtiklerimize peygamberliği ve kitabı, vahyi, ihsanı kıldık. Ecrini de dünyada verdik. Şüphesiz o ahirette salih olanlardandır. Ve yine değerli kardeşler, En'am suresinin 84 ve 87. ayetine kadar Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ve ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik. Hepsini hidayete eriştirdik. Bundan önce de Nuh'u ve onun soyundan Davut'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u hidayete ulaştırdık. Biz iyilik yapanları işte böyle ödüllendiririz. Zekriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı da hidayete eriştirdik. Onların hepsi salihlerdendir. İsmail'i, Elyas'ı, Yunus'u ve Lut'u da hidayete eriştirdik. Onların hepsini alemlere üstün kıldık. Babalarından, soylarından ve kardeşlerinden kimini de bunlara kattık. Onları da seçtik ve dosdoğru yola yöneltip ilettik. Değerli kardeşler, onun soyundan ifadesindeki onun zamiri İbrahim aleyhisselama dönmektedir. Meşhur olan görüş budur. Lut aleyhisselam her ne kadar onun kardeşinin oğlu olsa da ancak o da taliben onun zürriyetine girer. İşte burada Lut aleyhisselamın da zikrediliyor olması bazılarının da şöyle demelerine sebep olmuştur. Buradaki zamir Nuh aleyhisselama dönmektedir. Nitekim biz bunu onun kıssasında da anlatmıştık ve şüphesiz en iyisini bilen Allah'tır. Ve yine Hadid suresinin 26. ayetinde Rabbimiz şöyle buyurur. Andolsun biz Nuh'u ve İbrahim'i elçi olarak gönderdik. Peygamberliği ve kitabı onların soylarında kıldık. Öyleyken içlerinde hidayeti kabul edenler vardır. Onlardan birçoğu da fasık olanlardır. İbrahim Halil Aleyhisselam'dan sonra peygamberlerden herhangi birine semadan indirilen her bir kitap muhakkak onun zürriyetinden ve taraftarlarından birine inmiştir değerli kardeşlerim. İşte bu benzeri olmayan parlak bir hediye ve erişilmeyen yüce bir mertebedir. Bu şöyle olmuştur ki İbrahim Aleyhisselam'ın büyük iki erkek evladı oldu. Hazreti Hacer'den İsmail Aleyhisselam ve Hazreti Sare'den İshak Aleyhisselam. İshak Aleyhisselam'ın Yakup isminde bir oğlu oldu ki İsrailoğullarının bütün kollarının kendisine mensup olduğu İsrail işte bu zattır. Peygamberlik bunların arasında devam etti. Bunlardan çıkan peygamberler o kadar çoktur ki onları gönderen ve onlara risalet ve nübüvveti tahsis edenden başka hiç kimse onların sayısını bilmez. Ta ki bu peygamberler İsrailoğullarından İsa bin Meryem aleyhisselam ile mühürlendiler ve sona erdiler değerli kardeşlerim. Hazreti İsmail aleyhisselama gelince bütün farklı kabileleriyle birlikte Araplar ondan meydana geldiler. İnşallahu Teala bunu daha sonra beyan edeceğiz. İsmail Aleyhisselam'ın soyundan mutlak olarak bütün peygamberlerin sonuncusu ve efendisi, dünya ve ahirette Ademoğullarının övüncü olan Mekkeli ve sonra da Medineli Muhammed bin Abdullah bin Abdülmuttalib bin Haşim el-Kuraşi el-Haşimi'den başka bir peygamber çıkmadı. Allah'ın salatı ve selamı onun üzerine olsun. İşte bu şerefli koldan ve güzel daldan sadece bu üstün mücevher, parlak inci ve gerdanlığın pek kıymetli orta taşı peygamber oldu ki, kıyamette toplananların kendisiyle iftar ettikleri ve kıyamet gününde öncekilerin ve sonrakilerin gıpta edecekleri efendi ve seyyid odur değerli kardeşlerim. İleride de aktaracağımız üzere Sahih-i Müslim'de sabit olduğuna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ben öyle bir makamda bulunacağım ki İbrahim de dahil bütün insanlar bana gıpta edecekler. Bu ifadelerde babası İbrahim aleyhisselamı pek büyük bir övgüyle övmüştür. Yine bu ifadeler delalet eder ki hem bu dünya hayatında hem de sakın açılacağı pek dehşetli kıyamet gününde yaratıcının huzurunda ondan sonra en faziletli kişi İbrahim aleyhisselamdır değerli kardeşlerim. İmam Buhari İbn Abbas radıyallahu anh'unun şöyle dediğini rivayet etti: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ile Hüseyin'in efsunluyor ve şöyle diyordu: muhakkak ki sizin babanız İbrahim de bu dualar ile İsmail ve İshak'ı efsunlamaktaydı. Her şeytan ve zehirleyici haşerattan ve her eziyet verici gözden Allah'ın tam olan kelimelerine sığınırım. Bu hadisi sünen sahipleri de rivayet ettiler değerli kardeşlerim.

Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 260. ayetinde şöyle buyurur: "Hani İbrahim, Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster demiştim. Allah ona inanmıyor musun deyince, hayır inandım ancak kalbimin tatmin olması için demişti. Öyleyse 4 kuş tut, onları kendine alıştır. Sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır. Sana koşarak gelirler. Bil ki şüphesiz Allah üstün ve güçlü olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir." Müfessirler İbrahim Aleyhisselam'ın bu isteğinin birkaç sebebini zikretmişlerdir. Biz tefsirde bu sebepleri tam bir şekilde takrir ederek açıkladık değerli kardeşlerim. Netice olarak Allah-u Teala onun isteğini kabul etti. Ona 4 tane kuş almasını emretti. Bu kuşları tayin etme hususunda birkaç görüş üzere ihtilaf ettiler. Bunlardan hangisi olursa olsun maksat hasıl olur. Allah-u Teala ona bu kuşların etlerini ve tüylerini parçalamasını ve birbirine karıştırmasını, sonra da onu birkaç kısma bölmesini ve her bir dağın üzerine bu kısımlardan birini koymasını emretti. O da emrolunduğu şeyleri yerine getirdi. Sonra o kuşları Rabbinin izniyle çağırmakla emrolundu. Onları çağırınca her bir kuşun azaları ve tüyleri uçuşarak toplanmaya başladı ve her bir kuşun bedeni eskiden olduğu gibi bir araya gelerek oluştu değerli kardeşlerim. Bu esnada o da Allah-u Teala'nın bir şeye ol dediğinde o şey hemen oluveren kudretine bakıyordu. Kuşlar koşarak ona geldiler. Bu şekilde koşarak gelmeleri, uçarak gelmelerinden daha çok ve daha açık Allah'ın kudretini ona göstermekteydi. Denilir ki İbrahim Aleyhisselam kuşların başlarını elinden tutmakla emrolundu. Her bir kuş geldiğinde ona ait olan baş onu karşılıyor ve eskiden olduğu gibi onun cüssesini terkip oluyordu. La ilahe illallah. Muhakkak ki İbrahim Aleyhisselam zıddına ihtimal vermeyecek şekilde yakini bir ilim ile Allah-u Teala'nın ölüleri diriltmeye kadir olduğunu biliyordu. Ancak gözüyle de bunu müşahede etmek ve böylece ilmel yakin derecesinden aynel yakin derecesine yükselmek istedim. Allah-u Teala da onun bu isteğine icabet etti ve onun dileğini en mükemmel bir şekilde ona verdi. Ali İmran suresinin 45 ve 68. ayetine kadar Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: "Ey kitap ehli! İbrahim konusunda ne diye çekişip tartışıyorsunuz? Tevrat'ta, İncil'de ancak ondan sonra indirilmiştir. Yine de akıl erdirmeyecek misiniz? İşte sizler böylesiniz. Diyelim ki hakkında bilginiz olan şeyde tartıştınız ama hakkında hiç bilginiz olmayan şey konusunda ne diye tartışıp duruyorsunuz? Oysa Allah bilir, sizler bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudiydi ne de Hristiyan idi. Ancak o hanif, muvahhid bir Müslümandı. Müşriklerden de değildi. Doğrusu insanların İbrahim'e en yakın olanı ona uyanlar ve bu peygamberle iman edenlerdir. Allah müminlerin velisidir." Değerli kardeşler, değerli dostlar, burada Allah-u Teala ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyanlardan her bir fırkanın İbrahim Aleyhisselam'ın kendi din ve yolları üzere olduğu yönündeki iddialarını reddetmektedir. Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'ın onlardan beri olduğunu ve onların pek çok cahil ve akılsız olduklarını beyan ederek şöyle buyurdu: "Halbuki Tevrat'ta, İncil'de ancak ondan sonra indirildi. Yani nasıl sizin dininiz üzere olabilir ki? Halbuki sizin için konulmuş şeriat ondan çok uzun bir müddet sonra konulmuştur. İşte bundan dolayı da şöyle buyurdu: akıl erdiremiyor musunuz?" Sonra şöyle buyurdu:
İbrahim ne Yahudiydi ne de Hristiyan idi. Ancak o hanif muvahhid bir Müslümandı. Müşriklerden de değildi. Böylece beyan etti ki İbrahim aleyhisselam Allah'ın hanif dini üzereydi ki bu da ihlasa yönelmek ve bilerek batıldan yüz çevirip Yahudilik, Hristiyanlık ve müşrikliğe aykırı olan hakkı benimsemektir. Nitekim Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 130 ve 140. ayetine kadar şöyle buyurmaktadır. Kendi nefsini aşağılık kılandan başka İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun biz onu dünyada seçtik, gerçekten ahirette de o salihlerdendir. Rabbi ona teslim ol deyince o alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. Bunu İbrahim oğullarına vasiyet etti. Yakup da oğullarım şüphesiz Allah sizlere bu dini seçti. Siz de ancak Müslüman olarak can verin diye benzer vaziyette bulundu. Yoksa siz Yakup'un ölüm anında orada şahitler miydiniz? O oğullarına benden sonra kime ibadet edeceksiniz demişti de onlar senin ilahına ve babaların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek bir ilaha ibadet edeceğiz. Bizler ona teslim olmuşuz demişlerdi. Onlar bir ümmetti gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulmayacaksınız. Dediler ki Yahudi ve Hristiyan olun ki hidayete eresiniz. De ki hayır, biz hanif, muvahhid olan İbrahim'in dini üzereyiz. O müşriklerden değildim. Deyin ki biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilen ile peygamberlere Rabbinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuşlarız. Şayet onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa kuşkusuz doğru yolu bulmuşlardır. Yok eğer yüz çevirirlerse onlar elbette bir çelişki ve aykırılık içindedirler. Sana ise onlara karşı Allah yeter. O işitendir, bilendir. Allah'ın boyasından daha güzel boyası olan kim? Biz yalnızca ona kulluk edenleriz. De ki o bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz iken bizimle Allah hakkında sözde kanıtlarla tartışmalara mı giriyorsunuz? Bizim amellerimiz bizim, sizin de amelleriniz sizindir. Biz ona gönülden bağlanmış muhlis olanlarız. Yoksa siz gerçekten İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın, Yakub'un ve torunlarının Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki siz mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Allah'tan kendisinde olan bir şehadeti gizleyenden daha zalim olan kimdir? Allah yapmakta olduklarınızdan gafil olmayandır. Evet, Allah-u Teala dostu İbrahim aleyhisselamı Yahudi ve Hristiyan olmaktan tenzih etmekte, onun hanif bir Müslüman olduğunu ve müşriklerden olmadığını beyan etmektedir. Bundan dolayı da şöyle buyurdu. Şüphesiz insanlar arasında İbrahim'e en yakın olanlar elbette ona uyanlarla, yani onun zamanında onun dini üzere olan tabileri ve ondan sonraki dönemlerde onun dinine tutunanlardır. Şu peygamber yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, çünkü Allah-u Teala İbrahim Halil için koymuş olduğu dini hanifinin aynısını onun için de meşru kıldı. Ve Allah-u Teala bu hanif dini onun için kemale erdirerek ondan önceki hiçbir nebi ve rasule vermediğini ona verdi. Nitekim değerli kardeşlerim, En'am suresinin 161, 162 ve 163. ayetlerinde Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. De ki Rabbim gerçekten beni doğru bir yola iletti. Dimdik duran bir dine, İbrahim'in hanif, muvahhid dinine. O müşriklerden değildi.
De ki şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dinim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Onun hiçbir ortağı yoktur. Benim ve böyle emrolundum ve ben Müslüman olanların ilkiyim. Yine Allah Azze ve Celle Nahl suresinin 120 ve 123. ayetine kadar şöyle buyurmaktadır. Gerçek şu ki İbrahim tek başına bir ümmetti. Allah'a gönülden yönelip itaat eden bir muvahhitti ve o müşriklerden değildi. Onun nimetlerine şükredeceğiydi. Allah onu seçti ve doğru yola iletti. Ve biz ona dünyada bir güzellik verdik. Şüphesiz o ahirette de salih olanlardandır. Sonra sana vahyettik. Hanif, muvahhit olan İbrahim'in dinine uy. O müşriklerden değildi. İmam Buhari İbn Abbas radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beytin içinde suretler, resimler görünce içeri giremedi. Ta ki emredip suretler silininceye kadar bekledi. İbrahim ve İsmail'in ellerinde fal okları olduğu halde suretlerinin çizilmiş olduğunu gördü ve şöyle buyurdu. Allah onları helak etsin. Vallahi bu ikisi asla fal oklarını çekmemişlerdir. Bu hadisi Müslim rivayet etmemiştir değerli kardeşlerim. Buhari'deki lafızlardan biri de şöyledir. Allah onları helak etsin. Muhakkak onlar bilirler ki bizim büyüğümüz olan İbrahim aleyhisselam asla fal oklarını çekmemiştir. Başlı başına bir ümmetti cümlesi de şunu ifade eder değerli kardeşlerim. O örnek bir imamdı. Hidayete ermiş, hayra davet eden bir imamdı. Hayırda kendisine uyulan bir imamdı. Allah'a gönülden yönelip itaat edendi. Yani bütün hallerinde, hareketlerinde ve duruşlarında Allah'tan korkardı. Hanif idi, yani basiret üzere olup ihlaslıydı. O müşriklerden değildi. Onun nimetlerine şükredeceğiydi. Yani bütün azalarıyla, kalbi, dili ve amelleriyle Rabbine şükrederdi. Ve yine Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. İyilik yaparak kendini Allah'a teslim eden ve hanif tevhidi olan İbrahim'in dinine uyandan daha güzel dinli kimdir? Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Burada değerli kardeşlerim, Allah-u Teala İbrahim aleyhisselama tabi olmaya teşvik etmektedir. Çünkü o sapasağlam bir din ve dosdoğru bir yol üzereydi. Rabbinin ona emrettiği her şeyi yerine getirmişti. İşte Allah-u Teala da bu vasfı ile onu överek şöyle buyuruyordu. Ve vefa eden İbrahim'in sahifelerinde olan da ve işte bundan dolayı Allah-u Teala ona halil dost edilmişti. Çünkü dostluk muhabbetin zirvesidir değerli kardeşlerim. Aynı şekilde peygamberlerin sonuncusu ve rasullerin seyidi olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu dereceye ulaşmıştı. Nitekim Sahihain'de da ve diğer yerlerde Cündep el-Beceli, Abdullah bin Amr ve İbni Mesud radıyallahu anh'dan sabit olduğuna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey insanlar, muhakkak Allah İbrahim'i dost edindiği gibi beni de dost edinmiştir. Yine okuduğu en son hutbesinde şöyle buyurdu. Ey insanlar! Şayet ben yeryüzü ahalisinden bir dost edinecek olsaydım, şüphesiz ki Ebu Bekir'i dost edinirdim. Ancak sizin bu sahibiniz Halilullah'tır. Bunu da Buhari ve Müslim rivayet etti değerli kardeşlerim. İmam Buhari ve Sahih'inde Amr bin Meymun'un şöyle dediğini rivayet etti. Muaz radıyallahu anhu Yemen'e geldiğinde onlara sabah namazını kıldırdı ve şu ayeti okudu. Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Bunun üzerine oradaki kavimden biri şöyle dedi. O halde muhakkak İbrahim'in annesinin gözleri aydın olmuştur. İbni Mürdiye İbni Abbas radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah aleyhissalatü vesselamın ashabından bazı insanlar oturmuş onu bekliyorlardı. Peygamber evinden çıktı. Onlara yaklaştığında
onların karşılıklı müzakere yaptıklarını duydum. Onların konuştukları sözleri duydum. Onlardan biri şöyle diyordu: hayret doğrusu, Allah yarattıklarından bir dost edinmiş. İbrahim onun dostudur. Başka biri şöyle dedi: Allah'ın Musa ile konuşmuş olmasından daha çok hayret edilecek ne var? Diğer birisi şöyle dedi: İsa da Allah'ın ruhu ve kelimesidir. Öbürü de şöyle dedi: Adem'i de Allah seçmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam onların yanına gelerek selam verdi ve şöyle buyurdu: ben sizin sözlerinizi duydum. Sizler İbrahim'in Allah'ın dostu olmasından hayret ettiniz. Gerçekten İbrahim öyledir. Siz Allah'ın Musa ile konuşmuş olmasından hayret ettiniz. Gerçekten o Allah ile konuşmuştur. Siz İsa'nın Allah'ın ruhu ve kelimesi olduğunu söylediniz. O da böyledir. Allah'ın Adem'i seçtiğini söylediniz. Hakikaten Allah onu seçmiştir. Haberiniz olsun ki ben de Allah'ın Habibiyim. Böbürlenmek için söylemiyorum. Haberiniz olsun ki ben ilk şefaat eden ve ilk şefaati kabul edilenim. Böbürlenmiyorum. Muhakkak ben ilk cennetin kapısının halkasını hareket ettiren olacağım. Allah kapıyı açacak ve yanımda müminlerin fakirleri olduğu halde beni cennete sokacak. Kıyamet gününde ben öncekilerin ve sonrakilerin en üstün ve şerefli olanıyım. Böbürlenmek için değil. Bu hadis bu senetle gariptir değerli kardeşlerim. Ancak bu hadisin başka senetlerle varit olan şahitleri bulunmaktadır. Ve şüphesiz Allah en iyisini bilendir. Hakim Müstedrek'inde İbni Abbas radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet etti: sizler dostluğun İbrahim'e, kelamın Musa'ya ve rüyetin de Muhammed'e ait olmasını garipsiyor musunuz? Allah salatı ve selamı hepsinin üzerine olsun. İbni Ebi Hatim İshak bin Yesar'ın şöyle dediğini rivayet etti: Allah İbrahim'i dost edinince onun kalbine korku yerleştirdi. Öyle ki onun kalbinin çarpması, kuşun kanat çarpması havada işitildiği gibi uzaktan işitilirdi. Ubeyd bin Umeyr dedi ki: İbrahim aleyhisselam insanlar misafir ederdi. Bir gün misafir edip ağırlamak için bir adam aramaya çıkmıştı. Misafir edip ağırlayacak hiç kimseyi bulamadı. Böylece evine döndü. Evinde ayakta durmuş bir adam gördü. Aralarında şu konuşma geçti: İbrahim aleyhisselam, ey Allah'ın kulu, iznim olmadan seni evime sokan nedir? Adam, ben bu eve ev sahibinin, Rabbinin izniyle girdim. İbrahim aleyhisselam, sen kimsin ki? Adam, ben ölüm meleğim. Rabbim beni kullarından birine gönderdi ki Allah'ın onu dost edinmiş olduğu müjdesini ona vereyim. İbrahim aleyhisselam, kimdir o? Allah'a yemin ederim ki onun kim olduğunu bana haber verecek olursan, o en uzak bir şehirde olsa bile ona gidecek ve ölüm bizim aramızı ayırana kadar onun komşusu olacağım. Ölüm meleği, o kul sensin. İbrahim aleyhisselam, ben mi? Ölüm meleği, evet. İbrahim aleyhisselam, peki Rabbim hangi sebeple beni dost edindi? Ölüm meleği, senin sürekli insanlara vermen ve onlardan bir şey istememen sebebiyle. Bu haberi İbni Ebi Hatim rivayet etti değerli kardeşlerim. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde İbrahim aleyhisselamı övmüş ve methetmiştir. Denildiğine göre İbrahim aleyhisselam Kur'an'da tam 35 yerde zikredilmiş olup bunlardan 15 yer sadece Bakara suresindedir. İbrahim aleyhisselam 5 ulul azm peygamberlerden birisidir. Nitekim diğer peygamberlerden ayrı olarak bu 5 peygamberin ismi Ahzab ve Şura surelerine geçen 2 ayet-i kerimede belirtilmiştir. Bu 2 ayet-i kerimede şunlardır değerli kardeşlerim: hani biz peygamberlerden kesin sözlerini almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan. Biz onlardan sapasağlam bir söz almıştık.
O dini dosdoğru ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye dinden Nuh'a vasiyet ettiğini ve sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya da vasiyet ettiğimizi sizin için de teşri ettiği bir şeriat kıldı. Senin kendilerine çağırmakta olduğun şey müşrikler üzerine ağır geldi. Allah dilediğini buna seçer ve işten kendisine yönelenini hidayete eriştirir. Sonra değerli kardeşler, bu ulul azm peygamberler arasında da Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan sonra en faziletli olan odur. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın 7. semada sırtını Beyt-i Mamur'a dayamış olarak gördüğü de ondan başkası değildi. O Beyt-i Mamur ki her gün 70 bin melek oraya girer. Sonra kıyamete kadar bir daha onlara sıra gelmez. Şerik bin Ebi Nemr'in İsra hadisinde Enes radıyallahu anh'dan rivayet ettiği İbrahim aleyhisselamın 6. Musa aleyhisselamın da 7. semada olduğunu ifade eden lafza gelince, bu hadiste bu lafzı rivayet etmekle şerik tenkit edilmiştir. Sahih olan ilk beyan ettiğimizdir değerli kardeşlerim. Ve sonra İbrahim aleyhisselamın Musa aleyhisselamdan daha faziletli olduğuna şu hadis de delalet etmektedir. Ben üçüncüyü İbrahim'de dahil olmak üzere bütün insanların bana gıpta edecekleri bir güne tehir ettim. Bu hadisi İmam Müslim Übey bin Kab radıyallahu anh'dan rivayet ettim. İşte bu makam-ı mahmuttur ki Resulullah aleyhissalatü vesselam bu makamı şu sözüyle haber vermiştir. Kıyamet gününde ben Ademoğullarının seyidi olacağım. Bununla böbürlenmiyorum. Sonra insanların Adem'den sonra Nuh'tan, ondan sonra İbrahim'den, sonra Musa'dan ve ondan sonra da İsa'dan şefaatçi olmalarını istediklerini ve bunların hepsinin bundan uzak durduğunu zikretti. Ta ki insanlar Resulullah aleyhissalatü vesselam'a gelirler ve o da şöyle der: ben bu işe varım, ben bu işe varım. İmam Buhari Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan şöyle dediğini rivayet etti. Denildi ki: ey Allah'ın Resulü, insanların en üstünü kimdir? Şöyle buyurdu: onların en takvalı olanıdır. Dediler ki: biz sana bundan sormuyoruz. Şöyle buyurdu: o zaman Allah'ın dostunun İbrahim'in oğlu olan, Allah'ın peygamberinin İshak'ın oğlu olan, Allah'ın peygamberinin Yakub'un oğlu olan, Allah'ın peygamberi Yusuf'tur. Dediler ki: biz sana bundan da sormuyoruz. Şöyle buyurdu: siz bana Arap kabilelerini mi soruyorsunuz? Fakih olmaları şartıyla cahiliye döneminde en üstün olanları İslam'da da en üstün olanlarıdır. Bu hadisi Müslim ve Nesai de rivayet etmişlerdir değerli kardeşlerim. İmam Ahmet Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: muhakkak üstün ve şereflinin oğlu olan, üstün ve şereflinin oğlu olan, üstün ve şereflinin oğlu olan, üstün ve şerefli İbrahim Halilullah'ın oğlu, İshak'ın oğlu, Yakub'un oğlu Yusuf'tur. Bu hadisi sadece İmam Ahmed rivayet etmiştir değerli kardeşlerim. İmam Buhari Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'dan rivayet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: üstün ve şerefli olanın oğlu, üstün ve şerefli olanın oğlu, üstün ve şerefli olanın oğlu olan üstün ve şerefli İbrahim'in oğlu, İshak'ın oğlu, Yakub'un oğlu Yusuf'tur. İmam Ahmed'in İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet ettiği şu hadise gelince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsanlar ayakları çıplak, vücutları çıplak ve sünnetsiz olarak haşredileceklerdir. İlk giydirilecek kişi İbrahim aleyhisselam olacaktır. Ve sonra şu ayeti okudu: varlıkları ilk defa nasıl yarattıysak sonra da öyle dirilteceğiz. Bu hadisi de İmam Buhari ve Müslim'de rivayet ettiler değerli kardeşler. Hiç şüphesiz ki bu belli konudaki fazilet daha önce makam-ı mahmud sahibi için
sabit olandan daha üstün ve faziletli olmasını gerektirmez. Zira bu öyle bir makamdır ki öncekiler de sonrakiler de bundan dolayı ona gıpta edeceklerdir. İmam Ahmed'in rivayet ettiği şu hadise gelince Enes bin Malik radıyallahu anh dedi ki bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ey yaratılmışların en hayırlısı şeklinde hitap etti. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselam şöyle buyurdu. İşte o dediğin İbrahim'dir. Bu hadisi İmam Müslim ve Tirmizi de rivayet ettiler. Tirmizi dedi ki bu hadis hasen sahih bir hadistir. Muhakkak ki bu Peygamber aleyhisselatü vesselamın babası İbrahim Halil aleyhisselama karşı mütevazı ve alçak gönüllü olmasından kaynaklanmaktadır. Nitekim o şöyle buyurmuştur. Beni diğer peygamberlere tafdil etmeyin. Yine şöyle buyurmuştur. Beni Musa'ya üstün tutmayın. Çünkü muhakkak insanlar kıyamet gününde bayılacaklardır. İlk ayılan ben olacağım. Musa'yı arşın ayağından tutulmuş bir halde göreceğim. Bilmiyorum o benden önce mi ayıldı yoksa Tur'daki bayılmasından dolayı mükafatlandırıldı mı? Bütün bunlar ondan Allah'ın salatı ve selamı onun üzerine olsun, mütevettir olarak sabit olan onun kıyamet gününde Ademoğullarının seyyidi, efendisi olduğuna münafi değildir. Sahih-i Müslim'de sabit olan Übey bin Kab radıyallahu anh'ın hadisi bunlardan biridir. Ben üçüncüsünü İbrahim de dahil bütün insanların bana rağbet ve gıpta edecekleri günle tehir ettim. İbrahim aleyhisselam Resulullah aleyhisselatü vesselam'dan sonra Resullerin ve Ulul Azm peygamberlerin Allah'ın selatı ve selamı hepsinin üzerine olsun en faziletlisi olunca namaz kılan kimseye teşehhüdde sahinde sabit olduğu üzere şöyle demesi emredildi. Kab bin Ucra radıyallahu anh ve daha başkaları dediler ki biz ey Allah'ın Resulü bizler sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Peki sana nasıl salat getireceğiz dedik. Şöyle buyurdu. Deyin ki Allah'ım İbrahim'e ve İbrahim'in âline salat ettiğin gibi Muhammed'e ve Muhammed'in âline de salat et. Şüphesiz sen Hamid ve Mecid olansın. İbrahim'i ve İbrahim'in âlini mübarek kıldığın gibi Muhammed'i ve Muhammed'in âlini de mübarek kıl. Şüphesiz sen Hamid ve Mecid olansın. Allah Azze ve Celle Necm suresinin 37. ayetinde şöyle buyurdu. Ve vefa eden İbrahim'in sahifelerinde olanla. Dediler ki emrolunduğu her şeyi yerine getirdi. İmanın bütün haslet ve şubelerini yerine getirdi. Büyük ve çok önemli bir şeye riayet etmesi daha az önemli olan bir şeyin maslahatını da yerine getirmesine mani olmuyordu. Pek büyük maslahatların yükünü omuzlaması ona daha küçük olan maslahatları unutturmuyordu. Abdurrezzak İbni Abbas radıyallahu anh'ın bir zaman Rabbi İbrahim'i bir takım emirlerle imtihan etmiş, o da bunları yerine getirmişti. Ayet-i kerimesi hakkında şöyle dediğini rivayet ettim. Allah onu temizlikle imtihan etti. Bu temizlik hasletlerinin beşi başta, beşi de bedendedir. Başta olanlar şunlardır. Bıyıkları kısaltmak, mazmaza yapmak, misvak kullanmak, istinşak, buruna su vermek ve başın saçını ortadan ikiye ayırmak. Bedende olanlar ise şunlardır. Tırnakları kesmek, etekleri tıraş etmek, sünnet olmak, koltuk altını yolmak ve büyük ile küçük necasetin kalıntısını su ile yıkamak. Bunu İbni Ebi Hatim de rivayet etti değerli kardeşlerim. İbni Ebi Hatim dedi ki bunun bir benzeri de Said bin Müseyyep, Mücahit, Şabi, Nehai, Ebu Salih ve Ebul Celed'den rivayet edilmiştir. Ben derim ki sağ yanında sabit olduğu üzere Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Fıtrat beş şeydir. Sünnet olmak, etekleri tıraş etmek, bıyıkları kısaltmak,
tırnakları kesmek ve koltuk atlarını yolmaktır. Sahih-i Müslim ve Sünenler'de sabit olduğuna göre Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın şöyle dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. 10 şey fıtrattandır. Bıyıkları kısaltmak, sakalları bırakmak, misvak kullanmak, buruna su almak, tırnakları kesmek, mafsal yerlerini yıkamak, koltuk altını yolmak, etekleri tıraş etmek ve su ile istinca etmek. Musab dedi ki ben 10.sunu unuttum. Ancak bu da mazmaza olabilir. İbrahim Aleyhisselam'ın ömrünün ne kadar olduğu bahsinde sünnet mevzusu da gelecektir değerli kardeşlerim. Elhasıl İbrahim Aleyhisselam'ı Allah Azze ve Celle ihlas ve huşu ile pek büyük bir şekilde ibadet etmesi bedeninin maslahatını gözetmesinden alıkoymuyordu. O her bir azaya hak ettiği şekilde önem veriyor, ıslah edip güzelleştiriyordu. Bedenini çirkin gösterecek kılları veya tırnakları, dişlerinin sarılığını ve azalarının kirini gideriyordu. İşte Allah-u Teala'nın onun hakkındaki büyük övgüsünün sebebi budur. Ve vefa eden İbrahim'in sahifelerinde olan da. Ve değerli kardeşlerim, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın cennetteki sarayına gelince Hafız Ebu Bekir el-Bezzar Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Muhakkak cennette öyle bir saray zannederim inciden dedi. Vardır ki onda ne bir çatlak ve ne de bir zayıflık vardır. Allah onu dostu İbrahim'e ikram olarak hazırlamıştır. Sonra Ebu Bekir el-Bezzar dedi ki bildiğimiz kadarıyla bu hadisi müsned olarak Hammad bin Zeyd de sadece Yezid bin Harun ile Nadir bin Şümeyl rivayet etmiştir. Onların dışındakiler bu hadisi mevkuf olarak rivayet etmişlerdir. Ben de derim ki şayet bu illet olmasaydı bu hadis sahihin şartına uygun olurdu. Bu hadis kütüb-i sitte sahipleri rivayet etmemiştir. Ve yine değerli kardeşlerim, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın sıfatına gelince, İmam Ahmed Cabir radıyallahu anh'dan rivayet etti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Peygamberler bana arz edildi. Gördüm ki Musa Aleyhisselam, Şenua kabilesinin adamları gibi pek büyük bir adamdı. İsa bin Meryem Aleyhisselam'ı gördüm. Baktım ki gördüğüm adamlar arasında ona en çok benzeyen Urve bin Mesud'tur. İbrahim Aleyhisselam'ı gördüm. Baktım ki gördüklerim arasında ona en çok benzeyen kendisini kastederek sizin sahibiniz, arkadaşınızdır. Cebrail Aleyhisselam'ı gördüm. Cebrail Aleyhisselam'ı insan suretinde gördüm. Baktım ki ona çok benzediğini gördüğüm kişi Dihye'dir. Bu hadisi bu senetle ve bu lafızla sadece Ahmet bin Hanbel rivayet etmiştir değerli kardeşlerim. İmam Ahmet İbn Abbas radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet ettim. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Ben İsa bin Meryem, Musa ve İbrahim'i gördüm. İsa aleyhisselama gelince o kızıl tenli, saçları kıvırcığa yakın ve göğsü geniş biriydi. Musa aleyhisselama gelince o esmer ve pek büyük biriydi. Ona peki İbrahim nasıl biriydi diye sordular. Şöyle buyurdu. Kendisini kast ederek sahibinize, arkadaşınıza bakın. İmam Buhari Mücahid'in şöyle dediğini aktardı. İbn Abbas radıyallahu anhu'ya Deccal'dan bahsettiler ve onun gözlerinin arasında kafir veya kefere yazılı olduğunu söylediler. Ben onun şöyle dediğini işittim. Ben bunu duymadım. Ancak Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İbrahim'e gelince sahibinize, arkadaşınıza bakın. Musa'ya gelince o kıvırcık saçlı ve esmerdir. Sanki ben onu hurma lifinden yularlanmış kızıl bir devenin üzerinde vadiye Mekke'ye doğru inerken görür gibiyim. Bu hadisi İmam Müslim de rivayet etmiştir değerli kardeşlerim.

Yine İbrahim Halil Aleyhisselam'ın ömrünün miktarı hakkında söylenenler ve vefatı değerli kardeşlerim. İbn-i Cerir'in tarihinde zikrettiğine göre İbrahim Aleyhisselam Nemrut bin Kenan zamanında doğmuştur. Denildiğine göre bu Nemrut meşhur olan kral da haktır ki bunun krallığının tam 1000 sene devam ettiği söylenmiştir. Bu kral son derece zalim biriydi. Bazılarını zikrettiğine göre bu Nuh Aleyhisselam'ın kendilerine peygamber olarak gönderildiği Beni Rasip kavmindendi ve o dönemde bütün dünyanın kralıydı. Zikrettiklerine göre güneşin ve ayın ışığına galip gelen bir yıldız doğmuş ve bu o dönemde yaşayanları çok korkutmuştur. Nemrut da korkuya kapılmış ve kahinlerle müneccimleri toplayarak bunun ne anlama geldiğini onlara sormuştur. Onlar şöyle dediler: senin raiyan arasında bir çocuk dünyaya gelecek. Senin mülkünün zevali onun elleriyle gerçekleşecektir. Bunun üzerine Nemrut erkeklerle kadınların birlikte olmalarını yasakladı ve o günden itibaren doğacak bütün çocukların öldürülmesini emretti. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın doğumu da bu dönem içinde gerçekleşti. Ve Allah Azze ve Celle onu facirlerin tuzaklarından koruyup muhafaza etti. İbrahim Aleyhisselam şaşırtıcı bir şekilde büyüyor, Allah-u Teala onu güzel bir şekilde terbiye edip yetiştiriyordu. Ta ki ondan daha önce anlattığımız hususlar meydana geldi. Onun doğumu Süs şehrinde meydana gelmişti. Babil'de olduğu da söylenmektedir. Yine Irak'ın taşrasında Küsa denilen mıntıkada doğduğu da söylenmiştir. Daha önce de zikrettiğimiz üzere İbn Abbas radıyallahu anhudan onun Dimeşk'in doğusunda bulunan Berza köyünde doğduğu da aktarılmıştır. Allah onun elleriyle Nemrut'u helak edince Harran'a hicret etti. Oradan da Şam diyarına geçerek İlya Beytül Makdis'te ikamet etti. Burada İsmail ve İshak aleyhisselam doğdular. Hanımı Sare ondan önce Habrün denilen şehirde vefat etti. Bu şehir Kenanlıların diyarında bulunmaktadır. Sare vefat ettiğinde 127 yaşındaydı. Bu ehli kitabın zikrettiği miktardır. İbrahim aleyhisselam onun vefatına pek çok mahzun oldu ve onun için bir takım ağıtlar söyledi. Allah'ın rahmeti Hazreti Sare'nin üzerine olsun değerli kardeşlerim. İbrahim aleyhisselam Beni Hays kabilesinden Gafrun bin Sahr denilen bir adamdan 400 miskal gümüş karşılığında bir mağara satın alarak Sare'yi burada defnetti. Dediler ki sonra İbrahim aleyhisselam oğlu İshak için bir kız isteyerek onu Tareh'in oğlu Nahur'un oğlu Sebvil'in kızı Rafika ile evlendirdi. İbrahim aleyhisselam azatlı kölesini göndererek bu kızı bulunduğu diyarından dadısı ve cariyeleriyle birlikte deve üzerinden getirdi. Dediler ki sonra İbrahim aleyhisselam Kantura isimli hanımla evlendi. İbrahim aleyhisselamın bu kadından Zemran, Yakşan, Madan, Medyen, Şiyak ve Şuh isimli çocukları oldu. Kantura'nın bu çocuklarından her birinin evlatları da zikrettiler. İbni Asakir birçok seleften ölüm meleğinin İbrahim aleyhisselama gelmesinin şekli hakkında ehli kitaptan nakledilen pek çok haberler rivayet etmiştir. Bu haberlerin sahih olup olmadığını şüphesiz en iyisini Allah bilir. Şöyle de denilmiştir ki değerli kardeşler, İbrahim aleyhisselam aniden ölmüştür. Davut ve Süleyman aleyhisselam da bu şekilde ölmüşlerdi. Ehli kitabın ve diğerlerinin zikrettiği ise buna muhaliftir. Onlar şöyle dediler: sonra İbrahim aleyhisselam hastalandı ve 175 yaşındayken vefat etti. Az önce zikredilen ve Afrun el-Haysi'nin tarlasında bulunan mağarada hanımı Sare'nin yanında defnedildi. Onun defin işlerini İsmail ve İshak yerine getirdiler.
Allah'ın salatı ve selamı onların hepsinin üzerine olsun. İbnül Kelbi'nin dediği gibi 200 sene yaşadığına delalet eden bir hadis de varit olmuştur. İbn Hatim İbn Hibban'ın sahihinde Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet ettiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. İbrahim aleyhisselam 120 yaşındayken keser ile sünnet oldu. Bundan sonra da 80 sene yaşadı. Bu hadisi Hafız İbn Asakir de Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan mevkuf olarak rivayet etmiştir değerli kardeşlerim. Sonra İbn Hibban dedi ki bu haberi merfu bir şekilde rivayet etmenin vehim olduğunu iddia edenlerin görüşünü çürüten başka bir hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anhu dedi ki Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İbrahim aleyhisselam 120 yaşında ulaştığında sünnet oldu. Bundan sonra da 80 sene yaşadı ve keser ile sünnet olmuştu. Hafız İbni Asakir de bu hadisi Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın yoluyla Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan şu lafızla rivayet etti. 80 yaşına girdiği halde sünnet oldu. Sonra İbni Hibban Abdurrezzak'ın şöyle dediğini rivayet etti. Hadiste keser diye tercüme ettiğimiz kadüm sünnet olduğu yerleşim yerinin ismidir. Ben de derim ki sahihte varit olan şudur. İbrahim aleyhisselam 80 yaşındayken sünnet oldu. Sahihte geçen rivayetlerde bundan sonra ne kadar yaşadığına değinilmemiştir. Ve en iyisini Allah bilir. Ve ki Rahimullah'ın tefsirini rivayet eden Muhammed bin İsmail el-Hassani el-Vasiti tefsire yaptığı ziyadelerde Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın şöyle dediğini aktardı. İbrahim aleyhisselam ilk sirval, diz ile göbek arasını örten şalvar gibi bir elbise giyen, ilk saçlarını ayıran, ilk eteklerini tıraş eden, 120 yaşında olduğu halde keser ile ilk sünnet olan ki bundan sonra da 80 sene yaşamıştır, İlk misafir ağırlayan ve ilk saçları ağıran kimseydi. Bunu bu şekilde mefku

saç ve sakallarının ağırdığını görünce şöyle dedi: "Ya Rabbi, bu da nedir?" Allahu Teala "O vakardır" buyurdu. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam "Ya Rabbi, vakarımı artır" dedi. Başkaları şunu da ziyade etmişler: "İlk bıyıklarını kısaltan, ilk etek tıraşı olan ve ilk sirval giyen İbrahim Aleyhisselam'dır." İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İshak'ın ve torunu Yakub'un kabirleri Süleyman bin Davud Aleyhisselam'ın baharı geçirmek için Habrün şehrinde bina ettiği yerdedir. Bu şehir günümüzde El Halil diye bilinmektedir değerli kardeşlerim. İsrailoğulları zamanından bizim zamanımıza kadar toplumdan topluma, nesilden nesile mütevatir olarak nakledile gelmiştir ki İbrahim Aleyhisselam'ın kabri kesin olarak bu yazlıktadır. Fakat bu yazlığın neresinde olduğunu tayin etmeye gelince bu hususta masumdan sahih bir varit haber olmamıştır değerli kardeşlerim. Dolayısıyla bu yerin hepsine riayet edilmesi, böyle bir yere layık şekilde ihtiram edilmesi, tebcil edilerek yüceltilmesi ve altında İbrahim Halil'in veya peygamber olan evlatlarından birinin kabri ve korkusuyla basılmaması gerekir. İbn Asakir senedi ile Vehb bin Münebbih'in şöyle dediğini nakletti: "İbrahim Aleyhisselam'ın kabri yanında bir taşın üzerinde eski bir yazıt ve şiir bulunmuştur. İlahi, pek cahilcedir emeli, muhakkak ölür gelmiş olan eceli, eceline yaklaşmış olana hiçbir fayda sağlamaz hilesi, nasıl baki kalsın son hali, şu kimsenin ki ölmüştür onun evveli, kişinin kabir yoktur arkadaşı, mer ki onunla birlikte olur ameli." Değerli kardeşlerim, İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın evlatları Aleyhisselatü Vesselam ilk çocuğu Mısırlı ve Kıpti olan Hacer'den doğan İsmail Aleyhisselam'dır. Sonra İbrahim Halil Aleyhisselam'ın amcasının kızı olan hanımı Sare'den İshak Aleyhisselam doğdu. İbrahim Aleyhisselam Sare'nin vefatından sonra Kenanlı Yakut'un kızı Kanture ile evlendi. İbrahim Aleyhisselam'ın bu hanımından şu 6 çocuğu oldu: Medyen, Zemran, Serac, Yakşan ve Neşak. 6.'sının ismi belirtilmemiştir. İbrahim Aleyhisselam bu hanımından sonra da Emin'in kızı Hacun ile evlendi. Bu hanımından da şu 5 çocuğu oldu: Kaysan, Süraç, Ümeym, Lütan ve Nafes. Bunu bu şekilde Et-Tarif ve El-İlam isimli kitabında Ebu'l-Kasım Es-Süheyli zikretmiştir değerli kardeşlerim. Değerli kardeşler, İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını ve hayatını inşallah burada noktalamış olalım. Haftaya inşallah kaldığımız yerden devam etmek üzere sizleri Rabbime emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

yazan İmam Hafız İbni Kesir, Polen Yayınları. Hazırlayan ve

0: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Az da olsa malının bir kısmını beklenmedik hadiseler için ayır ve katiyen lüks eşyaya kapılma.
1: Alimlerle arkadaşlığı asla kesmeyin. Sürekli onların sohbetinde bulunun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Alim ve faziletli insanların kıymetini bilin. Çocuklarınızdan birisinin mutlaka İslami ilimlere tahsil etmesi için yardımcı olun ve onları teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض، وأطعم الجائع، وفك العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Güzellik, sağlamlık, hilesizlik ve söze sadakat hususlarında vazifeni eksiksiz ifa etmeye çok düşkün ol.
1: Her bakımdan dikkatli ve uyanık olun.
0: Başkalarında olan hakkını iyilikle almaya çalış, üzerinde olanı da eksiksiz iade et. Durumun müsait olunca borçlarını kesinlikle erteleme.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Saat 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net. Subhanallazi esra bi 'abdihi leylan min el-mescidil haram ila el-mescidil aqsa allazi barakna havlehu

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
3: Dikensiz gül olmazmış. Gül güzel ama yanı başında dikenler nöbet tutuyor. İnci, mercan çok kıymetli ama köpek balıklarıyla boğuşma tehlikesi var. Bülbül dikenden korkarsa gül koklayamaz. Anne doğum sancısından korkarsa çocuk sevemez. Çiftçi serçeden korkarsa darı ekemez. Müslüman da kafirden korkarak yolundan geri dönerse iki dünyada izzet bulamaz. Gülü seven dikenine katlanır. Bedir harbinden önce Medine'den çıkan ashab-ı kiramın birçoğu Mekke'nin ekonomik gücünü kırarak hem onları zayıflatmak hem de kendilerini güçlendirmek istiyorlardı. Ama Bedir'de düşman silahıyla karşılaşınca biz harp için çıkmamıştık, biz mal için çıkmıştık diyerek itiraz edenler olduğunu Enfal suresinin 6. 7. ayetleri açıklar. Rabbimiz de hakkın gerçekleşmesi, batılın yok olması için bu harbin gerçekleştiğini haber verir. Bir insan hak etmediği mala daldıkça bala dalan sinek gibi keyif alarak ölümünü hazırlar da farkına varamaz. Mal, makam, rütbe, ünvan, hangi şey ki kişiyi Rabbinden uzaklaştırıyorsa o kişi için öldürücü zehirdir. Zehir içmekte olan birinin elinden bardağını alıp kırmanız o adam için hayat olduğu gibi bizi Rabbimizden uzaklaştıran şeylerin elimizden alınması da bizim için rahmettir. Biz elimizde Kur'an'la gaflet uykusuna dalmıştık. Birileri elindeki bu Kur'an neyin nesi diyerek kırbaç vurursa bu kırbacı biz Beni İsrail'in ölüsüne vurulan öküz kuyruğu gibi kabul ederiz. Dirilişimize sebep olur. Yeryüzünde çiçekler dikenlerden fazladır. Ama bir tek diken elimize ayağımıza bassa onun acısını unutamayız. Halbuki biz gülün kokusunu unutmamalıyız. Leyla'sının yurduna yalın ayak başı kabak giderken ayağına batan dikenlerden haberi olmayan Mecnun gibi oluversek, Mısırlı kadınların Hazreti Yusuf'un güzelliğini gördüklerinde ellerindeki bıçak ellerini kestiği halde acı duymadıkları gibi bizler hep cennet özlemiyle yaşayabilirsek bu dünyanın acılarının farkında olmayız. Rabbimizin yarattığı dünyada onun verdiği ayaklarla yürüyor, gözlerle görüyor, akılla anlıyoruz. Ağzımıza giren lokmayı gördüğü için haram yiyemeyiz. Ağzımızdan çıkan sözü işittiği için yalan söyleyemediğimiz gibi verdiği bela ve musibetler karşısında feryat edip bağıramayız. Bu imanla biz hayatımızı yaşarken sevdiğimizin bize baktığına iman ettiğimizden, güzel nimetlere sahip olduğumuzda şımarmadığımız gibi belalara bulandığımızda da feryat etmeyiz. Çünkü sevgilimiz bizi görüyor. Eli silahlı, cüzdanı dolarlı imansızları gördüğümüzde dikenler arasındaki gülün gelişini hayal edelim. Azerlerden İbrahimleri bekleyelim. Ebu Cehillerden İkrimelerin doğacağını hayal edelim. İnsanın hem canını hem de tenini rahatsız eden bela ve musibetler geldiğinde insanın canı tenine sığmaz olur. Canı çıkacakmış gibi sıkıntı verir. Patlamaya hazır balon gibi gerilir. İşte o anda Rabbini hatırlaması, ondan gelip ona gittiğinin farkına varması, çıplak geldiği bu dünyadan yalnız kefenle gideceğini düşünmesi gerilimi azaltacaktır. Hatta Allah yolunda çektiği çileler tat vermeye başlar. Mahmut Toptaş, Milli Gazete.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum أشد على أياديكم أبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياء عيني

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 189. sayfasında yer alan 26 numaralı alıştırma ve devam üzerinde duracağız. Efendim, bu sayfada, sayfa 189'da 26. alıştırmada Aksam-ı Seb'a'nın mu'tel fiiller sınıfında yer alan ve 4. baptan gelen ecbef fiillerin çekimi üzerinde duracağız. Alıştırma 26'da mazi malum çekimi verilmiş. Şimdi 4. baptan gelen bir ecbef fiil olan name'nin kişilere göre mazi malum çekimini birlikte okuyalım. Hamidun name, Aminetu namet, ente nimte, enti nimti, ene nimtu. Müfred sıygalar bu şekilde. Sol sütunda ise cem sıygalar var. El evladu namu, البناتُ نمنا، أنتم نمتم، أنتن نمتن، ونحن نمنا. حامد نام وآمنة نامت cümlelerinde Hamid ve Amine isimlerini kaldırıp yerine zamir getirecek olursam huve name, hiye namet demem gerekir. الأولاد ناموا والبنات نمنا cümlelerinde الأولاد والبنات isimlerini kaldırıp bunların yerine zamir getirecek olursam هم ناموا وهن نمنا şeklinde okurum. Hamid uyudu, Amine uyudu. Sen uyudun, ben uyudum. Erkek çocuklar uyudular, kız çocuklar uyudular. Siz uyudunuz, biz uyuduk anlamıyla tercüme edebileceğimiz efendim name fiilinin mazi malum çekimi bu şekilde. 27. alıştırmada esnit hafe ve kâde ila zamâiri kemâ fit temrîn-i sâbik talimatı var. Hafe ve kâde fiillerini geçen alıştırmada olduğu gibi zamirlere isnat et şeklinde bir talep var sizden istenen. Şimdi siz name fiilinin çekimini örnek olarak alıp bundan hareketle hafe ve kade fiillerinin çekimini rahatlıkla yapabilirsiniz. Hadi birlikte o zaman bizden istenen uygulamaya çalışalım. Hamidun khafe, Aminatu khafet, ente khifte, enti khifti, ene khiftu. El evladu khafu, el benatu khifne, entum khiftum, entunne khiftunne, ve nahnu khifna. Hamidun khafe ve Aminatu khafet cümlelerinde Hamid ve Amine'yi kaldırıp yerine zamir getirecek olursam Huve khafe, hiye khafet şeklinde okurum. El evladu khafu ve el benatu khifne cümlelerindeki el evlat ve el benat isimlerini kaldırıp bunların yerini tutacak bir zamir getirecek olursam hum khafu ve hunne khifne derim. Khafenin korktu anlamına geldiğini söylersem siz yukarıdan aşağıya sırasıyla Hamid korktu, Amine korktu, sen korktun, ben korktum. Sağ sütunda yer alan cümleler için bu tür bir anlam. Sol sütunda yer alan cümleler için ise erkek çocuklar korktular, kız çocukları korktular. Siz korktunuz, biz korktuk anlamlarıyla tercüme ederiz. Peki kâde fiili olmak, ola yazmak, az kalsın olmak şeklinde tercüme edebileceğimiz bir fiil. Yani biz Türkçe'de hani ola yazmak diye karşılarız ya, ola yazmak, az kalsın olmak deriz ya, işte kâdenin karşıladığı anlam budur. O zaman Hamidun kâde, Aminetu kâdet, ente kitte, enti kitti, ene kittu. El evladu kâdû, el benâtu kidne, entum kittum, entunne kittunne ve nahnu kidna şeklinde çekimini yaparız. Hamidun kâde ve âminetu kâdet cümlelerinde Hamid ve Amine'yi kaldırıp yerine zamir getirecek olursak

yazdı. Amine herkese şöyle oldu, şöyle ola yazdı. Az kalsın şöyle oluyordu. Sen şöyle ola yazdın, az kalsın şöyle oldun, oluyordun. Ya da ben az kalsın şöyle oluyordum, böyle oluyordum ya da oldum şeklinde bir anlamla tercüme ederiz. Veya çocuklar şöyle oluyorlardı, böyle oluyorlardı. Siz şöyle oldunuz, böyle oldunuz, ola yazdınız. Biz az kalsın şöyle olduk türünden anlamlarla tercüme ederiz. Peki efendim, bu sayfada, sayfa 189'da yer alan 28. alışmaya bakalım. İkra ma yeli, aşağıdakileri oku. Birinci cümle. Name ahi fissaatil aşirati ve ene nimtu ba'dehu biqalilin. Peki burada bir ecbeh fiil var mı? Var. Name var, name fiili. Şimdi bu okuduğumuz cümleyi tercüme edelim. Name ahi fissaatil aşirati. Erkek kardeşim saat 10'da uyudu. Ve ene nimtu ba'dehu biqalilin. Ben de ondan biraz sonra uyudum anlamında bir cümle. Cümle 2. Meta nimtunnel barihate ya ehavati. Bu bir soru cümlesi ise cevabı da şöyle olmuş. Nimna ba'de muntasafil leyli. Meta nimtunnel barihate ya ehavati. Bacılarım dün ne zaman uyudunuz? Bu sorunun muhatabı olan kızlar, bayanlar bu soruyu şöyle cevaplamışlar. Nimna ba'de muntasafil leyli. Gece yarısından sonra uyuduk. 28. alışmanın 2 numaralı cümlesinde de yine name fiilinin mazi malum çekime örneklendirilmiş. 3. cümle. Hiftul berde felem ahruc minel beytil yevme. Soğuktan korktum ve bu yüzden bugün evden çıkmadım. Bu sebeple bugün evden çıkmadım anlamında bir cümle. Peki bu cümlede ecbeh fiillerden hafenin mazi malum çekimi kullanılmış. Bir sonraki sayfaya, sayfa 190'a geçelim sevgili öğrencilerim. Bu sayfada, sayfa 190'da, sayfa başında 4 numaralı cümleyi görüyoruz. Lemma semi'tu hazel habara kittu ebki. Lemma semi'tu hazel habara, bu haberi duyduğumda, bu haberi duyunca kittu ebki, az kalsın ağlıyordum. Bu haberi duyunca az kalsın ağlayacaktım, ağlaya yazdım. Neredeyse ağlıyordum türünden bir anlamla tercüme edebileceğimiz bir cümle. Burada da kade fiilinin kullanıldığını görüyoruz. Sayfa 190, sayfa başından ikinci satırdayız. Beşinci cümle. Edefteruke hâdâ. Bu senin defterin mi? Edefteruke hâdâ. Bu senin defterin mi? Zanentuhu defteri ve kittu ektubu aleyhi ismi. Aleyhiden ismiye geçerken aleyhi ismi şeklinde geçebiliriz. Zanentuhu defteri. Ben onu benim defterim sandım. Ve kittu ektubu aleyhi ismi. Az kalsın onun üzerine ismimi yazıyordum. Onu defterim, benim defterim sandım. Ve neredeyse üzerine ismimi, adımı yazıyordum. Altıncı cümle. Enâmetil benâtu. Kızlar uyudular mı? Sorunun cevabı nam. Nimne gable galilin. Evet, az önce uyudular. Cümle 7. Nimtul barihate mubekkiran. Dün erken uyudum. Bu sayfada, sayfa başında yer alan 4 numaralı cümlede kade fiili, 5 numaralı cümlede yine kade fiili, 6. ve 7. cümlelerde ise name fiilinin kullanıldığı cümleler örnek olarak

Kaydedilmiş. Şimdi sırada ne var? 28. alıştırmayı takip eden 29. alıştırmada Teemmel ma yeli başlığıyla verilen bölümde name fiilinin yani 4. baptan gelen bir ecbe fiil olan name'nin muzari malum çekimi veriliyor. Yukarıdan aşağıya sırasıyla Hamidun yenamu, Aminetu tenamu, Ente tenamu, Enti tenamine, Ene enamu. Sol sütunda yer alan cümlelere bakalım. El evladu yenamune, El benatu yenemne, Entum tenamune, Entunne tenemne ve nahnu nenamu. Peki name uyudu anlamında bir fiilse yenamu uyuyor, uyur veya yerine göre uyuyacak anlamıyla tercüme edilecek bir fiil. Hamidun yenamu ve Aminetu tenamu cümlelerinde yer alan Hamid ve Amine isimlerini kaldırıp yerine zamir kullanacak olursak huve yenamu hiye tenamu deriz. Sol sütunda yer alan el evladu yenamune ve el benatu yenemne cümlelerinde yer alan el evladu ve el benatu isimlerini kaldırıp yerlerine zamir getirecek olursak evet ne deriz? Siz artık bunu kavradınız, öğrendiniz. El evladu kelimesini kaldırıp yerine bir zamir getireceğiz. Hum yenamune diyeceğiz. Elbenatu yenemne cümlesinde de elbenatuyu kaldırıp yerine zamir getireceğiz. Getireceğimiz zamirin ne olacağını sorsam hiç tereddüt etmeksizin hünne olacağını rahatlıkla söylersiniz diye umuyorum. O halde hünne yenemne şeklinde cümle düzenlenebilir. Peki efendim, yukarıdan aşağıya Hamit uyuyor, uyur, Amine uyuyor, uyur, sen uyuyorsun, uyursun, ben uyuyorum, uyurum. Sol sütunda yer alan cümlelere bakacak olursak, erkek çocuklar uyuyorlar, uyurlar. Onun altında yer alan cümlede kız çocukları uyuyorlar, uyurlar. Siz uyuyorsunuz, uyursunuz ve son olarak biz uyuyoruz, uyuruz. Efendim, yenamunun çekiminden hemen sonra 30. alıştırmada hafenin muzarisi olan yehafu ile korktu anlamındaki hafenin muzarisi olan ve korkuyor, korkar anlamıyla tercüme edeceğimiz yehafu ile şa'e diledi anlamındaki bu fiilin, şa'e fiilinin muzarisi olan yeşa'ünün yani diliyor, diler anlamındaki yeşa'ünün çekimleri isteniyor sizden. Esnit yehafu ve yeşa'u ila zamairi kema fit temrini sabiqi. Ne istendi? Geçen alıştırmada olduğu gibi yehafu ve yeşa'u fiillerini zamirlere isnat et dendi. Peki o zaman yukarıda yer alan yenamu fiilinin çekimini örnek olarak alıp yehafu ve yeşa'unun çekimlerini yapalım. Yukarıdan aşağıya hamidun yehafu, aminetu tehafu, ente tehafu, enti tehafine ve ene ehafu. Müfred sıgaların çekimini bu şekilde yaptıktan sonra sol sütunda yer alan cem sıgaların çekimine geçelim. El evladu yehafune, el benatu yehafne, entum tehafune, entunne tehafne ve nahnu nehafu. Hamid korkuyor, korkar. Amine korkuyor, korkar. Sen korkuyorsun, korkarsın. Ben korkuyorum, korkarım. Sonra erkek çocuklar, kız çocuklar korkuyorlar, korkarlar. Siz korkuyorsunuz, korkarsanız ve son olarak biz korkuyoruz, korkarız anlamında
Yehafun'un çekimini böylece tamamlamış olduk. Şimdi şa fiilinin muzarisi olan yeşa'unun çekimine geçelim. Yukarıdan aşağıya sırasıyla öncelikle müfred sıgaların çekimini yapalım. Peki yehafun'un çekimini size ben verdim. Ben şöyle biraz yavaştan davransam, yavaştan alsam siz yeşa'unun çekimini yapabilir misiniz? Madem yenamu ve yehafu'yu beraber çektik, yeşa'uyu da siz yenamu ve yehafu'ya benzeterek çekebilirsiniz diye düşünüyorum. Peki o zaman hamidun yeşa'u cümlesiyle başlayalım. Hamidun yeşa'u. Bulunduğunuz ortamda fiil çekim kiplerini siz benden önce söylemeye çalışın lütfen. Aminetu teşa'u. Ente teşa'u. Enti teşa'ine. Ene eşa'u. El evladu yeşa'une. El benatu yeşe'ne. Entum teşa'une. Entunne teşe'ne. Ve son olarak nahnu neşa'u. Peki Hamid diliyor, diler. Amine diliyor, diler. Sen diliyorsun, dilersin. Ben diliyorum, dilerim anlamında müfred sıgaları yukarıdan aşağıya yeşa'u, teşa'u, teşa'u, teşa'ine, eşa'u şeklinde çektik. Erkek çocuklar ve kız çocuklar, siz öncelikle erkek çocuklar ve kız çocukları diliyorlar, dilerler. Siz diliyorsunuz, dilersiniz ve son olarak biz diliyoruz, dileriz anlamındaki efendim sigaları da yeşâûne, yeşe'ne, teşâûne, teşe'ne ve neşâû şeklinde çektikten sonra bu sayfada, sayfa 190'da yer alan 31. alışmaya geçelim. İkra mâ yelî, aşağıdakileri oku anlamında bir talimat var. Birinci cümle: Ahi as-sagiru yanamu mubekkiran amma ana fa anamu ba'de muntasafil leyl. Küçük kardeşim erken uyuyor. Ancak ben gece yarısından sonra uyuyorum. Veya küçük kardeşim erken uyur, bense gece yarısından sonra uyurum. Cümle 2: Meta tenamine ya Hatice'tu? Hatice ne zaman uyuyorsun? Hatice kendisine yöneltilen bu soruyu şöyle cevaplamış: Enamu fi saatil aşirati ve nasfi, saat 10.30'da uyuyorum. 10.30'da uyurum. Cümle 3: Etenamune ba'del gada'i ya ihvanu? Kardeşler, öğle yemeğinden sonra uyur musunuz? Cevap: Naam, nenamu li muddeti nisfi saatin. Evet, yarım saatliğine, yarım saat süreyle uyuruz. Cümle 4: Ela tehafullâhe ya raculu? Allah'tan korkmaz mısın be adam? Cevabı: Bela ehafuhu. Tabii ki, elbette ondan korkarım. Cümle 5: Kâle talibul cedîdu lil müderrisi. Yeni öğrenci öğretmene şöyle dedi: Eyne eclisu ya ustâzu? Hocam, nereye oturayım? Kâle lehul müderrisu. Öğretmen ona şöyle dedi: İclis haythu teşâ'u, dilediğin yere, istediğin yere otur. Peki burada da kitabınızda kaydedilen bu 5 cümlede ecbef fiillerin yenâmu gibi, efendime söyleyeyim, yehâfu gibi, yeşâ'u gibi örnekleri verildi. Karşı sayfada, sayfa 191'de bu alıştırmanın, yani alıştırma 31'in 6. ve 7. cümleleri var. Ve sonrasında da 32. alıştırma başlıyor. Programımızın gelecek bölümünde sayfa 191'in başındaki 6. cümlede buluşmak umut ve duasıyla fiil

0: Özel FM uyarıyor. Siz de kendinizi kandırıyor olabilir misiniz? İnsanların birçoğu kendi kendilerine bazı mazeretler uydurarak Allah'a kulluk etmekten ve dini yaşamaktan kaçınır. Örneğin, ibadetlerimi yaşlılığımda yapacağım, benim zaten kalbim temiz, dine ne gerek var diyenler hep kendi kendilerini kandırmaktadırlar. Gelin kendini kandıranlardan olmayın ve Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad et.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti İbrahim aleyhisselam Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim.
2: Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Taharetini güzelce yap ve devamlı abdestli bulunmaya çalış.
2: Vacipleri yerine getirip haramlardan uzak durun.
1: Namazını güzelce kıl. Onu vaktinde eda et ve cemaat üzerinde ısrarla dur.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 200-202. Günahkarların ve müminlerin duası. İbadetlerinizi tamamladıktan sonra bir zamanlar atalarınızı andığınız gibi ya da daha güçlü bir biçimde Allah'ı anın. İnsanlardan bazısı, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver," derler. Böylelerinin ahiret nimetlerinden nasibi yoktur. Fakat öyleleri de var ki onlar, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru," diye yakarırlar. İşte bunlar, kazandıklarına karşılık ahiret nimetlerinden nasip alacak olanlardır. Ve Allah, hesabı seri bir biçimde görendir.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Kibre bürünmüş nefsini göz yaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil, pişmanlıkla kavrulan bir kalp, pişmanlıkla kavrulan.

gözlerinin bittiği yerde, gözyaşlarının duası kanır.

Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun. Çünkü o takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah iman edenlere ve salih amel işleyenlere şöyle vaat etmiştir. Onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar cehennemliktirler.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Ne karınca zayıf olmakla aç kalır, ne de aslan pençesinin zoruyla karnını doyurur. Hayattaki en büyük mutluluk kişinin sevildiğini bilmesidir. İşlediğiniz günahları gizlediğiniz gibi yaptığınız iyilikleri de gizleyin.
2: Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti: Rabbim,

Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم Onlar namazlarını kılarlar ve onlara verdiğimiz rızıktan infak ederler. Enfal suresi 3. ayet. Muhterem mümin kardeşlerim, bugünkü hutbemizin konusu infaktır. Değerli kardeşler, alimlerimizin infak tanımlamalarına baktığımızda genel olarak şu anlamlar karşımıza çıkmaktadır. Malı ihtiyaca harcamak, kullara ulaşan faydalarda onlara iyilikte bulunmak, insanların mallarında gerekli olan bütün harcamalar ile farz ve nafile olsun hayır yolunda yapılan bütün harcamalardır. Kısacası infak, kişinin Allah için harcadığı her şeydir. Bu, para veya para değerindeki altın, gümüş ve benzeri madenler de olabilir. Mal, mülk, bağ, bahçe, yiyecek, giyecek, güç, kuvvet, ilim, irfan, zeka, firaset ve zaman gibi şeyler de olabilir. Çünkü Allah Celle Celaluhu her kuluna ayrı ayrı imkanlar vermiştir. Mesela Allah Celle Celaluhu kimine zenginlik vermiştir? O kimsenin Allah'ın kendisine verdiği zenginlikten Allah için Allah'ın salih olan fakir kullarına infak etmesi, komşu ve akrabalarına, Allah için ilim öğrenen ve öğretenlere, yetime, yolda kalmışa, Allah için Allah'ın hükümleri hayata hakim olsun diye cihad eden mücahitlere infak etmesi, onun Allah'ın rızasını kazanması demektir. Aksi takdirde Allah'ın kendisine verdiği zenginliği Allah'ın razı olmadığı yerlere harcaması, haram olan yiyecek ve içeceklere kullanması, ihtiyaç sahiplerini gözetmemesi ve o zenginliği Allah yolunda cihad eden mücahitlere harcamaması, Allah'ın gadabına müstahak olması demektir. Yine Allah-u Teala'nın bazı kullarına ilim vermiştir. Yani Allah-u Teala bazı kullarına da ilim vermiştir. O kimsenin Allah'ın kendisine verdiği bu ilmi Allah için, Allah'ın yarattığı kullarının iman etmesi için ve Allah'ın razı olacağı bir hayatı yaşamaları için kullanması ya da Allah'ın dininin hayata hakim olması için kullanması onun Allah'a razı etmesinin bir göstergesi ve Allah'ın ondan razı olması demektir. Mesela Allah-u Teala bu verdiği ilimle onun rızasının dışında hareket edecek olursa kendisine verdiği ilim ve irfanı yeryüzünde bozgun çıkaracak silahlar üretip yeryüzünü fesata götürecek olması ya da fitne ve fesat çıkarmakla birlikte bu ilimle zalim ve tağutlara belamlık yapıp dini onların istek ve arzularına göre yorumlaması, Allah'ın ayetlerini birkaç paraya satması, Allah'ın gadabına müstahak olması demektir. Misalleri daha çoğaltabiliriz fakat buna ihtiyaç yoktur. Mesele anlaşılmıştır zannedersem. Allah Celle Celaluhu Secde Suresinin 16. ayetinde şöyle buyuruyor. Onlar gece namazına kalkmak için yataklarından uzaklaşırlar. Rablerine korku ve umutla yalvarırlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan da infak ederler. İşte bu ve bunun gibi birçok ayet-i kerimede müttaki müminlerin en önemli özelliklerinden birinin infak özelliği olduğunu
ve infak edenlerin de gerçek müminlerden olduğunu görüyoruz. Değerli kardeşlerim, infakla ilgili bazı hususlar vardır ki bunları bilmemiz lazımdır. Bunlara kısa kısa göz atacağız inşallah. Bir, niyet. İnfak amelinde niyet sadece Allah için olmalıdır. Maddi ve manevi menfaat elde etmek ya da mevki ve makam sahibi olmak için veya gösteriş yapmak için olmamalıdır. Müminlerin emri Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ameller ancak niyetlere göre karşılık görür. Herkese niyet ettiği şey vardır. Hicret ederken niyeti Allah ve Resulü olanın hicreti Allah'a ve Resulünedir. Kimin hicret ederkenki niyeti elde edeceği bir dünya malı veya evlenmek istediği bir kadınsa onun hicreti de onadır. 2. Helal ve temiz olanlardan infak etmek. İbn Mesud radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Haramdan kazandığı parayı infak ettiği takdirde asla bereketi olmaz. Ondan sadaka olarak verirse asla kesinlikle ondan kabul olunmaz. 3. Varlıkta da darlıkta da infak etmek. Allah Celle Celaluhu Ali İmran suresinin 134. ayetinde şöyle buyuruyor. Onlar bollukta da darlıkta da infak edenler, öfkelerini yutanlar ve insanları af edenlerdir. 4. İyilerinden ve sevdiklerinden infak etmek. Yani infak edeceği şeylerin iyilerinden ve sevdiklerinden infak etmek. Yine Allah Celle Celaluhu Bakara suresinin 267. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden rızık olarak çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilirse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye layıktır. Ali İmran suresinin 92. ayetinde de Rabbimiz Allah şöyle buyuruyor. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe asla birre yani iyiliğe erişemezsiniz. Her ne infak ederseniz Allah onu şüphesiz bilir. 5. İnfakta ölçü. Allah Celle Celaluhu Talak suresinin 7. ayetinde şöyle buyuruyor. Geniş imkanları olanlar geniş imkanlarına göre nafakayı versin. Rızkı kısıtlı bulunanlar da artık Allah'ın kendisine verdiği kadarıyla versin. Allah hiçbir nefse ona verdiğinden başkasıyla yükümlülük koymaz. Allah bir güçlüğün ardından bir kolaylığı kılıp verecektir. Evet kardeşlerim, bütün bunlar infakta olması gerekli olan şeylerdir. İşte bunlarla birlikte kişide infak etme istek ve arzusu olmalıdır. Gönülde şehadet sevdası gibi infak sevdası olmalıdır. Çünkü şehadet sevdasına ulaşmak, yani canı infak edecek dereceye ulaşmak, diğer infakları gerçekleştirmekten geçer. Allah için gücünü, kuvvetini, ilmini, irfanını, malını, mülkünü, işini, aşını ve zamanını infak edemeyenlerin canını infak etmesi söz konusu değildir. Değerli kardeşlerim, bütün başarılı işlerin altında infak şuuru yatmaktadır. İnfak şuuru oluşmamış toplumların başarılı olmaları mümkün değildir. Eğer bugün bizlere İslam nimeti ulaşmışsa, İslam'la şereflendiysek, bunun sebebi bizden önceki mümin kardeşlerimizin fedakarca çalışmalarından, gayret etmelerindendir. Allah'ın kendilerine verdiği imkanları onun yolunda infak etmelerindendir. O kardeşlerimizin malını, canını, zamanını, ilmini, gücünü, kuvvetini yüce bir sevdayla Allah yolunda infak etmeleri bu dini bu zamana taşımıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyaç olduğu zamanlarda ashabını Allah yolunda infak etmeye çağırdığında bu çağrıyı duyan müminler hemen bütün imkanlarını
Allah yolunda infak ediyorlardı. Malının tamamını getirip ailesine Allah ve Resulünü bırakanlar, malının yarısını getirenler, malının üçte birini getirenler, bir avuç hurma getirenler ve İslam ordusunu donatanların hepsi infak şuurunu malına, canına ve diğer imkanlarına sindirmiş kimselerdi. Allah onlardan razı olsun. Evet kardeşlerim, bizler de Allah'ın dininin bizden sonraki kardeşlerimize ulaşmasında bir katkımızın olmasını istiyorsak, infak amelini hemen gündemimize almalıyız. Allah'ın verdiği imkanları Allah'ın belirlemiş olduğu yerlere büyük bir sevinçle infak edip kendimizi o hesap gününe hazırlamalıyız. Çünkü Allah Celle Celaluhu bu konuda şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu enfiku mimma razaknakum min kabli en ye'tiye yevmun la bey'un fihi ve la kulletu ve la şefa' vel kafirune humuz zalimun. Sadakallahu l-azim. Ey iman edenler, alışverişin, dostluğun ve aracılığın fayda etmediği gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıklardan infak edin. Kafirler zalimlerin ta kendileridir. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizi de infak şuuruna ulaşan kullarından eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblegan nizam. Kelamullahi melik el aziz el allam. Kema kâle Allahu tebâreke ve teâlâ fil kelam ve izâ kuriyel kur'ân festemî'û leh ve ensitû leallekum turhamûn. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhi'l İslam.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: kim ilim için çabalarsa cennette onun için çabalar. Kim de günah için çabalarsa cehennemde onun için çabalar.

0: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

yasın sakın, felçli Ahmet Yasin'i. İman edip cihad etmek fazilet.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir. Emrettiğim hususlarda bana itaat et. Tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki, aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür. Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki, erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz. Cahil kişi içinde vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: براء بن العازب رضي الله عنهما روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Bütün muamelelerinde faizden kaçın ve kendini bu mikroptan temizle.
2: Aktualite ile ilgilenin, güncel haberleri, özellikle de Müslümanları ilgilendiren haberleri takip edin.
1: İslam'ın iktisadi müesseselerini ve mamullerini teşvik etmek suretiyle İslam'ın genel servetine hizmette bulun.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İsra 23-24. Anne ve baba için yapılması istenen dua. Zira senin Rabbin başkasına değil, yalnızca kendisine kulluk etmenizi emreder. Bir de ana babaya iyilik etmeyi. Eğer onlardan biri ya da ikisi senin yanındayken yaşlanırsa, sakın onlara üf bile deme ve onları azarlama. Aksine onlara gönül okşayıcı şeyler söyle ve o ikisine alçak gönüllü davranarak merhametle kol kanat ger ve de ki:
2: Rabbim, o ikisinin beni küçüklüğümde sevgiyle görüp gözettikleri gibi sen de şimdi onları merhametinle kolla.

Onlar ki gaybe iman edip namazı doğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda minnet etmeden harcarlar. Rabbinin sözü hem doğrulukça hem de adaletçe tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O işitendir, bilendir.

0: تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم.
1: براء بن الأزب رضي الله عنهما روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Muhakkak ki Allah Azze ve Celle kıyamet gününde şöyle buyuracak: Ey insanoğlu! Hastalandım ve beni ziyaret etmedin. İnsan, Ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi olduğun halde seni nasıl ziyaret edebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Bilmiyor musun ki kulum falanca hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilmiyor musun? Şayet onu ziyaret etseydin, beni de onun yanında bulacaktın. Ey insanoğlu! Ben seni yedirdim, sen beni yedirmedin. İnsan, Ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi iken ben seni nasıl yedirebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Bilmiyor musun ki filan kulum senden kendisini yedirmeni istedi de sen onu yedirmedin. Bilmiyor musun? Şayet sen onu yedirseydin, bunun karşılığını benim yanımda bulurdun. Ey insanoğlu! Senden su istedim, bana su vermedin. İnsan, Ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi iken ben sana nasıl su verebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Falanca kulum senden su istedi de ona su vermedin. Bilmiyor musun ki, şayet ona su verseydin, bunun karşılığını benim yanımda bulurdun. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: hiçbir küçük günahı önemsiz ve basit görme. Çünkü büyük günahlar küçük günahlardan dallanıp budaklanır. Denilmiştir ki, kim ibadette Allah'a yakın oldu, o halk içinde kimsesiz ve garip oldu. Denilmiştir ki, kusurunu itiraf eden insan daima övülür. Kusuru itiraf etmek, Allah katında itibar sahibi olmanın işaretidir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: düşünen insanlar için.
1: Muvahhid müminler akidesinde, salih amelinde, istikametinde, işte dost doğru yol üzere yürümeye devam edecek. Velev ki çok az, küçük adımlarla bu yürüyüş devam etmiş olsun. Dost doğru yol üzere devam ederken sapmadı ya, sapanlar kendilerine göre birçok mesafeler aldılar, yollar aldılar, öyle göründüler. Halbuki dünyevileştiler. Ama muvahhid müminler okudular, bildiler, öğrendiler, gerçek ölçüleriyle tanıştılar, hakta sabit kaldılar, asla dalalete düşmediler veya beyletmediler, zalimlere karşı bir meyilleri olmadı, emrolundukları gibi dost doğru davranmaya gayret ettiler. Ama sapanlar güya kendilerince çok mesafe kat ettiler ve hak üzere yürüyüşlerine devam edenlere zaman zaman siz hala orada mısınız deyiverirler. Siz hala orada mısınız? Peki nerede olalım? Hak'tan başka, hak'tan öteye, dalaletten, sapıklıktan başka bir şey yok. Biz hak üzereyiz. Hak üzere devam ediyoruz. Bizden istenen emrolunduğumuz gibi dost doğru olma konusunda sapmamaya, yalpa yapmamaya gayret ediyoruz. Evet, biz hala tevhid durağında ve ölüm otobüsünü bekliyoruz. Şaşmadan, sapmadan, Allah'tan başka hüküm koyucu kabul etmeden, Kur'an'dan başka hayat kitabı, hayat düsturu kabul etmeden, İslam'dan başka hayat düzeni, Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka hayat örneği, hayat önderi kabul etmemek şartıyla, düsturuyla tevhid durağından ölüm otobüsünü bekliyoruz.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı